0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dicle Kara Ozan'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Lila Downs'tan Clandestino dinleyerek başladık. Şimdi Toto la Mompocina'ya kulak vereceğiz. Yo me yo ma cumbia radyonuzda.

sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Her salı 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Muerdo ile başladık ve Avolar dinledik. Şimdi Natalia Doku radyonuzda olacak. Respira.

Ve sabahlığın sonuna geldik. La Familia de Ukuleles ile kapatıyoruz. El Lobo dinleyerek. Teknik masada sevgili arkadaşım Dila vardı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dicle Karaozan'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhabalar. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Yıl 2026, ay 10, gün 278, Hızır 153.
1: 1448 Hicri Rebiülahir 24, 1442 Rumi Eylül 22.
0: Koç Katımı Fırtınası.
1: Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 5 Ekim 2011'de gazeteci ve fotoğrafçı, dünyaca ünlü Sipa Press, Sipa Ajans'ın kurucusu Gökşin Sipahioğlu vefat etti.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Haftanın ilk açık gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bu hafta yurt dışında olacağı için bizimle olamayacak. Suda Simmeriç ile birlikte sunuyor olacağız bu haftaki açık gazeteyi. Teknik ekipte de sonunda tatilden dönen Andrei Gritscu bulunuyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız parça Apaçık Radyo dinleyicisinin çok iyi bildiği bir parçaydı. The Beatles'tan Love Me Do. Ömer Madra da bu şarkıyı ilk kez bir radyoda duyup not aldığını ve The Beatles'ı böyle keşfettiğini söylemişti birkaç kez daha önceki yayınlarımızda. 1962 yılında bugün yayınlanmış bu şarkı Love Me Do. O günlerde henüz emekleme döneminde olsa da müziği kökünden değiştirecek olan bir efsanenin yani The Beatles'ın ayak seslerini ilk kez duyurduğu şarkı oluyor. Bu aslında ilk single kayıtları Love Me Do. The Beatles'ın İngiltere listelerinde 17. sıraya kadar yükselmiş bir ilk olmasına rağmen 2 sene sonra yayınladıkları, 2 sene sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin listelerinde bir numaraya kadar yükselmiş Love Me Do. Daha sonra The Beatles'ın ilk albümü olan Please Please Me'de de yer alıyor. Single olarak yayınlandıktan daha sonra biz de açılışımızı Love Me Do'nun doğum günü olması sebebiyle The Beatles'a ve Love Me Do'ya vermiş olduk. Evet, şimdi haberlerimize geçeceğiz. Çok sayıda haber var. Özellikle hafta sonu birçok mücadele gerçekleşti. İspanya'da, Fransa'da ve Berlin'de, Almanya'da on binler hatta yüz binler toplandı bakacak olursak sokaklardaydı. Biz de bunlara bakacağız. Dün Brezilya'da çok önemli bir başkanlık seçimi ilk turu gerçekleşti. Burada maalesef aşırı sağcı aday önde gözüküyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı ama Lula'nın önünde bitirmiş gibi duruyor Bolsonaro'nun oğlu. Bunun dışında iklim haberlerimiz ve Türkiye'den hem Adana'daki Adana ve Osmaniye'deki depremler hem fon depremi, fon krizi sonucu devam etmekte olan ekonomi depremi hem diğer meseleler olacak gündemimizde. Ancak öncelikle üzücü bir haberle başlıyor olacağız. Bu haberden dolayı da biraz bugünlük tarihte bugünü atlayacağız. Çünkü Biyanet'te de ayrıntılı bir şekilde verildiği üzere Türkiye'de ve dünyada felsefe ile insan hakları alanında öncü çalışmalarıyla tanınan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Ioana Cucurati hayatını kaybetti. Cucurati bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuş. Biyanet'te şöyle söyleniyor. 2 Ekim'de yaşamını yitiren Profesör Doktor Ioana Cucurati için Maltepe Üniversitesi'nde bir de tören düzenlendi hafta sonu. Cucurati Üniversitesi'nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de kurucusuydu deniyor. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Akçar Cucurati'yi hocaların hocası diyerek tanımlamış bu tören sırasında. Belediye Başkanı Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıkları Cucurati Yaşam Merkezi projesini hızlandıracaklarını söylemiş tören sırasında. AKP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de konuşanlardan bir tanesi. Cucurati'yi insan olma sanatını öğreten büyük bir rehber olarak nitelendirmiş. O da dünyada değerlerin ve kuralların aşındığı bir dönem yaşandığını söyleyen Ömer Çelik konuyu Gramsci'ye de bağlamış. Aynı Gramsci'nin dediği gibi diyor Ömer Çelik. Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı demişti bir vesileyle. Gerçekten o zaman bu sözün söylendiği zamandan çok daha fazla bugünkü dünyayı tarif eden bir söz demiş Ömer Çelik. İyi ki hocaların hocası Ioana hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk diye de devam etmiş konuşmasına Cucurati'nin derslerini unutmayacaklarını sözlerine eklemiş. Ayrıca İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da Cucurati ile İnsan Hakları Ulusal Komitesi döneminde hapishaneleri ziyaret ettiklerini anlatıyor. Mahpusların sorunlarını birlikte dinlediklerini ve çözüm önerileri geliştirdiklerini de anlatmış. Cucurati'nin insan hakları çalışmalarının genç kuşaklara aktarılması gerektiğini söyleyen Kaboğlu, onun adına hazırlanan Çağın Olayları arasında Armağan kitabının yeniden basılmasını ve devam niteliğinde Kucuradi Aramızda adlı bir de kitap hazırlanması gerektiğini söylemiş, bunu önermiş tören sırasında. Evet, biz de Kucuradi'nin anısına 19 Şubat 2021 tarihinde Vakainame programında Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke'nin konuğu olduğu programdan kısa bir kesit dinleteceğiz şimdi sizlere. Bu program sırasında değerler nedir, değerler ile değer yargılarının farkı ve çocuklara felsefe eğitimi konusunda konuşmuştu Kucuradi. Şimdi kendisine kulak veriyoruz.
1: Felsefe eğitimi dediğimiz zaman o ilkokul çocuğuna felsefe Platon'u, Aristoteles'i öğretmeyeceksiniz. Ama kendi kafasıyla düşünmeyi sevk edeceksiniz. Yani ben Sokratik metodu çok önemli görüyorum bunda. Bütün eğitimde yani lisede, üniversitede de çok önemli. Yani çocuğa soru sorduracaksınız. Ve sorduğu soruya siz soruyla cevap vereceksiniz. Ta ki kendisi söz konusu neyse orada kendi gözüyle görebilsin. Ben genellikle eğitim için söylüyorum. Eğitim nedir? Bir şeyi göstereceksiniz. Yani oraya bak diyeceksin. Orada ne göreceğini söylemeden. Bak, bakalım ne görecek. Yani bütün odayı dolaşmasın da bir yere baksın. Eğitim bu işe yaramalı ama orada göreceğini söylemeden. Egzersiz görmesi gerekiyor. Biz 90'ların başında başladık bu işe çocuklar için felsefe konusuna. Bir arkadaşımız hikayesi de şöyle, merak ederseniz hikayesini anlatayım mı?
2: Lütfen.
3: Tabii lütfen.
1: Efendim?
2: Lütfen.
3: Evet lütfen.
1: Şimdi biz Delfi'de bir toplantıdaydık. Büyük bir grup gitmiştik Türkiye'den. Orada bizde daha hiç böyle bir 91 miydi öyle bir şey, 90'ların çok başı. Bulgaristan'dan bir arkadaş vardı. Balkan düzeyinde bir toplantıydı. Bunun üzerine konuştu. Benim tam karşımda Nurhan Hoca oturuyordu. Nuran direkt şimdi o işi yönetiyor o zamandan beri. Dedim ki Nuran sen bu işi yapacaksın. Ve öyle başladık. Önce çocuk esirgeme kurumlarında böyle kurlar yapmaya başladık. Çok güzel deneyimler oldu orada. Ondan sonra daha da yaymaya çalıştık ama işte ne kadar oluyorsa o kadar. Şimdi burada olunca ben de şey kızıyorum. Ne diyor? P4C. P4C. Philosophy for Children'in ilhakları. Hep şimdi bizde de moda bu kelime, bunları kullanıyorlar. Ben şeyi takıldığım yer şu bizim eğitimimizde. Önemli yerlerden biri bu. Çocuklarımızın bilgisayar yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Robotlar yaptırıyoruz. Ama etik yetenekleri üzerinde hiç durmuyoruz. O yetenekler için özel bir eğitim yapmıyoruz. Ve bu tabii bir çıkmaz yoldur. Daha da beter hale gelir. Bunu nasıl yaparız? İşte çocuklar için felsefe bunun bir yollarından biridir. Böyle çok güzel yapılabilir. Çocuklar, ben size başka bir örnek vereyim. O da çok sevdiğim bir örnek. Ben derslerde, efendim bir şey mi diyecektiniz?
3: Yok lütfen buyurun.
1: Derslerde çocuklardan su içmemesini istiyorum. Bu tabii garip bir şey. Herkesin bir şişe suyla ortalıkta dolaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Su içme demek. İçmiyorlar. Hastalık durumu varsa tabii içer. Ama bir ilkokul öğrencimiz vardı. O kendi öğrencilerine söyledi bunu. Su içmeyin çocuklar demiş. Bizim hoca su içirmiyor, siz de içmeyin. Önce biraz garipsediler diyor. Fakat dönem sonunda öyle güzel kompozisyonlar yazdılar ki kompozisyon yazdırdı. Ve ben bunun bir tanesini benim bizim felsefe bülteninde İnsan Hakları Merkezimizin bülteninde kendi yazıma entegre ettim. İçmiyorsun. Yani kendini tutmayı öğrenmek çok önemli. İnsanlar kendilerini tutamıyor. Ne görüyoruz? Karısını öldürüyor, ondan sonra intihar ediyor. Polis öğrencim şunu söylerdi bir cinayet masasında. Çoğu diyor, hocam o anda ne yaptığımı hatırlamıyorum diyor. Ve büyük bir olasılıkla birçoğunun da doğrudur. Çünkü intihar ediyor ondan sonra. Yani bunlar o yaşlarda, o yaşlar çok güzel yaşlardır bunları öğrenmek için. İlkokul, ortaokul. Ama olmuyorsa daha yukarıdaki işte eğitimde de yapıyoruz. Ne yapalım?
0: Evet, bu şekilde konuşmuştu. 19 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Vakainame programında Yoanna Kucuradi önemli bir cümlesi de vardı. Bir kez daha ona da vurgulayalım. Çocuklarımızın robotlar yapma yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmiyoruz diye çocuklarla felsefe eğitiminin önemine dikkat çeken bir programdı. Değerler üzerine ve çocuklara felsefe eğitimi konusuna odaklanıyordu Vakainame bu programında. Tamamını merak eden dinleyicilerimiz de Apaçık Radyo'nun internet sitesine yönlendirmiş olalım. Oradan Vakainame'nin bu eski programına ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi haberlerle devam edeceğiz. Açık Gazete'nin ilk bölümünde genelde iklim çevre haberleriyle başlıyoruz. Yine öyle yapacağız ancak bu sefer bu bölüm biraz kısa sürecek. Çünkü Filistin ve dünyadan çok önemli bir sürü haberimiz var. Dolayısıyla sadece birkaç haberle bugünlük geçeceğiz. İlk sırada halkın iklim zirvesi çağrısı var, değil mi Suda?
2: Türk Tabipler Birliği'nden aynen öyle Özdeş. İklim krizi halk sağlığını tehdit ediyor diyerekten bir çağrı çıkmışlar. Türk Tabipler Birliği 14-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini bildiğimiz halkların iklim zirvesine hekimleri, emek ve demokrasi güçlerini, yaşam savunucularını ve yurttaşları katılmaya çağırıyor. 3 Ekim'de yayımladığı açıklamada iklim krizinin etkilerinin bugün yalnızca doğada değil, insan sağlığı üzerinde de en ağır biçimde hissedildiğini belirterek bu çağrıya çıkıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yaklaşık 30 yıldır düzenlenen Taraflar Konferansı yani COP'u eleştiriyor Türk Tabipler Birliği. Bu
0: Evet.
2: toplantıların fosil yakıtlardan çıkış konusunda bağlayıcı kararlar üretemediğini ve müzakerelerde devletleriyle şirketlerin ekonomik çıkarlarının belirleyici olduğunu savunuyor. Şunu söylüyor bu savunmasında ve de çağrı öncesinde kapitalist üretim tarzı sömürgeci ilişkiler patriyarka ve doğayı metalaştıran birikim rejimi bu gezegeni ve insan yaşamını geri dönüşü olmayan bir yakımın eşiğine getirmiştir. Bu küresel kriz sahte piyasa çözümleriyle karbon ticaretiyle veya finansallaştırılmış iklim politikalarıyla çözülemez diyor ve de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 9-20 Kasım tarihindeki COP31 ile aynı dönemde düzenlenecek olan halkların iklim zirvesinin iklim politikalarında halk sağlığı, ekolojik yıkım ve sosyal adalet başlıklarını görünür kılmayı amaçladığını belirtiyor ve de hekimleri ve emekçileri COP31'den önce HİZ ekseninde var olmaya devam ediyor.
0: Evet.
2: Aynı
0: Biz
2: şekilde.
0: de zaten uzun zamandan beri bu halkın iklim zirvesine çağrı yapmaya çalışıyoruz. Bu Biyanet'te yer alan bu haberin sonunda hatta halkın iklim zirvesi kısaca HİZ onun internet sitesinin de artık yayında olduğunu görebiliyoruz. HİZ2026.org sitesi. Burada halkın iklim zirvesinin 4 günlük programına ulaşmak mümkün olacak. Henüz ayrıntıları açıklanmış değil. Ancak 4 günün tarihi, toplantıların yapılacağı yerler, Antalya'da nerede olacağı halkın iklim zirvesinin buna dair bilgiler var. 14 Kasım'da da büyük bir yürüyüş olacak Antalya'da. Halkların iklim yürüyüşü, People's Climate March. Buranın da bunun bilgilerini de yine internet sitesinde bulmak mümkün. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir de İklim Fest düzenlenmişti. Sen de hatırlıyorsundur Suda'nın sunucusu olarak bu etkinliğin, bu
2: Çok izledim.
0: festivalinde. Evet. Aslında halkların iklim zirvesine destek vermek için o da düzenlenmişti. Buradan otobüslerle Antalya'ya aktivistleri taşımak üzere, buna destek olmak üzere yapılmıştı. Şimdi de Türk Tabipleri Birliği bu çağrıyı da bulunmuş, halkların iklim zirvesine çağrı yapıyor. Daha öncesinde de keskin böyle bir broşürü hazırlanmıştı. Halkların iklim zirvesinin ne olduğunu anlatan kısa bir broşürle KESK de halkların iklim zirvesine çağrı yapmıştı. Şimdi buradan bir başka habere geçeriz. Sabah saatlerinde aslında görmüş olduk biz bu haberi. Avustralya ve Türkiye'ye çağrı var. COP31, yani şimdi halkların iklim zirvesi, evet 15-18 Kasım'da gerçekleşiyor. Ancak bu alternatif zirve aslında 9 ile 20 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 Türkiye'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Ve ilk kez tarihinde iki ortaklı, yani Avustralya ve Türkiye'nin eş güdümünde olacak. Ev sahibi Türkiye ancak Avustralya müzakerelerin yürütücüsü diye görünüyor. Şimdi bu iki ülkeye yönelik bir çağrı var. Küresel 350 Ork kampanyası bir çağrıda bulunmuş. Birleşmiş Milletler'in bir sonraki büyük iklim konferansına ev sahipliği yapacak olan Türkiye ve Avustralya, kömür tedarik zincirinin bir parçası olmalarına rağmen fosil yakıtlardan hızla vazgeçmek için küresel bir anlaşmanın gerekliliği konusunda neredeyse sessiz kalmaları nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor diye başlıyor haberine Adam Morton Guardian gazetesinde. COP31 hazırlıkları bu hafta hız kazanacak. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin onun da aralarında bulunduğu küçük bir grup ulusal lider Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek hazırlık toplantısında 50'den fazla ülkenin temsilcileriyle bir araya geliyor demiş. Bu aslında bürokratik bir araya geliş. Ancak Avustralya hatırlayacaksınızdır Türkiye ile birlikte aday olmuştu COP31'in örgütlenmesine. İki aday da çekilmemişti. İlk kez oldu böyle bir şey. Normalde bir aday genelde önde kalır. Diğerleri çekilirdi. İki ülke de çekilmedi. Bunun üzerine birlikte Antalya'da yapmaya karar verdiler. Ancak Avustralya eğer yapsaydı bir tür bu Pasifik adalarına odaklanmayı planlıyordu. Yani okyanus sularının altında kalacak olan ülkelere. Tuvalu bunların birinci sırada gelen ülkelerinden bir tanesi. Okyanus seviyelerinden 3-4 metre yükseklikte bir ada tamamen yok olması öngörülüyor eğer böyle giderse. Dolayısıyla ona özel bir önem vereceğini söylüyordu Avustralya. Şimdi bu zirvenin hazırlık toplantısı işte Fiji ve Tuvalu'da düzenleniyormuş. Albanese de orada olacak. Buna değinmiş yani Guardian gazetesi. Toplantı deniyor. Yeni Güney Galler eyaletindeki bir düzenleyici kurumun eyalet tarihindeki en büyük kömür madeni genişletme projesini onaylamasından sadece birkaç gün sonra düzenleniyor. Yani Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde kömür genişletme projesi varmış. Ortak sahipler demiş isimleri veriyor. Hunter Valley Operations termik kömür madeninin ömrünün 19 yıl daha uzatılmasını öngörüyormuş ve bu onaylanacak olursa 809 milyon ton ısı tutan karbondioksit emisyonu yol açacakmış bu kömür madeni. Kampanya grubu 350.org tarafından hazırlanan bir raporda Birleşmiş Milletler Comtrade verilerine atıfta bulunularak 2015 yılında tarihi öneme sahip olan Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Avustralya'dan Türkiye'ye yapılan kok kömürü ve termik kömür tedariğinin 75 milyon metrik tondan fazla karbondioksit emisyonuna yol açtığı belirtilmiş. İki ülke arasındaki kömür ilişkisi yani. Raporda iki ülkenin şu anda sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretini de genişlettiğine vurgu yapılmış. 350.org COP31 başkanlarının zirve öncesindeki kamuoyuna yönelik açıklamalarında iklim krizinin başlıca nedeni olan fosil yakıtları büyük ölçüde görmezden geldiklerini vurguluyor ki burası son derece önemli. Zirvenin misyonunu ve beklentilerini ortaya koyan ülkelere gönderilen 3 mektup denmiş 350 tarafından. İkisi Türk hükümetinden biri Avusturyalılarla ortak olarak ikisi Türk hükümetine birisi Avustralyalılara hazırlanmış. Fosil yakıtlardan bahsedilmediğinden yakınıyor 350.org. Albanese de 2 hafta önce New York'ta düzenlenen iklim haftasındaki açılış konuşmasında fosil yakıtlara zaten değinmemişti hiç denmiş. 350.org'un siyasi strateji başkanı Andreas Seiber, ev sahibi ülkelerin kirli yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandıracak bir yol haritası üzerinde çalışmak için bir önceki ev sahibi olan Brezilya'yı örnek alması gerektiğini söylüyor. Seiber, her iki ülkenin de ilk adım olarak kömür kullanımını aşamalı olarak sonlandırma tarihlerini açıklaması gerektiğini belirtmiş. Türkiye'de de buna yönelik zaten bir kampanya sürüyor. Yine Halkların İklim Zirvesi içerisinde yakarsa dünyayı fosiller yakar diye de bir kampanya ilan edilmişti. Türkiye'nin bir an önce fosil yakıtlardan ve özellikle de kömürden çıkış tarihi vermesi gerektiği söyleniyor. Eğer tutarlı ise bu COP31 başkanlığında da bunu yapması gerektiği söylenmişti. Cyber'da tarihin en büyük enerji krizinin ortasında COP31 başkanlığının fosil yakıtlar gibi merkezi bir konuyu görmezden gelmeye devam etmesi olağanüstü bir durum diye nitelendirmiş. Bu yakıtlardan hızla uzaklaşmaya öncülük etmek yerine her iki ülkede fosil yakıt kullanımını aşırı bir hızla genişletmeye devam ediyor deniyor. Avustralya kendi ülkesinde temiz enerji kullanımını hızlandırmış olsa da dünyanın en büyük kömür ve doğalgaz ihracatçılarından biri olmayı devam ediyor deniyor Guardian gazetesinde. Bu yılki ihracatın değerinin 140 milyar Avustralya dolarını aşması bekleniyormuş. 350.org'un raporuna göre Türkiye ise Avrupa'nın en büyük kömürle çalışan elektrik üreticisi konumunda. Ve 2035 yılına kadar kömür ve doğalgazla çalışan elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %30 oranında artırabileceği sinyallerini de vermiş durumda diye uyarıyor. Bilim ve Politika Enstitüsü Climate Analytics'in genel müdürü Bill Hare ise Türkiye ve Avustralya'nın fosil yakıt bağımlılığını bir kenara bırakıp bırakmayacaklarını görmenin ilginç olacağını söylemiş önümüzdeki yıllarda. Hare, Avustralya İşçi Partisi hükümetinin 2022'deki seçimden bu yana ihracat amaçlı 37 fosil yakıt projesini onayladığını, Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin ise kömürü çıkarmaya ve yakmaya öncelik vermeye ve kendisini bölgesel bir fosil gaz merkezi olarak konumlandırmaya takıntılı göründüğünü belirtmiş yine Guardian'daki bu haberde. Evet, az evvel açılışta da bahsettiğim gibi iklim ve çevre haberlerini biraz bu şekilde iki haberle geçmek durumundayız. Bir tanesi COP31'in örgütçüsü olan iki ülkenin fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmesine dair 350.org'un yaptığı bir eleştiri. Bir diğeri ise halkların iklim zirvesine yönelik çağrıydı. Yani COP'a alternatif olan halkların iklim zirvesine olan Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıydı. Şimdi buradan Filistin'e geçelim diyorum Suda. Çünkü
2: Gayet iyi bir devam olur.
0: değil mi? Çünkü yani şundan dolayı hızla geçelim istedim. Çünkü Filistin meselesinde çok sayıda önemli gelişme var. Üstelik bunlardan ilki Yeşiller Partisi Kongresi düzenlendi geçtiğimiz hafta sonu ve olağanüstü bir deprem etkisi yaratan bir karar aldılar. Önce sen istersen bir özetle bize.
2: Çok doldurum. Yeşiller Partisi geçtiğimiz hafta pazar günü, hatta dün
0: Evet.
2: yaşanmış kongresinde bir ilki adım atıyor ve Siyonizmi bir tür ırkçılık olarak niteliyor ve aynı celsizde tek bir Filistin devletini destekliyor. Geçtiğimiz gün pazar günü parti üyelerinin oylamasıyla tüm etnik ve dini gruplar için eşit haklara sahip tek bir demokratik Filistin devletinin desteklenmesi yönünde karar alıyor Yeşiller
0: Evet,
2: Partisi,
0: çok çok
2: Birleşik
0: radikal
2: Krallık'tan.
0: gerçekten.
2: Middle East'in belirttiği bir haber bu. İngiltere'de
0: Middle East Eye.
2: Middle East Eye'in belirttiği bir haber, çok pardon. İngiltere ve Galler Yeşil Partisi Brighton'da bir düzenlediği parti konferansında gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir adım atıyor. Hem Siyonizmi bir tür ırkçılık olarak ilan etme kararı oluyor. Aynı zamanda pazar günü toplu, yani parti üyelerinin yaptığı oylama iki devletli çözüm yerine tüm etnik ve dini gruplar için eşit haklara sahip tek bir demokratik Filistin devletini desteklemeye yönelik oy atmaya ve de bu nasıl söylenebilir? Bu politikayla ilerlemeye devam etme kararı alıyor. 1022 üye önerge lehine, 813 üye ise aleyhine oy veriyor,
0: Evet.
2: ama çoğunlukla birlikte bu önerge geçiyor. Eş başkan
0: Bu
2: yar
0: şey özür dilerim. Bunun yarattığı etkiler çok büyük. Şu anda İngiltere'de gerçekten kıyamet kopmuş durumda. Yani hatta bunu Jeremy Corbyn o da Filistin destekçisiydi hatırlanacağı üzere İşçi Partisi'nin bir milletvekiliyken başkanlığa geldiğinde benzer bir kriz yaşanmıştı. Britanya'da aşırı sağcılar, merkez partiler her birisi karşı çıkıyordu. Bir antisemit diyorlardı. Corbyn daha sonra kendi partisinden Labour'dan bu sebeple atılmıştı. Antisemit oldu. Çünkü o da Filistin yanlısı ve antisiyonist olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyordu. Ondan sonra yaşanan en büyük deprem çünkü bu olaydan bile daha radikal. Yani Yeşiller Partisi aslında çok da uzun süre çok solda bilinen bir parti değildi Britanya'da. Fakat ne ilginçtir ki Zak Polanski başkanlığa seçildi. Genç bir antisiyonist Yahudi kendisi aynı zamanda partinin başkanlığına seçildi. Ondan beridir sürekli olarak sola kaymaya ve özellikle Londra'da yüz binleri mobilize eden Filistin eylemlerinde konuşmalar yapmaya başlamıştı. Yeşiller Partisi'nde hızlı bir sola doğru kayış görülüyor bu tarihten itibaren ve şu anda Labour'ı ve diğer bütün neredeyse sol partileri dahi geride bırakarak kongresinde açıkça ırkçılığın Siyonizmi ırkçı bir ideoloji olarak tanımlayan bir karar almış durumdalar. Ancak bu tabii zor bir tartışma olmuş. Yani Middle East Eye'da da buna vurgulanıyor. Guardian'a ben tabii ayrıntılı olarak baktım. Guardian'da mesela çok sayıda eleştirel yazı da var. Siyonizmi ırkçılıkla eşitleyemezsiniz diyen yazarları var şu anda Guardian gazetesinin. İngiliz sağı kıyameti koparmış. The Economist mesela çok sert yazılar yazıyor. Diğer sağ gazeteler öyle The Sun gibi gazeteler sert bir dille karşı çıkmışlar. Yeşillere neler oluyor diyorlar. Hızla ırkçılığa savrulmakla itham ediyorlar. Sen de söyledin 1022 üye lehte oy kullanmış ama 813 de aleyhte var. Yani aslında birbirine yakın olan da oranlar bunlar. İçeride uzun uzun tartışmalar olduğu anlamına geliyor. Polanski'nin hangi şey, yani ne şekilde oy verdiği açıklanmamış anladığım kadarıyla ama yine de bu tartışmalarda zaten yani Polanski'nin antisiyonist olduğu biliniyor. Bu önemli bir kazanım, çok ciddi bir tartışma çünkü Siyonizmin bir etnik milliyetçi ve ırk üstünlükçü olduğu aslında dünyada uzun zamandan beri söyleniyor. Fakat bu özellikle Almanya ve Britanya'da bir türlü kabul edilmiyordu. Gazze'deki soykırımla zaten bu ideoloji arasındaki ilişki sık sık vurgulanıyor. Buna dair bunu açıkça ortaya koyan bir karar almış durumda Yeşiller Partisi.
2: Zaten Polanski ne üçlü süreçte oy verdiği bilinmemekle birlikte geçtiğimiz ay Önergen'in Yahudi halkın kurduğunu çok açık ve net bir şekilde belirtecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini söylemiş bu konferansa gitmeden önce. İşgale, apartheide, soykırımı karşı çıkıyorsa ama kendisini Siyonist olarak adlandırılan bir sinagogun üyesi ise Yeşil Parti için ona farklı davranılmalıdır diye de yorum
0: Evet.
2: yapmış. Bu az önce söyledi yani Yahudi halkının kurduğunu çok açık ve net bir şekilde açıklamasını yaparken tabii ki de o oyunu bilememekle birlikte tahmin etmek çok da zor değildir diye
0: Evet.
2: düşünüyorum Polanski'nin.
0: Şey tartışması önemli tabii. Şimdi böyle bir karar alındıktan sonra yani Siyonizm ırkçılıktır kararı alındıktan sonra Yeşil Parti üyesi olan Yahudilerin üye oldukları tabii bağlı oldukları sinagoglar var. Bunların bir kısmı kendini Siyonist ilan etmiş durumda. Onlara ne olacağı tartışmasını da bir yandan partide yürümüş. Üyelikleri devam edecekler mi bu koşullarda etmeyecekler mi tartışması var. Buna dair yani bu kendi partimizin aldığı bir karardır. Siyonist sinagoglardan üyeliği ilgilendirmez şeklinde açıklamalar var ama bu tartışma belli ki kuvvetli bir şekilde yapılmış. Öte yandan Holocaust kurbanı ve aktivist Stephen Kapos bu kararı değerlendirmiş. Middle East Eye'da kendisine de mikrofon uzatmışlar. Kapos diyor ki Siyonizm hem bir ideoloji hem de bir uygulama olarak zararlıdır. Hiçbir meşruiyeti yoktur ve reddedilmelidir diyerek Yeşiller Partisi'nin aldığı bu kararda tam destek verdiğini açıklamış kendisi de bir Holokost kurtulanı olarak. Evet, şimdi birazcık süremizi aştık. İstersen bir araya gidelim. Ardından Filistin ve dünya haberleriyle devam edeceğiz.
4: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Olea Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleasilisya.com
7: Reklamlar bitti.
8: Hello CQ, hello CQ. This is 2MA Talk Ritual Testing. This is 2MA Talk Ritual Testing. Hello CQ, hello CQ. This is 2MA Talk Ritual Test. Calling to you now. Calling, not testing, calling.
9: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Ben Özdeş Özbay, Sudasin Meriç ile birlikte yayına devam ediyoruz. Az evvel Yeşiller Partisi'nin aldığı tarihi karardan bahsediyorduk. İngiltere siyasetinde bir deprem etkisi yaratmış durumda, çokça tartışılıyor şu anda. Çünkü Britanya tarihinde ilk kez parlamentoda olan bir parti açıkça Siyonizmi ırkçı olmakla itham etti ve kendisini de anti-Siyonist olarak ilan etti. Üstelik lideri de Zach Polanski de bir Yahudi, antisiyonist bir Yahudi. Dünyada 2 yıldan beri soykırımın, şimdi 7 Ekim'de geliyor, Gazze'deki soykırımın 3. yılını geride bırakmış olacak. Ve bu 3 yıl içerisinde 2 defa uluslararası antisiyonist Yahudi kongreleri düzenlenmişti. Bir tanesi Avusturya'da, bir diğeri İrlanda'daydı. Yakın zamanda bir de Orta Doğu Antisiyonist Yahudiler Kongresi düzenlenecek önümüzdeki aylarda. Balkan ülkelerinden bir tanesindeydi, hangisi olduğunu unuttum. Biz de yakından takip etmeye çalışacağız. Tam da böyle bir dönemde zaten Filistin yanlısı Birleşik Tek Bir Filistin'i, Yahudilerin ve Filistinlilerin eşit haklara sahip olduğu, yani apartheid rejiminin olmadığı bir demokratik Filistin'in çözümü olduğunu söyleyen bir karar almış oldu Yeşiller Partisi. Buradan 7 Ekim 3. yılını doldurmuş olacak. Gazze'deki soykırım 3. yılını geride bırakmış olacak. Her gün ölümler gelmeye devam ederken her 7 Ekim öncesi ve sonrasında olduğu gibi çeşitli yerlerde eylemler de var. İstanbul'da gerçekleşti dün. Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde yüzlerce kişi bir araya geldi. Filistin'e özgürlük, İsrail'e tam ambargo. Ana talep buydu ve nehirden denize özgür Filistin sloganları atıldı. Dolmabahçe'ye yürünmüş. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 3. yılında düzenlenen yürüyüşte İsrail ile tüm ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi, NATO'dan çıkılması ve askeri üslerin kapatılması çağrılarında bulunulmuş. Yürüyüşün ardından Dolmabahçe'de bir de basın açıklaması gerçekleştiriyor Filistin Eylem Komitesi. Açıklamada eylemin düzenlendiği dönemde Gazze ablukasının dayanılmaz boyutlara ulaştığı, Batı Şeria'daki ilhak politikalarının hızlandığı ve bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşme adımları attığı belirtilmiş. Kağıt üzerinde ateşkes bulunmasına rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğü ve ateşkes imzalanmış olmasından sonra da 1500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü İsrail saldırılarında belirtiyorlar. Açıklamada şu ifadeler kullanılmış: hükümet tarafından İsrail'e yönelik dişe dokunur hiçbir adım atılmamıştır. Limanlardan İsrail'e mal akışı sürmüş, Azerbaycan petrolü bu topraklardan soykırım boyunca İsrail'e akmaya devam etmiş, Kürecik ve İncirlik üsleri İsrail'le çalışmıştır. Aynı hükümet, içinde Filistin halkının katillerini de barındıran, bir bütün olarak İsrail'in çıkarlarına hizmet eden NATO adlı terör örgütünü geçtiğimiz yaz aylarında Ankara'da ağırlamış, emperyalizme biat tazelemiş ve Filistin halkının dostu halkımızın yaşadığı mahalleleri dev panolarla gizleyerek onlarca insanın NATO'yu rahatsız etmesinler diye tutuklayarak halkımıza büyük bir utanç yaşatmıştır diyor Filistin Eylem Komitesi. Açıklamada bazı talepler de dile getirilmiş. Onlar da şöyle: bugün Filistin'in yanında olmak demek NATO'dan çıkmak demektir. Bugün Filistin'in yanında olmak demek emperyalist üsleri kapatmak demektir. Bugün Filistin'in yanında olmak demek İsrail'e bir tam ambargo uygulamak demektir. Bugün Filistin'in yanında olmak demek Filistin direnişinin silahsızlandırma planlarına karşı çıkmak, ateşkesi ihlal eden İsrail'e baskı yapmak yerine Filistin'e silahsızlanması için baskı yapmaktan vazgeçmek, Trump'ın kurduğu sözde barış kurulundan çıkmak demektir diye de bunların gerçekleşmesi için taleplerini dile getirmişler.
2: Devam edecek olursak, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaşanan bir krizin ardından ilk defa bir anlatı dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dubai-Tel Aviv uçuşu sırasında yardımcı pilot tarafından bıçakla yaralanmasına rağmen uçağın düşmesini engelleyen Hintli pilot anlatıyor neler yaşandığını. Yardımcı pilotu tarafından defalarca bıçaklanıyor ve de daha sonrasında bilincini kaybetmeden önce kokpit kapısını açıp yolcuların ve de mürettebatın içeri girmesini sağlıyor. Onunla ilgili ilk defa açıklama yapıyor Fly Dubai uçağı. Bu Smith Machar, doğru okuduğumu ummak istiyorum. Gerçekten bir facianın yaşanmasını engelliyor. Yolcular Machar'ın bıçaklanması ve de kokpit kapısını açmasının ardından yolcular arasındaki iki pilot artık çok kısa bir süre içerisinde irtifa kaybetmiş olan uçağı gayet uygun bir şekilde Suudi Arabistan'a indiriyor. Çoğu İsrailli olan yolcular Suudi Arabistan'dan başka bir uçakla İsrail'e götürülüyor. Uçakta da bu süreç yaşanırken 174 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bu uçak kaçırma girişimi denemez tabii ki, ama kokpit içerisinde yaşanmış olayda hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan 182 kişi demek oluyor. Bugün bu açıklamayı verdiğinde Hindistan Başbakanı
0: özür dilerim. Bu mesele geçtiğimiz çarşambadan beri aslında yani şu son haberler gelene kadar bir tür muğlaktaydı. Ne olduğu belli değildi. Terör saldırısı mı oldu söyleniyor. Çünkü uçak bir uyarı veriyor çarşamba günü ve bundan birkaç dakika sonra bu uyarıyı geri çekiyor ve başka bir şehre iniyor. Ama çok ani bir düşüş, 30 saniye gibi kısa bir sürede 4000 metreden fazla irtifa kaybetmiş uçak. Dolayısıyla meğer o alanda şu anda öğreniyoruz ki yardımcı pilot uçağı kaçırmaya çalışıyor ve belli ki bir yere doğru çakmaya çalışmış. İçerisinde çok sayıda İsrailli yolcu varken İsrail hava sahası içerisinde bunu yapıyor. Fakat kaptan pilot, işte senin bahsettiğin Smith Machar, ben de doğru mu okudum emin değilim ama o müdahale ediyor, buna izin vermemiş ve defalarca bıçaklanmış. Bu sırada yapabildiği tek şey kabinin kapısını açmak olmuş. Bunun üzerine içeri yolcular giriyor çünkü uçağın aşağı doğru ani inişe geçmesiyle birlikte paniğe kapılmış yolcu fark etmişler yani kokpitte bir şey olduğunu. Kapı açılınca içeri dalıyorlar. Bıçaklayan yardımcı pilotu dışarı alıp şans eseri uçakta iki pilot varmış zaten yolcular arasında. Onlar giriyor kokpite ve uçağı tekrar kaldırmayı başarıyorlar. Bu şekilde engellenmiş. Netanyahu da zaten buna karşı bir açıklamada bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Fly Dubai havayolu şirketinin bu Dubai Tel Aviv uçuşunda yaşanmıştı. Netanyahu diyor ki zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan İslamcı radikalleşme sürecinden geçmişti. Uçağı içindeki yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmişti. Kendisinin birileri tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse ağır bedel ödeyecek diye tehdit etmiş yaptığı açıklamada.
2: İsrail seçimlerinde bir yenilik, bir güncelleme var. Arap partilerinin seçime katılabileceği İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından bu karara hükmedildi. İsrail Yüksek Mahkemesi Arap partilerin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerden men etmek isteyen Merkez Seçim Komitesi'nin kararını iptal etti. Parlamento seçimlerine Arap partilerinin katılabileceğini hükmeden mahkeme, komitenin kararında partilerin seçimden dışlanmasını gerektirecek şartların oluşmadığını hükmetti. Seçim komitesi Mansur Abbas liderliğindeki muhafazakar İslamcı Ra'an Partisi, yani Birleşik Arap listesinden Hadaş, Taal ve Balat partilerinin de seçime katılmasına karşı 18'e karşı 5 oyla karar almıştı katılması üzerine. Arap partileri ise komitenin kararını siyasi, ırkçı ve antidemokratik olarak nitelendirmişti.
0: Bu mesele, çok özür dilerim burada olarak araya gireyim. Tabii şimdi İsrail Filistin topraklarının çok büyük bir kısmını işgal etmiş durumda. Yüz binlerce kişi Nakba ya da denilen o büyük felaketle birlikte mülteci kamplarında yaşamaya, başka Batı Şeria'ya, Ürdün'e, Suriye'ye, başka yerlere gitmiş durumda. Fakat bir de İsrail'in içerisinde kalanlar var. Bunlardan dolayısıyla vatandaş olanlar da var. İsrail vatandaşı olan Filistinliler genellikle Siyonist olmayan, anti-Siyonist olan Arap partilerine, bu az evvel ismini saydığım partilere oy veriyorlar. Bir Birleşik Arap listesi var. En büyüklerinden bir tanesi 5 kadar galiba koltuğa sahip. Hadaş, bir diğeri bu daha bu sol bir parti. İsrail Komünist Partisi de hatta destek veriyor. Taal ve Balat gibi partiler var. Bunlara oy verme eğilimdiler. Bu partiler Siyonist olarak görmüyorlar kendilerini. Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi olmakla övünen İsrail'de ise bu partilerin varlığı uzun zamandan beri bir tartışma konusu. İsrail'in aşırı sağcıları tabii ki bu partilerin var olamayacağını, Siyonist olmadıkları için var olamayacağını söylüyor. Ama zaten hani Arap olan, Yahudi olmayanlar nasıl yani niye Siyonizmi savunsun diye bir soru işareti var. Dolayısıyla engellenmelisini, seçimlere katılmamasını istiyorlar. Birkaç yıldan beri zaman zaman bu yapılıyormuş. Yani Merkez Seçim Komitesi benzer bir karar alıyor. Fakat Yüksek Mahkeme geri çeviriyordu. Bir kez daha aynı şey oldu. Seçimlere 1,5 ay kala muhalif olan Arap partilerin girmesi engellenmeye çalışıldı. Yüksek Mahkeme bu kararı iptal etmiş yani.
2: Bu yasak kararını dayandırdıkları şeyde ırkçılığa ve de terör örgütünün silahlı mücadelesini destekleyen, yani ırkçılığa tahrik eden, terör örgütünün silahlı mücadelesini destekleyen adaylar, partilerin yasaklanmasını öngören yasaya dayandırarak yapılmış bir engelleme çabası. Ama zaten Yüksek Mahkemenin bunu bu kararı bozması bir nebze bekleniyormuş. Onun
0: Evet.
2: için biraz daha demokratik söylemin arkasında kalınması şansı olmuş. Yine Filistin haberlerinden devam ediyoruz. Zeytin zaman başladı biliyorsunuz. Batı
0: Hasat
2: Şeria'da
0: zamanı,
2: hasat zamanı, direkt zeytin zamanı.
0: evet.
2: Zeytin hasat zamanı başladı. Ve Batı Şeria'da, bölgede de zeytin ağaçlarının bolluğu bilinen bir şey. Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlere ve aktivistlere saldırdılar geçtiğimiz hafta boyunca, geçtiğimiz günler boyunca. Farklı noktalarında Batı Şeria'nın düzenlendi saldırılar. İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimciler tarafından bu saldırılar gerçekleşti. Zeytin toplayanlara saldırdılar, zeytin ağaçlarına ateşe verdiler ve bu süreçte onlarca kişi de gözaltına alındı. Al Cazira'nın sahadaki ekipleri aktarıyor bu bilgileri. Saldırılar diğer yerlerin yanı sıra Abu Dis köyü, Avarta kasabası, Beyta'daki Az-Zahra bölgesinde gerçekleşiyor. Nablus'un güneyindeki Beyta'da da gazetecilere yönelik de gözaltı ve darp olayları yaşanıyor. Kaliforniya'dan gelmiş bir aktivist, Filistin topluluklarıyla gönüllü olarak zeytin toplamaya gelmiş. Adının açıklanmasını istemeyen bir aktivist bir açıklama yapmış konuyla ilgili. Taş atıyorlardı ve bir eve saldırdılar diyor. Yerleşimcilerin hemen ardından askerlerin geldiğini belirten aktivist, askerler zeytin hasadı yapan tüm Filistinlileri ve aktivistleri topladı. Aktivistlere gitmeleri gerektiğini söyledi. Onları silah zoruyla yere oturttu ve bizi ayrılmaya zorladılar ifadelerini kullandı. İsrail işgal güçleri bu süreçte gazetecileri de gözaltına aldı ve darp etti. Özellikle Nablus'un güneyindeki Jabal Kamas bölgesinde Beyta'ya bağlı olan çok sayıda köylü darp edildi. Gazetecilere göz yaşartıcı gaz sıkıldı ve evlere saldırdı. Özellikle bu saldırılar Şubat'tan bu yana Batı Şeria genelinde Filistinlere karşı yoğunlaşan daha geniş çaplı pogromun bir parçası olarak da kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıllarda da zeytin hasadı sürecinde aynı zamanda bir bölgenin tarihini de anlatan bir aksiyon ve de çok Filistin'le bağlantılı bir durum olduğu için zeytin hasadı hem kendi hayatlarını idame ettirmenin yolu hem de kültürel bağlarını hatırlamanın bir yolu olarak bu süreçte geçtiğimiz yıllarda da büyük saldırılarla karşı karşıya kalmıştı Filistinliler. Bu yıl gazetecilere de etraftaki herkese de sıçramış oldu bu.
0: Evet, yani İsrail'in saldırıları hem Batı Şeria'da devam ediyor ama yerleşimciler üzerinden eli silahlı paramiliter güçler tarafından saldırılar devam ediyor. İsrail ise buna destek vermeye devam ediyor, İsrail güçleri. Gazze'de ise soykırım devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda, İsrail saldırılarında 6 kişi, biri çocuk olmak üzere yine öldürülmüş durumda. Dolayısıyla aralıksız bu saldırılar devam ediyor diyebiliriz. Şimdi yaklaşık 10 dakikamız kalmış durumda. Dünya haberlerine hızlıca geçelim. Dün son derece önemli bir seçim vardı. Brezilya'da gerçekleşti. Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, aşırı sağın adayı olarak Lula da Silva'nın karşısında başkanlık yarışına girdi. İlk tur seçimler gerçekleşti. Maalesef Bolsonaro önde götürmüş gibi duruyor. Jair Bolsonaro'nun kendisi darbe yapmaya kalkmıştı, biliyorsunuz. Bolsonaro seçimi kaybettikten sonra, Lula'ya seçimi kaybettikten sonra bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bunun üzerine kendisi ceza almıştı. Siyasetten de men edildi. Şimdi 45 yaşındaki oğlu bu seçimlerde, yani Flavio Bolsonaro, %47 oy almış durumda gözüküyor. Lula ise %45'te kalmış görünüyor. Dolayısıyla ikinci tura bu şekilde iki aday girecek. Hangisinin kazanacağını, bu değerlendirmeleri daha sonra yapacağız. Yarın Ahmet İnsel'le de büyük ihtimal bu Brezilya seçimlerinin değerlendirmesini yapma fırsatı buluruz. Buradan da
2: Bu
0: hızlı... Evet.
2: Fransa'ya geçiyoruz. Yüzlerce lise protestolar nedeniyle eğitime ara verdi. Geçtiğimiz hafta Paris bölgesinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolarda lise son sınıf öğrencileri okulların girişlerini kapattı ve polisle çatıştı. Öğrenciler ders saatlerinin gereğinden fazla uzun olduğu, sınıfların aşırı sıcak olması da dahil olmak üzere okul koşullarının yetersiz kaldığını, çok sayıda personel eksikliği bulunduğunu söylüyor. Özellikle desteklenmenin, liselerin durumundan şikayet ediyorlar ve de yakınıyorlar. Hükümet öğrencilerin şikayetlerinin meşru olduğunu kabul ederken şiddet olarak nitelendirdiği olayları kınıyor. Öğrenciler ise protestoları dağıtmak için düzenli olarak göz yaşartıcı gaz kapsülleri kullanan polisin aşırı güç uyguladığını ve yaralanmalara neden olduğunu öne sürüyor. Görüntüleri de izleyecek olursanız gerçekten o orantısız bir güç var polisten öğrencilere karşı. Çok ciddi yaralanmalar da yaşandı geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde sadece öğrencilerin eylemiyle kalmayıp sendikalardan da öğrencilere destek geleceği çağrıları var, anonsları var. Bu pazartesi de yani bugün de normalde eğitim haftası başlayacak olurken yaklaşık 400-500 lisenin bugün ve de ilerleyen günlerde Fransa'da kapalı ya da yarı kapalı kalacağının da açıklamasını yapmış Eğitim Bakanı Edouard Geffray. Çünkü geçtiğimiz hafta 24 okul bir onun açıklaması Edouard Geffray'ın açıklamasıyla 24 okul bir saldırı altında kalıyor. Yanma ve de yağmalama olayları yaşandığı sebebiyle
0: Evet,
2: bunun
0: liseliler
2: önerisiyle
0: diyor.
2: liseler kapanıyor.
0: Liseliler okulları yakıyorlar diyor yani Geoffrey. 5.000 kadar lise öğrencisi gözaltına alınmış durumda. Geçtiğimiz 5 günlük isyanlar boyunca polisin şiddet kullanması öğrencileri de tabii haklı olarak öfkelendirmiş. Çok büyük eylemler oluyor. Fransa'da kampüslere de, üniversite kampüslerine de sıçradığı söyleniyor. Ve işte senin de bahsettiğin üzere bir genel grev çağrısı var. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Genel grev çağrısının olduğu bir başka ülke ise İspanya. İspanya'da Del Carmen eylemleri büyümeye devam ediyor. Özellikle konut krizinden dolayı başlamıştı. Hatırlanacağı üzere 87 yaşındaki Del Carmen evinden çıkarılmıştı. Bir anda kirası apartmanı satın alan, apartmanı alan şirket tarafından 3 kat bir anda artırılıyor. Kirası 87 yaşındaki Del Carmen'in, o da bunu ödeyemeyince kapı dışarı edilmişti ve bir sosyal patlama yaşandı. Del Sol Meydanı'nda, özellikle Madrid'de 10 binler bir araya gelmişti. Eylemler giderek büyüyorlar. Hafta sonu çok büyük bir yürüyüş oldu İspanya'da. 500 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Kiracılar sendikasının çağrısıyla cumartesi günü yapılmıştı. En büyüğü Madrid'de oldu ama diğer şehirlerde de, Barcelona ve diğer şehirlerde de büyük yürüyüşler olmuş durumda. Cuma günü aslında bir sol iktidar var, biliyorsunuz, İspanya'da. Bu konut krizine karşı iki tasarı, yasa tasarısı önerdi Cuma günü meclisin önüne. Fakat mecliste çoğunluğu bulunduran sağ partilerin hepsi bu iki yasayı da reddettiler. Aslında bu iki yasa önerisi sokaklarda olanlar tarafından, meydanı işgal etmiş olanlar ve kiracılar sendikası tarafından son derece yetersiz bulunmuştu. Bu yasalar geçse bile eylemlere devam edeceklerinin sinyalini veriyorlardı ama geçemedi. Sağ partiler neredeyse tamamı, neredeyse değil tamamı hayır oyu vermesiyle birlikte bu da atılmayınca bunun üzerine çok büyük yürüyüşler yaşandı. İşte, bu yasalar geçse bile eylemlere devam edeceklerinin sinyalini veriyorlardı ama geçemedi. Sağ partiler neredeyse tamamı, neredeyse değil tamamı hayır oyu vermesiyle birlikte bu da atılmayınca bunun üzerine çok büyük yürüyüşler yaşandı hafta sonu.

0: yaşanan krizin sorumlusu sol iktidardır diyorlar. Onlar da sol iktidara yükselmiş. Meydanları işgal edenlerse komünistler, teröristler, Filistin yanlıları falan diyor. Çünkü eylemlerde tabii Filistin bayrakları da var. Dolayısıyla Naziler müdahale etmeye çalışıyor. Polis araya girmiş. Kalabalıklar on binlerse sürekli olarak faşizme karşı da sloganlar atıyorlar. Bir yandan konut krizine karşı mücadele ederken kiracılar sendikası kiraların %50 düşürülmesini, süresiz sözleşmeler yapılmasını, ki bu bizim için biraz hayal edilemez bir şey. Çünkü İspanya'da kira sözleşmeleri 5 yıllık, 10 yıllık dönemler olarak yapılıyor. Ondan sonra tekrar zamlanıyor. Yani bizde biliyorsunuz yılda bir yapılır. Her yılın sonunda tekrar zam gelir kiralara. İspanya'da böyle değil. Ancak bunlar da düşürülmüş normalde 10 yıllık sözleşmeler yapılırken giderek düşüyor. 2 yıla, 3 yıla düşüyor. Buna karşı da bu kira sözleşmeleri süresiz yapılsın deniyor. Akbaba fonları denilen kiracılar sözleşmesi böyle söylemiş. Akbaba fonlarının elindeki konutlara el konulmasını istiyoruz diyor. Sendika sözcüsü Valeria Racu, başka kuruluşlarla müzakere edilen genel grev için henüz tarih belirlenmediğini, ancak genel grevin tarihe geçmesini istediklerini söylediler ki Madrid'deki yürüyüşün ana pankartı genel grevdi. Zaten ortak mücadele ve genel grev çağrısıydı bu yürüyüşte yapılan ana vurgu. Şimdi buradan da bir kısa ses kaydımız var. Onu dinleyelim. İspanya'daki coşkuyu bir herkese dinletmiş olalım. Sonra da devam edeceğiz.
1: Gobierno y patronal.

0: Evet, İspanya'da toplumsal mücadele dalgasının yükseldiğinin seslerini görebiliyoruz. 2011 yılında da meydanlar işgal edildiğinde Indignados hareketi başlamıştı. Ardından Podemos diye yeni bir sol parti kurulmuştu. İspanya'da hızla yükselmişti o dönem. Şu anda da koalisyon ortağı ama eski gücünde değil elbette. İspanya'da hareket bu şekilde yükseliyor. Şu anda Del Sol meydanında bir kamp kurulmuş. İşgal yani yeniden başlamış durumda. Hafta sonu 8 gecedir oradaydı işgalde bulunanlar. Her gece yaklaşık 2000 kişinin kampta kalmaya devam ettiğini, nöbet tuttuğunu söylüyorlar. Madrid Belediye Başkanı ve İspanya'nın aşırı sağı ise kolluk kuvvetlerinin bu işgalcilere müdahale etmesi çağrısında bulunuyor. Eylemciler ise yasa tasarılarının dahi reddedilmesi üzerine cumartesi günü yapılan büyük yürüyüşte genel grev çağrısı yaptılar. Buradan çok az vaktimiz kaldı. Hızlıca Almanya'da da bir eylem olduğunu hatırlatalım. Almanya'da da militarizme karşı özellikle gençler sokaklardalar. 3 Ekim Alman Birliği gününde silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı bir yürüyüş yapıldı. Eylem çağrısına 300'den fazla grup destek vermiş. Filistin'le dayanışma grupları da buna destek veriyor ve eylemlerdeki yerlerini alıyorlar. Almanya soykırımda suç ortağıdır. Gazze'deki soykırımda bu slogan atılıyor. 2026 İsrail Gazze'de uçurtmaları yasaklıyor. Almanya'da ise kelimeleri diyor. Çünkü Almanya'da nehirden denize sloganı atmak yasak. Çok sert bir şekilde müdahalede bulunuluyor. Bütün bunları Almanya'da yükselen militarizmi ve zorunlu askerliğe yönelik yeni bir yasal düzenleme vardı. Bunu protesto ediyor Almanya'da gençler. Artık
1: Ufaktan
0: evet,
1: Türkiye'ye son bir
0: aynen öyle.
1: haberleri vermek galiba iyi olur. Dün yaşanan depremlerin üzerine Adana'da 4,8 büyüklüğünde deprem.

0: deprem meydana geldi. Dün ilk depremin ardından 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Osmaniye'de 4 dakika sonra ilerleyen 5,2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem ve Adana'da bir deprem daha yaşandı. Arda arda sallantılı bir gün oldu Adana bölgesi için.
1: Evet, zaten AFAD'ın yayınladığı bir değerlendirmeye göre bu bahsettiğin 3 depremin ardından sabah saatlerine kadar 16 artçı deprem daha meydana geldiği söyleniyor. Bunun tartışmaları da devam etmekte. Evet, şimdi araya gidiyoruz. Ardından Ali Bilge ile devam edeceğiz.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Kulüp Kissa.

0: hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Eksik Mecaz.
2: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Merhabalar Ali Bey, günaydın.
3: Hoş geldiniz Ali
4: Günaydın
3: Bey.
4: Özdeş, günaydın Suda.
2: Evet, bugünkü gündemimizde neler var?
4: Ya fon skandalına yine devam edeceğiz. Ama
2: tabii.
4: Bir ama diyeyim, onun öncesinde minik ufak bir başlıklar aktarmak istiyorum. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz ve nasıl bir Türkiye'de fon skandalı konuşuyoruz.
2: Evet.
4: Bunlardan bir tanesi bir bütçe rakamı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yıllık 6 aylık bütçe rakamlarına baktığımızda yangınlara ayrılan miktar 8 milyon 9 milyon civarında, ama sarayın önündeki millet ormanına aktarılan bu Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadele projesi kapsamındaki bütçeden 468 milyon lira ayrıldığını görüyoruz. Yani orman yangınlarına ilişkin ayrılan bütçe içerisinden kat be kat fazlası orman yangını.
2: Gerçekten mi? Yani bu çok ciddi bir fark ama.
4: Evet.
2: 8 milyon nereye? 400 küsür milyon, evet, nereye?
4: Sarayın önüne eski Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulduğu için orada da zaten bir koruluk, ormanlık vardı. Onu bir anlamda arboretum gibi dünyanın her tarafından ağaçlar getirilerek millet ormanı, millet bahçesi yapılıyor. Bu böylesine anormal, asimetrik,
2: evet, bu çok
4: bir bütçe
2: harcaması. Evet.
4: Verelim. Mesela Türkiye'de 50 büyük şirketin son 6 aylık, yine 6 aylık rakamlar üzerinden faiz geliri şirketler, reel sektör şirketleri, işte Tüpraş gibi, Turkcell gibi, Türk Hava Yolları gibi şirketler 6 aylık faaliyetlerin içerisinde faiz gelirleri 100 milyar TL'yi aşmış durumda. Yani faaliyet gelirinin üstünde artık şirketler işte fonlara yatırıyorlar. Bu fonların içerisinde şirketlerin payı nedir onu da bilmiyoruz açıkçası. Faaliyet geliri elde edemeyenler faiz geliri elde ediyor. Bu şekilde şirketler ayakta kalmaya çalışıyor. Bu da bir muazzam bir anormallik. Bir de bunu şey yapalım. Üçüncü olarak geçenlerde paylaşamadığım bir haberdi. Nasıl bir Türkiye'deyiz? Bon skandalı nasıl bir Türkiye'de oluyor? Bir mekanda, Yalıkavak Marina'da, Bodrum'da yüz binlerce dolar değerindeki kol saatleri var ya,
2: evet,
4: şeyleri söylemeyeyim markalarını, üzerine havyar konularak servisi yapıldı.
2: Neden yaptılar bunu?
4: Yani bunların kim olduğunu bilmiyoruz ama
2: ilişkine,
4: muhtemelen fonlardan anormal para elde edenlerin, yani görgüsüzlüğünün daniskası denir buna. Yani öyle bir ülkedeyiz ki yüz binlerce dolarlık kol saatin üzerine havyar servis ediliyor. Bu da dünyada eşi benzeri.
2: Yani şeyde, tabakta kol saati var, üzerinde havyar mı var?
4: Yok, kol saatin üzerinde getiriliyor. Herhalde bir şeyi evet, görmedik.
2: Kol yani saatini mi yalayarak yiyorlar? Ne yapıyorlar?
4: Evet, evet. Onu da çiziyorlar herhalde üstünde. Onu yerken. Şimdi bir şey, fonla ilişkin şeye geçmeden önce, bugün de Erdoğan Antalya'ya geliyor. Neye geliyor? Bir uzay, uluslararası uzay kongresi var. Bizim bir bütçeden gene, yani başka bir zaman şey yaparız. Türkiye Uzay Ajansı diye bir bürokratik yapılanmamız var Ankara'da kurulu. Bunun faaliyet raporlarına falan baktım. Yani o da bir evlere şenlik incelenmesi gereken bir kurum. Bunun en büyük faaliyeti de bu yıl içerisinde uluslararası bir uzay ajansı. Hani her şeye talip oluyoruz, Antalya'da turizmimizi geliştireceğiz diyoruz ya. Uluslararası bir toplantı bugün Antalya'da oluyor ve uzay mevzularını görüşecek. Türkiye'nin bu uzay ajansının faaliyetlerine de dinleyicilerimiz bir baksa iyi olur. Yani mizah şeyi, yani faaliyet raporuna baktığınızda binanın kat planları falan açıklanıyor. Öyle bir faaliyet planı var. Yani bugün de Erdoğan onun açılışını yapmak üzere Antalya'ya geliyormuş Antalya basınında çıkan
2: Hı.
4: haberleri. İşte biz böyle bunları sıralamak, genişletmek mümkün ama böylesine bir ortamda muazzam bir fon yolsuzluğunu konuşuyoruz. Şimdi yıllardan beri burada programın adı da ekonomi politik. Yaptığımız da programların içerisinde devletin kaynakları nasıl dağıtılıyor ona bakarız. Kimlere, hangi kurallara, nasıl, hangi bedeller karşılığında, siyasi bedeller karşılığında aktarıldığına bakarız, inceleriz. Yıllardan beri bunu yapıyoruz. Yani servet ve sermaye transferlerini kamusal alandan belirli ve kişi ve şirketlere yapılıp yapılmadığını inceleriz. Şimdi bu bağlamda baktığımızda yani mesela bir rüşvet, yolsuzluk normal bir ülkede bir ahlaki sapma olarak değerlendirilir ama eğer bir tekil olmaktan çıkmış bir sistem haline gelmişse bu bir ekonomi politiktir. Yani bu tür sistemik hale gelmiş yolsuzluk olayları bir kaynak aktarım biçimi, servet aktarım biçimi haline gelmişse bu bir iktidarların rejimin uyguladığı bir ekonomi politik tercihtir. Bu şekilde ancak işte rejimler bu tercihle ayakta duruyor. Nelerle işte biz bütün tarihimiz boyunca 24 yıl boyunca bu kamu ihalelerine, imar izinlerine, kredi tahsislerine baktık, ruhsatlara baktık, özelleştirmelere baktık ve bu aktarım mekanizmalarını incelemeye çalıştık ki ekonomi politiğin temel konusudur. Buna baktığımızda bunların münferit olmadığı bir istisna değil, bir sistem zenginleşme, servet edinme, sermaye biriktirme aracı haline gelmiş mekanizmalar olduğunu tespit ediyoruz. Yani Türkiye'de yaşanan bu fon krizi de şöyle yani geçen haftalarda açıklamaya çalıştım artık listesini tutamadığımız ama son dönemlerde işte 17-25 Aralık yok efendim 128 milyar doların kaybı, KKM'ler, NAS'lar şunlar bunlar baktığımızda muazzam bir tabii ki TOKİ ihaleleri vesaire başından beri ele aldığımızda bu tür bir politikanın izlendiğini, bununla da işte tercihlere göre servet edindirme politikalarının izlendiğini görüyoruz. Nitekim işte 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra büyük bir kriz yaşanıyor. Kaos var ortada. Bakanlar, bakan çocukları filan işte istifalar filan var. Yüce Divan'a sevki mevzusu söz konusu olduğunda Davutoğlu'nun ağzından dinledik ve siyasi ahlak yasası mevzusu gündeme geldiğinde mecliste kanun olarak çıkmak üzere hazırlıklara başladığında Erdoğan dedi ki bunları çıkarırsanız bunları yaparsanız ilçe başkanını dahi bulamazsınız. Şimdi dolayısıyla bunun bir altını çizelim. Türkiye'de yolsuzluk mevzuları bir ekonomi politik tanımının içerisinde ele alınması gereken bir tercihler dizisidir. Nitekim yani 17-25 ki büyük bir olaydır ama tabanı geniş değildir. Şeyi büyüktür. Uluslararası ve içerideki etkileri, tepkileri, aksı büyüktür. Ne oldu? O dönemde bunun bir çerçeveleme yapıldı. Ona geleceğim. Yani bu tür durumlarda otoriter rejimler yolsuzluklara karşı nasıl politika izliyorlar? Geçen haftalarda söyledik. Bahçeli 4 gün hiç konuşmadı. Sonunda Bahçeli ve Erdoğan'ın konuşmalarında bu konudaki konuşmalarına baktığımızda bu olayı çerçevelemeye, sınırlandırmaya çalışılan ve bir yandan da başka hedefler gösteriliyor. Zaten var olan belediye operasyonlarına eklemeler yapılmış oldu ve bu bir çerçeve içerisinde alınmaya çalışılıyor. Bunun sistemik bir durum olmadığı vurgulanıyor ve işte hiçbir şekilde bu şeyin üzerine gidilmeyeceği anlamına gelmeden bir çerçeve içerisinde değerlendirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla 17-25'te de paralel yapı operasyonuyla bu çerçevelendirildi ve tabii ki 17-25'in suçlandığı bir kesim vardı. Eski ortak suçlanıyordu. İşte hem terörist ilan edildi, hem haşhaşi ilan edildi, hem de yolsuzluğun kaynağı o oldu. Hem de iç ve dış mihraklar oldu. Bunda da o kişi argümanı kullanmakta zorlanıyor. Dış ve iç mihraklarda bir kişi şu ana kadar İsrail kaynaklıdır bu fon skandalı demiş. Ondan sonra dolayısıyla şunu gördük. Otoriter rejimlerde bir çerçeveleme operasyonu genellikle yapılıyor. Genel olarak da seçmenle olan bağı ve yolsuzluk üzerinden incelediğimizde bu operasyonlara baktığımızda Türkiye deneyiminde ve diğer ülke deneyimlerinde eğer yolsuzluk skandalının seçimli otokrasileri kastediyorum. Yani seçimsiz otokrasilerde zaten sorun yok. Hani göstermelik bir seçim yapılıyor. Yargının hakimiyetinde iktidar, medyanın hakimiyetinde iktidar var. Buna rağmen bir seçim süreçleri yaşıyoruz malum son 10 yıldır. Uluslararası kuruluşların da bize onay vermediği demokratik seçimler değil dediği seçimler yapıyoruz. Bu tür durumlarda yolsuzluk ve seçim ve seçmen ilişkisi nasıl oluyor? Bizim deneyimimize baktığımızda yolsuzluk skandalları tek başına iktidarı düşürmüyor. Biz bunu daha önceki deneyimlerde de gördük. İşte Nas'ta 128 milyarda, KKM'de 17-25'te böyle bir servet transferi yaşanıyor. Bu seçmen nezdinde büyük kırılmalara yol açmadı. Neden diye bakıp incelediğimizde eğer seçmen bir yolsuzluk olayı varsa ama onun yanında iktidar onun önüne tabağına bir ihanet koyuyorsa yani bir sınıfsal durumuna göre bir transfer yapabiliyorsa kimine işte kredi garanti fonundan para dağıttılar öyle seçim alındı. İşte dış kaynaklardan da ne bileyim Putin BOTAŞ'ın borcunu erteledi bir seçim de en önemli etkenlerden biri oldu. Herhalde önümüzdeki seçimlerde Trump'ın swap kanalları devreye girebilirler çünkü kaynak yok ortada. Yani eğer yolsuzluk var ama yanında seçmene, iktidar, otoriter rejim önüne 3-5 bir şey koyabiliyorsa bu konuda duyarlı olmuyor seçmen. Yapılan araştırmalarda onu görüyoruz. Yani ekonomi anlamda bir şeyler verebiliyorsa yolsuzluğun tahribatı beklenen ölçüde olmuyor seçmen nezdinde. Zaten seçmenin hafızası da sonuç olarak yapılan araştırmalarda işte en fazla bir yılda 6 ay arasında bir hafıza oluyor. O 6 ayda ne verdiyse onu öne çıkararak tercihlerde bulunuyor. Yani demokratik rejimler yolsuzluğu karşılama durumuyla otoriter rejimlerdeki toplumsal refleks farklı olabiliyor. Dolayısıyla burada önemli husus bu ilişkinin yani ekonomik anlamda bundan sonra bir önümüzde bir seçimler olacak diye bekliyoruz. Bu seçimlerde bir kaynak bu alana bir kaynak yoksullara, emeklilere bir kaynak verilebilecek mi? Ve bunun karşılığı nereden bulunacak? Fon skandalının tahribatı bu anlamda seçmene geçebilecek mi? Yoksa seçmene minimum ölçüdeki şu anki tasarımda minimum ölçüde seçmeni şey yapmak. Çünkü eriyordunuz zaten. Çünkü neden ekonomide başarısız bir performansınız var? Üstüne üstlük bir 20 milyar dolar diye şu anda tarif edilen sorunla da karşı karşıya kalmış durumdasınız. Dolayısıyla yolsuzluk ve yoksulluk ilişkisinde ve yolsuzluğun yansımasında önce bir çerçeveleme yapılıyor. Dikkatinizi çekerse çerçeve yapılmaya iki lider tarafından, iktidar ortağı tarafından da işte bir anlamda işte belediyelere de üstüne gidiyoruz. İşte orayı da hallediyoruz. Buraya da halledeceğiz. Kimse bunun üstüne gideceğiz. Bir takım kurbanlar seçiliyor ama parti içerisinden birebir konuştuğunuzda muazzam bir infial olmasına karşın çok büyük bir tepkinin dillendirilmesinde önlendiğini, medyanın bu anlamda %99'u elinde bulunduran medyanın bu anlamda ciddi olarak kullanıldığını ama neler görüyoruz? Kongre çağrıları yapılıyor. Çünkü bunun çarpan etkisiyle gerçekten 2 milyona yakın bir kitleyi etkiliyor. İrili ufaklı bilmiyoruz. Yani hangi skalalarda kimler partililer ya da parti sempatizanları ya da yoksullar ne kadar buraya rağbet etti. Yani yoksulların da 3-5 tasarrufu oluyor. Adam çocuğun okul taksitini çıkarmak için de yatırıyor parasını. Borç alıp yatırıyor, ev satıp yatırıyor. Dolayısıyla bunun etkisi yüksektir. Şimdi bu çerçeve içerisinde Genelde bu çerçevelemede bir de şu oldu, o diyor bu tür rejimlerde liderle hiç dokunulmuyor. Liderin çevresindeki insanlar işte aferistler dediğimiz, yani bu Fransız devriminden ayrıca Türkiye'de 1923 döneminde de Palih Rıfkı bu aferistleri yazar, sofro müdavimleri, işte padişahın çok yaşacılar. Bunlar suçlu çıkarılır bunların içerisinden. Lider suçsuzdur, ondan habersizdir zaten bu politikalar, bu yaklaşımlar, bu organizasyonlar. Yani tamamen inkar edilmez ama kesinlikle sistemin, rejimin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişinden kesinlikle kaynaklanan bir durum değildir. Liderin zaaflarından, sistemin zaaflarından istisnadır. Bunlar çürük elmalardır. Bu çürük elmaları da zaten iki liderin de açıklamasına baktığımızda bunu görüyoruz.
2: Tabii
4: Dediğim gibi
2: devletimiz
4: daha...
2: gerekeni yapıyor diye bakıyorlar. Ama şey tabii herhalde ilginç olsa gerek. Yani şimdi seçimlere siz de söylediğiniz aslında az bir vakit kalmış durumda. Ve şu anda mesela 100 milyar dolarlık bir etkisi olabileceği bu fon meselesini gündemde. Yani bunu yapmasa, bu müdahale yapılmasa aslında böyle bir kayıp olmayacaktır. Kimsenin de çok ruhu duymayacaktı fonlarda böyle krizler olduğunu. Yani neden
4: Yok,
2: bu opera...
4: onu şöyle
2: Bunun
4: söyleyelim. Orada bir
2: nedenini soracaktım çünkü
4: evet.
2: sanki şöyle bir şey de var. Bu fon krizinin patlama sebebi yurt dışına çok yüksek miktarda para çıkarılması da vardı. Yani bir kaynak krizi var zaten Türkiye'nin ve dışarıdaki hatta paraların Türkiye'ye geri getirilmesi için bir takım aflar falan çıkarmıştı AKP.
4: Evet, varlık barışı.
2: Evet, böyle
4: Hükümetlerin
2: şeyler yapıyordu.
4: hikayesi devam ederken oldu bu.
2: Aynen bu fonların da yani büyük kazançlar sağlayanların onları bir de yurt dışına çıkarması herhalde düğmeye basılmasını o mu sağladı diye bir soru yöneltmiş
4: Bu
2: oldum.
4: da bu bak varlık barışından hala rakamlar zikredilmedi. Onu takip etmeye çalışıyorum. Yani şu ana kadar ne kadar büyük bir beklenti vardı. Büyük bir hacim de bu giden ne olduğu belirsiz paraların kara, kirli neyse getir, yeter ki getir. Çünkü o
2: Evet.
4: ihtiyacı var Türkiye'nin.
2: Tabii.
4: Buna ilişkin rakamları henüz bilmiyoruz. Ama istenilen sonuç zaten varlık barışlarında baktığımızda çok büyük meblağlar beklenir ama onun altında gelir. Bu bir, yani dışarıya kaçırılan paraların kaçırılmasının önlenmesine ilişkin bir tepki var. Bunu zaten Hazine Bakanı görüyordu. Yani bir yılda bunun için dile getiriyor. Sen bunlar olurken Varlık Barış Kanunu çıkardın, bir de üstelik uygulamaya geçtin. Yani tarihlerine baktığımızda Şimşek'in uyarıları çok önceden, ama arada Varlık Barışı da kanunu çıkarılıyor. Ama asıl önemlisi Türkiye. Şu, yani hep söylerim, Türkiye'nin kaynağı dış kaynaklarla ancak ayakta duran bir ekonomi. Yüksek faizi veriyorsun, dış kaynak geliyor. Bu dış kaynağın riskli bölümü vardır, risksiz bölümü var. Ekonominiz IMF denetiminde falansa daha rahat para gelir. Değilse böyle uçmuş vaziyettesiniz. 3 senedir bir istikrar programı hala yerine oturmamışsa, sürünüyorsa, revize edilip duruyorsa riskli para gelir size. Riskli para da yüksek faize gelir. Bu riskli para da gider. Nasıl gider? O da bakıyor ki ben burada riskli bir piyasa görüyorum. Nereye geliyor zaten bu yabancı dediğin, sıcak para dediğinin, bıyıklı bıyıksız yabancı diye nitelendirilen sıcak paracılar borsaya geliyor, hazine bonosuna geliyor, mevduata geliyor. İşte bu tür enstrümanlara, döviz ticaretine geliyor. Dövizle geliyor, TL'ye gidiyor, oradan kazanıyor, dövizle dönüyor, çıkıyor. Türkiye'de bu bankacılık sistemi bu gelen paradan yararlanıp kredi hacmini genişletiyor. Kabaca anlatıyorum. O tüketici kredilerine kadar işte ekonomi canlanıyor. Şimdi bunu da yabancılar raporlarına yansıdı. Dediler ki Türkiye'de çok tehlikeli bir gidişat var. Büyük bir hacim. Ondan sonra dolayısıyla en büyük uyarı yine bu finansal sermayenin uluslararası kanadından Türkiye'ye geldi. O uyarılar artık müdahale edilmek durumunda kalındı ve patladı. İster mi seçim öncesinde böyle bir şeyi? Olabildiğince olmasını istemez ama buna engel olmadı. O zaman ne yapıyor? Çerçeveleme yapıyor. Bu sınırlıdır. Etkisi sınırlı. İşte bu arada parayı verip de audit ettirdiğin Türkiye'nin kredi değerlendirme kuruluşları sistemik bir risk yok falan der. Evet, yani kaynak akışının devam etmesini sağlamak için elden gelen yapılır. Bu arada da toplumla ilişkiler yönetilir. Yani toplumla ilişkilerde de partiyle ilişkiler. En önemlisi bir de parti. Şimdi partinin içerisinde çok büyük huzursuzluklar var. Ama huzursuzluğu dile getiren hemen bindiriliyor. Neden? Bak, bugüne kadar senin yaptıklarına göz yumdum. İtaat etmezsen bugüne kadar aldıklarını verirsin ya da bundan sonra hiçbir şey alamazsın mesajı gidiyor. Bunlar çok önemli. Bu böyle öyle bir sistem şey ki büyük havuzlar, küçük havuzlar aşağı kadar gitti bu. Türkiye'nin 2003'ten beri daha en azından 2010'dan sonra söyleyeceğim. Bu yapılanma, havuz mekanizmaları, küçük havuzlar, büyük havuzlar, muhtarlara kadar inen bir menfaat dağıtım dizgesi oluştu Türkiye'de. Dolayısıyla bu kaybedenler sesini yükseltmeye başladığında bir mazi hatırlatılır. Bu özellikle büyüklerde oluyor. Yani büyük havuzdaki yani artık ben bu yoldan çıkacağım diyenler cezalandırılır ki varlık barışının en önemli hususu. Dolayısıyla burada partiyi zapturap altına çerçevelemek. Ondan sonra ne oluyor? İşte bürokrasinin karşısında yani bu iş bir fotoğraf vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz solunda bakanlar ve bürokratlar karşısında da bütün AKP Genel Başkan Yardımcıları. Bu işi mozaiğini anlatıyor bu fotoğraf. Yani aslında bu fon meselesinin en büyük şeyi parti. Yoksa sen bunu hiçbir zaman ben böyle bir fotoğraf görmedim krizlerde. Hükümet oturur, bürokrasiyle birlikte bu sorunu çözer. Baktım fotoğrafın karşısı AKP Genel Başkan yöneticileri. Bu tarafta bürokratlar ve bakanlar, ortada Cumhurbaşkan Yardımcısı. Bu zaten bize bu fotoğraf bize anlatıyor.
2: Bu
4: Diğer
2: içeriden
4: olsun.
2: özür dilerim, bu içeriden gelen itirazlardan bir tanesi biliyorsunuz Serkan Bayram, İstanbul Milletvekili, ilginç açıklamalar yapıyordu ama dün geri adım
4: Hemen bu
2: atmış.
4: büktüler değil mi?
2: Evet tabii, hemen
4: Ha.
2: geri adım atmış, sözlerim yanlış anlaşıldı, çarpıldı da helallik istiyorum Cumhurbaşkanımızdan diyor. Ama gerçekten ilginç açıklamaları vardı. Mesela adalet böyle giderse Türkiye uçuruma ve sosyal patlamaya gider. Reis neşteri vursun, partideki virüsleri temizlesin diyordu. Mesela alenen partiye bir gönderme. Bunlardan dolayı özür dilemek durumunda kalmış. Mesela benim heybem boş, o yüzden ben rahat konuşuyorum diyor bir yandan da. Bu da anlamlı bir bence vurgu. Heybem boş
4: Ya
2: demek.
4: partinin içinde partili, zaten Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti devlet olunca bir parti şeyinde önemli ölçüde yitirdi zaman içerisinde. Yani partinin yöneticilerinden bir kişiyi falan tanırsanız o da Ömer Çelik'tir. Çok eskiden beri vardır. Sık sık değişir. Zaten sürekli ödül ve ceza sistemi uygulanır. Eleştirenler küme düşer, gider, yeniler gelir. Dolayısıyla burada bu içeriye parti içine bir çerçeveleme uygulanır. Parti dışında toplumsal ilişkilerde bu tür bir çerçeveleme uygulanır. Yani öfkeyi dağıtma operasyonları yapılır. Bu kırıklığı seçime yansımaması için elden gelen yapılacak ama dediğim gibi şu anda bu kaynak başarısız bir iktisadi program var. Yani Trump'a tek çapası iktidarın şu anda Trump'la geliştirdiği olağanüstü ilişkiler diye zikredilen ortaya konulan ilişkilerdir. Çünkü bu daha önce swap kaynakları çok kullanıldı seçimler öncesinde. Dış dengeyi ona göre tamir edildi. İçeriye de bir kaynak pompalanması oldu. İşte bir şekilde bunun üzerinden yani insanlara al ver ilişkisi üzerine kurulu bir yapı var seçmenle. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluklarda uyguladığı çok önemli bir ilişki biçimidir, bağıdır seçmenle. Bu ama iktisadi performansı yoksa, ekonomik büyümesi yoksa, vatandaşa seçmeni bir şey veremiyorsa yolsuzluk o zaman büyük yansımalara yol açıyor. Yolsuzluğu hafifletmek istediğin vakit onun tabağına 3-5 bir şey atman gerekiyor. Yani meşruiyetini yolsuzluk, iktidarın meşruiyetini ancak kendisine bir şey vermezse az verirse oluyor ki son yıllarda bu anlamda perişan bir 16,5 milyon Türkiye'nin emeklisi var. Bunun %85'i açlık yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Asgari ücret durumu belli. Dolayısıyla daha önceki büyük yolsuzluk patlamalarında seçmene tabağına bir şeyler verilebiliyordu. Bugün soru bu yolsuzluk ki bu tabana yayılı bir yolsuzluk dediğim gibi. Yani çok geniş bir alanı kapsıyor. Tam bilemiyoruz yani bunların profilleri de bizim önümüze verilmiş değil. Zaten iktidar yalnız şöyleyse erime sürecine girmiş bir iktidar vardı. Bu iktidar ne yaptı? Bölme parçalama. Yani muhalefeti satın alma, bölme. Buna doğru bir hamlede bulundu 2023-24 seçimlerinden sonra. Nitekim belediyelerdeki en büyük rakibi, Cumhurbaşkanı rakibi Ekrem İmamoğlu içeride. Bugün artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçme konusunu 8 üyeyle falan onlara gelmiş durumda rakamlar. Her gün bir belediyede operasyon oluyor. Dolayısıyla ve yani kullandığı enstrümanlardan biri hep dediğim gibi etnik ve dini kimlikle de seçmenle bağ kurar. Ne yapar? İşte geçmişte ne yapıyordu? 2015 seçimlerinde çoğunluğunu kaybetti o iktidar. Sonra şiddet ve terör mevzusu üzerinden seçmenle korku üzerinden bağ kurdu. Ve Kasım 2015'te bunu gerçekleştirdi. Yeniden iktidarını sürdürme imkanı oldu. Yani bu şey olayı bir şunu tespit etmek lazım son olarak. Bu bir ekonomi politiktir. Bu bir tercihtir. İkincisi de seçmenle olan ilişkisinde yolsuzlukla ekonomik performans ilişkilidir seçmen üzerindeki etkileri bakımından.
2: Peki, çok teşekkürler Ali Bey.
4: Haydi
2: Haftaya
4: görüşmek üzere.
2: Ömer Bey de varken haftaya tekrar
4: Bir
2: görüşeceğiz.
4: bakarız. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.
3: Görüşürüz.
4: Hoşça kalın.
0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
5: Açık Gazete.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
6: Merhaba, ben Özel Sezin Okulu 12 IB sınıfı öğrencisi. Ben bir hayvan olsaydım, sevgi ve saygı görmeyi, şiddetten uzak kalmayı isterdim. Karnımın doymasını, temiz su bulmayı ve güvenli bir barınağımın olmasını beklerdim. Türme özgü davranışları sergileyebilmek, oyun oynayabilmek ve özgürce dolaşabilmek de benim için önemli olurdu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
0: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Merhabalar İzel Bey, günaydın.
1: Günaydın, herkese
0: Günaydın
1: günaydın.
0: İzel Bey.
1: Günaydın Sudasın. Günaydın
0: Evet,
1: Andrei. Hoş geldiniz hepiniz.
0: bu hafta Ömer Madra yok.
1: Evet.
0: Kendisi yurt dışında ama haftaya tekrar bizimle olacak.
1: Ben de fırsattan istifade o zaman bu hafta özellikle bir felsefe konusunu işlemek istiyorum.
0: Haydi onu
1: Daha
0: işleyelim ya.
1: doğrusu
0: Evet, felsefe konuşalım.
1: karikatür ve felsefe. Yani bunun nedeni aslında dün toprağa verdiğimiz çok değerli bilim insanı, felsefeci, yazar Ioanna Cruțu Radu Ioanmac. Biliyorsun 80 yılından itibaren Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanlığını yapmış. İşte onursal
0: Evet.
1: başkanı Cruțu Radu. 2 Ekim Cuma gecesi hayata gözlerini yumduğunda 90. yaş gününü kutlamasına sadece 2 gün kalmıştı. Ioanna Cruțu Radu'nun kaybı ülkemizin çok büyük bir kesimini üzüntüye boğdu gerçekten. Ve işte vefatının duyurulmasıyla birlikte karikatür dünyasında da muazzam bir hareketlenme yaşandı. Çok sayıda çizer, usta çizerler, sevilen felsefecinin portre ve fotoğraflarını, hatta Cruțu Radu'nun bazı deyişleri eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Bazı çizerlerimiz ise üzüntülerini çizimleriyle dile getirmeyi tercih ettiler. Şimdi size önce bunlardan kısa bir demet sunmak istiyorum. Uluslararası üne sahip karikatürcümüz, illüstrasyon ustası bir anlamda Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Ioanna Cruțu Radu'ya saygıyla başlığı altında böyle gece mavisi diye adlandırabileceğimiz değil mi? Böyle bir renge boyamış karikatür karesini. İçinde gökyüzüne doğru yükselen 3 tane de kitap çizmiş. Kitaplar birbirlerinin üzerinde göğe doğru yükselirlerken tıpkı bir kuyruklu yıldızın karanlık gecede bıraktığı izi andırıyorlar. Zaten en tepede üstte de ışıl ışıl parıldayan bir yıldız görüyoruz. Yıldız o kadar parlak ki sırt sırtta yükselen ciltlerin üstten görünen sayfaları yani içteki sayfaların dış kısmı aydınlanıyor. Ve bu şekliyle kitaplar göğe doğru yükselen bir kuyruklu yıldıza dönüşüyor. Bu şekilde anmış. Bu arada 3 kitabın kapaklarındaki yazıları da okuyabiliyoruz. En alttakinin adı Adalet ve Eşitlik. İkincisi insan hakları ve özgürlük. Üçüncüsü ve en üsttekinin adı ise Onurlu Bir Yaşam. Aslında bu 3 kitabın adları karikatürcülerin de sürekli işlemiş oldukları konular devamlı.
0: Evet.
1: Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun Adalet ve Eşitlik, İnsan Hakları, Özgürlük ve Onurlu Yaşam hakkında çizmiş olduğu sayısız karikatürü vardır. Ben bu konuya birazdan döneceğim ama hazır söz kitaplardan açılmışken Ioanna Cruțu Radu ile yolları bir şekilde kesişen 52 kişinin yazılarından oluşan bir armağan kitap yayınlanmıştı 2024 yılında. Elif
0: Kaboğlu'nun
1: Hamidi tarafından.
0: bahsettiği bu törende kitap oğuz.
1: Evet. Bu Cruțu Radu için hazırlanan bu kitaptaki bir yazılarda ve çizimlerde hemen herkesin hayatında yani hikayesinde yer alan bir takım yaşanmışlıklar ve anlar, daha doğrusu onlara yön veren rastlantılar esas alınmıştı. Kitabın tanıtımında da Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens romanına referans yapılmış ve o Sahra çölüne düşen bir uçağın pilotunun rastlantı sonucu Küçük Prens ile karşılaşması gibi işte kimisi öğrenci, kimisi akademisyen, öğretmen, yazar, hukukçu, siyasetçi, doktor gibi rastlantı sonucu yolları Ioanna Cruțu Radu ile kesişen çeşitli kişilerin anlatılarının yer aldığı belirtiliyor tanıtım yazısında. İşte bu kitapta yer alan çizimlerden iki tanesini aldım. Onları anlatmak istiyorum. İlki Oğuz Demir'e ait. Ioanna Cruțu Radu'nun Küçük Prens sevgisine göndermede bulunuyor kendisi. Şöyle konuşmuştu bir söyleşisinde Cruțu Radu, onu tekrarlayayım. Eğer bir adaya gideceksen ve bir tek kitap yanına al deseler ne alırsın? Küçük Prens'i alırım. Çünkü Küçük Prens bir hazinedir. Gerçi hemen ardından Dostoyevski'yi de alırım demişti ama yeniden Küçük Prens'e de dönmeden edememiş ve Küçük Prens ile pilot arasında geçen konuşmalarındaki dostluk kavramının önemine özellikle vurgu yapmıştı. İşte Oğuz Demir İoanna'yı almış, Küçük Prens'in küçük gezegenine götürmüş ve o küçücük gezegende bir herhalde baobab ağacına dönüştürmüş adeta sevgili filozofunu. O küçük gezegende Kuçura diye ayakta ellerini göğsünde böyle kavuşturmuş sıkı sıkıya kitabını tutarken görüyoruz. Belden aşağısı ise tamamen ağaca dönüşmüş, kökleri bütün gezegeni sarmış. Oradan kopması da mümkün görünmüyor Küçük Prens'in gezegeninden. Peki yapayalnız mı orada Kuşturadı? Değil. Çünkü hemen yanı başında bitmiş güzel kırmızı bir çiçek var. Küçük Prens'in gezegenindeki yegane dostu diyeceğim Nazlı Çiçeği. Şimdi Oğuz Demir'in karikatüründe Ioanna Kuçura diye arkadaşlık, dostluk ediyor. Böyle bir karikatür.
0: Evet.
1: Kitaptaki çizimlerden biri de Hicabi Demirci'ye ait. Şimdi bu karikatürde de Ioanna'yı ayakta iki kolunu böyle yukarı havaya kaldırmış. Gökten yağan dolu gibi irice kar tanelerine doğru şükreder gibi böyle bakıyor. Oysa sol kolunda kapalı bir şemsiye sallanıyor, onu görüyoruz. İstese pekala o şemsiyeyi açıp kendisini yağan bu tanelerden, bu dolu tanelerinden koruyabilir. Ancak karikatüre daha yakından ve dikkatlice baktığımızda kar sandığımız ya da dolu sandığımız bu yuvarlak tanelerin gökten düşen bu beyaz topların kar değil birer göz olduklarını fark ediyoruz. Bayağı göz bebekleri olan gözler. Onlarca göz gökyüzünden düşüyor. Yerde yuvarlanıyor bazıları. Kuçura değil çepeçevre kuşatıyorlar. Kuçura da ise yani kendisini onlardan korumaya çalışacağına tam aksine onları böyle büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Sanki gözlerin böyle gökten dolu gibi düşmesi Kuçuradi'nin yıllar boyunca insanlara kazandırmaya çalıştığı o dünyaya farklı bakış açılarını anlatıyor. Yani bakmak ve görmek metaforu diyeceğim ben buna. Bu arada karikatürün arka planından da söz edeyim. Üstten aşağı doğru böyle koyu maviden açık riye degrade bir şekilde değişiyor. Yani aydınlanıyor arka plan ve Kuçuradi'nin arkasında da sarı bir ışık saçılıyor. Yani şimdi yorumlayacak olursak Kuşradi burada çevresini aydınlatan bir kişilik olarak tasvir edilmiş diyeceğim. Gözler ise Kuşradi'nin tüm ömrü boyunca insanlara anlatmaya çalıştığı değişik bakış açılarını sorgulamayı ve dünyaya farklı gözlerden nasıl bakılabileceği konusunu bir anlamda çağrıştırıyor. Bu da böyle bir karikatür
0: Evet,
1: Hicabi
0: bu
1: Demirci'nki.
0: ilginç bir karikatürmüş gerçekten.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: şu
1: evet.
0: aslında siz bu şekilde açıklamıyor olsanız pek böyle ben böyle algılayabilir
1: Ama
0: miydim emin
1: ben
0: değilim çünkü çok şey yapamadım.
1: özdeş gördüğümü anlatıyorum. Aslında yorumlamaktan pek hoşlanmam biliyorsun karikatürleri.
0: Evet.
1: Ama burada siz de biraz önce ilk bölümde sanıyorum Kuçuradi'nin bir söyleşisine yer vermiştiniz.
0: Evet.
1: Dinlemiştim onu da. Ve orada da
0: Vakainame'de evet.
1: o vakainamede evet. Ve orada da sorgulamaktan söz ediyordu. Bakmaktan, görmekten söz ediyordu Kuçuradi. Yani aynı şeyler. Yani bu karikatür bunu anlatıyor aslında. Bakmak ve görmek metaforu bir anlamda. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum. Dikkatli bakınca yani karikatür çok güçlü bir sanat dalı aslında.
0: Tabii.
1: Evet. Bu ömrümüzü yönlendiren rastlantıların kavşağında Ioanna Kuçuradi adlı bir armağan kitaptı bu 2024'te yayınlanan. Kuçuradi ile ilgili bir anıda bir kara mizah tanımlaması da yer alıyor. Kuçuradi geçmişte ajans haberlerini hem Türkiye hem Yunanistan radyolarından ayrı ayrı dinliyor dostlarıyla birlikte. Ve aynı olayları tamamen aynı kahramanlık retorikleri ve benzer milli duygularla aktarmalarını iki tarafın hem Yunanistan hem Türkiye'nin kara mizah olarak yorumluyormuş. Yani Kuçuradi'de kara mizaha böyle bir mizaha diyeceğim hatta böyle bir selam sarkıtıyor. Biz de onu Hayati Boyacıoğlu'nun olurum belki de absürt mizah diye tanımlayacağı Kuçuradi'nin bir karikatürüyle uğurlayalım. Hayatının karikatür karesinin her zamanki gibi küçük fakat güzel o mahallemizin parkında geleneksel bir bankın üzerinde oturmuş sohbet etmekte olan iki kadıncağız görüyoruz. Sağdaki başörtülü hanım her zamanki gibi elinde şişleriyle yün örüyor. Soldaki hanım gözlüklü o ve sanıyorum Ioana Cucurada'yı temsil ediyor. Açmış elindeki kitabı okuyor. Bu esnada aniden aklına bir şey gelmiş olmalı veya okuduğu bir şeyden esinlenmiş olmalı ki kafasını kitaptan kaldırıp şöyle bir bakıyor ve konuşuyor. Marifet sevmediğimiz insanların da hakkını korumaktır. Evet, yani bu da Cucurada'nın bir deyişi. Marifet
0: Evet.
1: sevmediğimiz insanların da hakkını korumaktır. Örgü Ören Hanım gülerek kendisine cevap veriyor. Çok biliyorsun ya. Evet.
0: Çok
1: Ya,
0: biliyorum.
1: evet. Hayati Boyacıoğlu bu karikatürün altına güle güle Ioana Cucurada diye yazmış. Ben de bu vesileyle bu değerli düşünümüze buradan günaydın diyorum. Günaydın diyorum daha doğrusu.
0: Evet.
1: Evet. Fakat felsefe konusunu burada bırakmak istemiyorum. Madem ki karikatürcüler felsefeyle bu kadar yakından ilgileniyor, bu kadar ilintili karikatür, bu programında bu kez tamamını felsefe konulu karikatürlere ayırmak istedim. Ve geçen yıl kaybettiğimiz sevgili karikatürcü dostumuz Nezih Danyal, onun 1995 yılından itibaren 20 yıl boyunca aralıksız Ankara'da uluslararası bir düzenlediği bir karikatür festivali vardı. Her yıl farklı bir konu başlığıyla düzenleniyordu bu festival. 1999 yılında düzenlenen festivalin konusu da karikatür ve felsefeydi. Ve her seferinde olduğu gibi Nezih Danyal bu festivalin de çok kapsamlı bir kataloğunu yayınlamıştı. Katalogda karikatür ve felsefe ilişkisi hakkında çeşitli yazarların makaleleri, bildirileri yer alıyordu. Ve çizerlerin de karikatürleri vardı. Bu sabah programı bu katalogdan seçtiğim bazı karikatürler ve birkaç alıntı ile sürdürmek istiyorum. İlk olarak 2011 yılında kaybettiğimiz, o da değerli bir akademisyendi, karikatürcüydü aynı zamanda. Atilla Özer'in karikatür ve felsefe başlığı altında sunduğu bildirisinden birkaç cümle daha doğrusu okumak istiyorum oradan. Şöyle demiş Atilla Özer, 1984 yılında bir yarışma jürisinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen üç ünlü karikatürcüye gazeteciler sormuş. Sizce karikatür nedir? Arjantinli Mordilio, İngiliz Ralph Steadman ve İtalyan Cesare Perfetto sanki söz birliği etmişçesine karikatür felsefedir demişlerdi. Yine modern karikatürün yaratıcısı Steinberg, şiirsel ve filozofça bazı düşünceleri çizgiyle anlatmaya çalışıyorum diye yazmıştı. Duran Selçuk da bir röportajda karikatür anlayışını şu cümlelerle ifade etmiştir. Olayları bir düşünür, bir psikolog, bir felsefeci, bir eleştirici gibi izleyip inceleyip kendi gerçekçi dünya görüşü doğrultusunda bir sonuca vardıktan sonra kişileri olumlu ve doğru olana yöneltecek eleştiriyi sunarken mizahi fikrini de söylediğini sarsıcı, etkileyici, vurucu bir şekilde çizgiye dönüştürmektir karikatür. Atilla Özer bu noktada topu felsefecilere atıyor, filozoflara atıyor ve bakalım bu konuda felsefeciler ne diyecek diyerek karikatürcü Ali Ulvi'nin de felsefeyle yakından ilgilendiğini ve karikatürle felsefe arasındaki yakın ilişkiye kendisinin de inandığını belirtiyor. Şimdi Turan Selçuk dedim, sözünü ettiğim o 1999 tarihli festival kataloğunda yer alan son derece güçlü bir siyah beyaz çizimini anlatmak istiyorum. Bu karikatürde, Turan Selçuk'un karikatüründe kapkara bir gökyüzünün altında dalgalı, iyice kabarmış, fırtınalı bir deniz sahnesi görüyoruz. Ama bu görüntü öyle böyle yani karanlık değil. Turan burada bütün ustalığını sergilemiş ve fırçasıyla muazzam bir fırtına ortamı yaratmış. İşte bu karanlık ve fırtınalı ortamda iyice kabarmış dalgaların ortasında bir duba gibi suyun yüzeyinde dalgalarla boğuşan, suyun yüzeyinde durmaya çabalayan dünyamızı görüyoruz. Bizim küreyi görüyoruz işte. Fakat dalgalar o kadar şiddetli ki dünya da abattı, abatacak ve bu dünyanın tepesinde bir kişi oturmuş. kollarını dizlerinin üzerinde çaresizce böyle sarkıtmış, başını da öne eğmiş değil mi? Sonun gelmesini bekliyor adeta. Dünyanın sonu, insanlığın sonu. Böylesine karanlık bir metaforla felsefecilere selam göndermiş Turan Selçuk.
0: Evet.
1: Ve aynı kuşaktan bir çizer. Hatta 50 kuşağı karikatürcüleri arasında ismi ilk sırada anılan Ferruh Doğan ise albüme başka bir karikatürle katkıda bulunmuş. Bu karikatürde de iki gariban köylü vatandaşımız diyeceğim. Gariban oldukları giysilerindeki yamalardan, köylü oldukları da başlarına geçirdikleri kasketlerden anlaşılıyor. Böyle bir klişe vardı özellikle 1960-70'lerde.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar da İstanbul surlarının dışında öyle bir ayrıntı da var karikatürde. Sağ tarafta bir surları görüyoruz. İstanbul surlarının dışındaki bir ağacın dibinde kayalara oturmuşlar. Onları da ilgili izleyen bir köpek var ki karikatürdeki rolü sadece dekoratif herhalde ama o köpeğin bakışları altında sohbet ediyorlar. Anlaşılan köylerinden kalkıp da İstanbul'a gelmişler fakat pek de aradıklarını bulamamışlar. Şimdi soldaki vatandaş şöyle konuşuyor. Onların yatı, hanı, yalısı varsa benim de felsefem var arkadaş.
0: Züğürt
1: Evet.
0: tesellisi
1: İnsanın aklına şey Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın filmi geliyor. Filmin adını unuttum ama böyle İstanbul'da işte zengin olmaya geliyorlar, çalışmaya geliyorlar falan. Neyse,
0: yani.
1: Ferruh Doğan bu karikatürün altına kısaca daha doğrusu karikatürün adı kısaca ve bu başlığın altına da felsefe kavramını irdelemiş. Şöyle demiş. Felsefe az bilinen, çok kullanılan bir sözcüktür. Filozof, inançları, bilgileri, görüşleri irdeler, eleştirir, gerçeği arar, yaşamın anlamını bulmaya çalışır özetle. Karikatürcü, topluma, insana, doğaya çizgileriyle bakar. Onlardaki mizah çizgisini içinde anlatır. Karikatürcünün bu anlatımı onun felsefesidir. İnançları, bilgileri, görüşleri irdeler, eleştirir. Toplumun, insanın, doğanın çelişkilerini, yabancılaşmasını çizdikleriyle belirtir. Yakaladığı çelişkileri mizaha ile anlatır. Bir sanatçının estetiğinden felsefesine varılır. Bu felsefe kişinin ya da kurumların dürüstlüğü allayıp pullayıp felsefe diye sunmalarından başka bir çabadır demiş ve öyle çizmiş 1999 yılında Ferruh Doğan
0: Evet.
1: ustamız. Oradan
0: Gerçi şimdi tabii İstanbul artık tamamen değişmiş durumda. Ne surların dibinde öyle kayalar var, köylülerin oturabileceği, ne böyle köylüler kaldı İstanbul'da, ne de sokak köpekleri maalesef ki onları da topladılar. Karikatürler artık gerçek değil.
1: aslında İstanbul'un sınırları genişledi diyebiliriz ama o sınırların olduğu yerde yine benzer görüntülere rastlamak mümkün. Hatta sen de Moda sahilinde zaman zaman yürüyorsun, rastlıyorum
0: Evet,
1: sana
0: evet.
1: Özdeş. Yani oralarda da rastlamak mümkün bu tarz görüntüleri. Hem köpeklerimiz var hem de
0: Gençler o zaman tartışıyor olabilir.
1: gençler değil de nerelerden gelen göçmenler var Özdeş.
0: Doğru.
1: Değil mi? Ben sabah erken bazen yürüyorum, halen yatıyorlar, uyuyorlar, gece demişler orada
0: Evet.
1: falan. Yani çok uzaklardan gelen göçmenler maalesef var, görülüyor ve onlar da bilmiyorum neden diyorlardır ama onlar da bir felsefe yapıyorlardır kendi aralarında.
0: Evet,
1: Ben
0: şüphesiz.
1: buradan Hırvat karikatürcü Zoran Zeliko'ya geçmek istiyorum. Bu karikatürü kataloğun ilk sayfasında yer alıyor. O bize bir western yani o eski western filmleri vardır ya Batı kovboylar falan
0: Evet.
1: filan Büyük Batı öyle bir sahne çizmiş. Büyükçe bir duvarda asılı çeşitli aranan kişiler afişleri. Onların önünde de o afişlerin önünde kollarını böyle göğsünün üzerinde kavuşturmuş poz kesen bir şerif var. Başında kovboy şapkası, belinde altı patları, tabancaları, göğsüne iliştirdiği yıldızı, böyle pala bıyıklı, sert bakışlı, tipik bir kasaba şerifi. Duvardaki afişlerde ise aranan suçluların resimleri ve adları yazılı. Çok ilginç. Yukarıdan aşağı, soldan sağa afişlerdeki isimleri okumaya çalışıyorum. 1. Aristotel. 2. Platon. 3. Bruno. Giordano Bruno. 4. Leibniz. 5. Spinoza, Baruch Spinoza. Altıncının adını Şerif'in şapkası nedeniyle okuyamıyorum ama tipinden de çıkartamadım. Bilemiyorum.
0: Ben de hiç
1: Evet.
0: çıkaramadım. Ben hatta
1: Yedinci
0: filozofları zaten tiplerini bilmediğimi fark ettim bu karikatüre
1: İşte karikatürün eğitici, öğretici
0: bakınca.
1: tarafı da bu. Bugün çalışırsın artık, değil
0: Evet.
1: mi? Şimdi yedinci sırada Hegel var. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sekizinci sırada Kant var. Dokuzuncuyu yine göremiyoruz. Anlayacağınız bunların tamamı tarih boyunca tanınmış ünlü felsefeciler, filozoflar. Hepsinin başına da ödül konmuş. Ölü veya diri aranıyorlar. Peki nedir bu felsefecileri bu denli tehlikeli kılan? Karikatürcü Zoran Zeliko niçin böyle bir karikatür çizmiş? Aslında İngiliz grafik tasarım sanatçısı ve o da bir akademisyen Stephen Mumberson'a göre felsefe tıpkı gülmece gibi çok tehlikeli bir iş. Hatta Mumberson işi bir adım daha ileriye taşıyor ve diyor ki belki de karikatürcüler hayatı anlamaya çalışan filozofların son temsilcileri. Akademik ortama veya standartlara aldırmadan gerçeği aramayı sürdürüyorlar. Karikatürcünün felsefesinin konusu günlük hayatın en küçük parçalarıyla birlikte toplumun bütünüdür. Karikatürcü için yerde ve gökte düşlerde olduğundan çok daha fazla şey vardır demiş. Güzel değil mi?
0: Evet, yani
1: Evet.
0: tabii hemen akla işte Sokrates'in öldürülmesi, Spinoza'nın aforoz edilmesi, hatta lanetlenmiş olması kendi
1: Daha neler
0: cemaati
1: neler.
0: tarafından. Evet, böyle her birinin başında böyle şeyler var. Yani hepsi olmasa da
1: Düşünmek
0: büyük bir kısmı.
1: yasak ve tehlikelidir. Evet.
2: Araya girmek istiyorum
1: Lütfen.
2: izninizle.
1: Lütfen.
2: Görsel hafızam ve de araştırmalarım beni yanıltmıyorsa ismini bulamadığımız kişi Descartes olabilir.
1: Tamam, harikasın.
2: Görsel benzerlikler mevcut bıyıklardan dolayı onu da belirtmek istedim.
1: Evet,
2: Teşekkür
1: sakalı da yok. Gerçekten böyle bir
0: ederim.
1: doğru.
0: Benim hiçbir fikrim yok. Ne dersen kabulüme. Kim olsa. Kim desen.
1: Giysisi de bunu andırıyor. Haklısın Suda. Gerçekten öyle. Evet. Teşekkür ediyoruz bu katkı için.
0: Bilinmezliği
1: Evet.
0: böylelikle çözdük.
1: Şimdi aynı albümden son bir karikatürle bitirelim o zaman. Sizleri 2002 yılında yitirdiğimiz ünlü Sırp karikatür ustası Alexander Klas. Klas'ın karikatüründe bir parktayız. Yan yana iki bankta oturmakta olan iki yaşlı insan. Pek çok emeklerin yaptığı gibi kuşlara yem vererek zaman geçiriyorlar. Zaman öldürüyorlar denir hatta buna. Sağ taraftakinin çevresinde güvercinler uçuşuyor ki normal. Zaten adamın
0: Klasik.
1: evet klasik kese kağıdından yemleri atıyor. Güvercinler de kapıp yiyor bunları. Fakat adam güvercinleri seyredeceğine, güvercinlere bakacağını solundaki bankta oturan diğer yaşlı adama bakıyor. Bakmaktan kendisini alamıyor. Çünkü orada oturan adam ki ben onu biraz Freud'e benzettim ama konumuz psikoloji değil felsefe olduğuna göre benzerlik de muhtemelen tesadüfidir. Belki suda sen söylersin kim olduğunu bilemedim. Her
0: Benim
1: neyse
0: gene hiçbir fikrim yok.
1: bu sivri ak sakallı bıyıklı kel kafalı yaşlı adam bir yandan dizlerinin üzerinde açık duran kitabını okuyor. Diğer yandan da koltuğun altına sıkıştırdığı kese kağıdından da aynı öbürü gibi kuşları yemliyor. Ama bu kuşlar farklı. Bunlar güvercin değil. Bunlar baykuş. Birer baykuş. Yani bir anlamda bu adam baykuş besliyor. Yanındaki adamın hayretle bakması da bu yüzden. Şimdi tabii bu karikatürü konumuz olan felsefe ile bağlantılayacaksak bu baykuşlar bunlar baykuş. Birer baykuş. Yani bir anlamda bu adam baykuş besliyor. Yanındaki adamın hayretle bakması da bu yüzden. Şimdi tabii bu karikatürü konumuz olan felsefe ile bağlantılayacaksak bu baykuşlar simgesel olarak da olsa Hegel'in

0: yapıyor aslında. Ben 7 yıldır bu programda anlatmaya çalıştığım editoryal karikatürlerle hep olan biteni sonradan anlamaya çalışıp üstelik bir şekilde mizahla anlamlandırıyoruz belki. Değil mi? Bilmiyorum.
1: Evet ama burada Minerva'nın baykuşları pek alacakaranlıkta uçuyormuş gibi durmuyorlar. Yemi görünce gelmişler.
0: Ha bak, o da bir metafor.
1: Evet.
0: Özdeş. Hava karanlık. Baksana. Yani evet, dışarıda güneş var ama hava karanlık. Şimdi 2011 yılında yitirdiğimiz değerli yazar Server Tanilli iki alan arasındaki benzerlikleri şöyle izah etmiş. Onunla bitirmek istiyorum izin verirseniz. Felsefe insanlığın evrensel sorunları üstünde akla dayanarak düşünmeye çağrı, edinilmiş bilgi ve kanıları yeniden düşünmek, gözden geçirmek, daha doğrusu sorgulamaktır diye tanımlanır. Akın eleştirici tavrıdır o. Karikatür bu bakımdan ona benzer. O da yerleşik düşünceyi tekrarlamaz, tersine sorgular, eleştiri getirir ve ona önümüze daha önce farkına varmadığımız bambaşka bir açı koyar. Madalyonun tersini gösterme. Her ikisinde de ortak yan. Öyle olduğu için de felsefe ve karikatürde bir yol açıcı, bir öncü, kimi zaman bir baş kaldıran nitelik görürüz. Her ikisi de halin büyük çoğunluğunda oportünizme karşı uydumcu olmayan birer tavırdır. Her ikisinin de korkutucu olmasının altında bu var. Evet. Bugünlük bu kadar felsefe ve korku
1: Evet.
0: yeter galiba, değil mi? Ama
1: Güzelmiş.
0: en korkunç ana geldik Özdeş.
1: Haydi
0: Ve
1: bakalım.
0: suda. Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Haftanın karikatürünü
1: Haftanın karikatürü. Evet, suda senin hemen önerini alalım. Var mıdır?
2: seçelim. Ben ilk bahsettiğimiz Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürün Hayır, ben Oğuz Demir'in karikatüründen yana oyumu kullanmak
1: Evet,
2: istiyorum.
1: ben de aslında gönlüm
2: Alba
1: oradaydı.
2: ağacına dönmüş bir Yonak Puçuradi üzerine.
0: Evet, aslında hepsi güzel.
1: Evet.
0: Gerçekten hepsi güzel bir şekilde anmışlar. Bu değerli insanı Yonak Puçuradi'yi. Peki, ne
1: Tabii
0: yapıyor? Aa, tabii
1: Kuçuradi'nin özellikle çocuklara felsefe eğitimi konusunda da zaten bir kesit de dinlettik Vakainame'den. Buna özel bir önem verdiğini düşünürsek Küçük Prens'e gönderme yapılan Küçük Prens gibi çizilen bu karikatürü benim de en
0: Aslında
1: çok hoşuma giden.
0: Küçük Prens benim de bir başucu kitabımdır.
1: Evet.
0: Oldu o zaman. Oy
1: Tamam o
0: çokluğu
1: zaman
0: değil, oy birliği. Oy
1: oy
0: birliği.
1: birliğiyle. Şu an yaşasın demokrasi. Peki.
0: Nadir de olsa.
1: Peki çok
0: Pekala.
1: teşekkürler
0: Ben
1: İzel Bey.
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
2: Çok teşekkürler İzel Bey.
0: Hoşça
2: Görüşmek üzere.
0: kalsın. Kolay
2: Görüşmek
0: gelsin.
2: üzere.
0: Görüşürüz.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, Sudasim Meriç ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Bir mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Reklamlar.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim-3 Aralık arasında 17.

0: Okay.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Diana Sert'e teşekkür ederiz.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Didem ben. Bugün tek başımayım ve çeşitli tatlı şarkılar da getirdim. Bir müzikle başlayalım. Radyomuzda 5 Ekim Pazartesi günü ne var ne yok anlatmaya başlamadan önce La Daniva grubuna kulak vereceğiz. Şarayman.
4: Epa!

Niva'dan dinledik Şarayman. Çok da tatlı bir klibi var. İzlemeyenler için onu da önermiş olayım ve bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayayım. 5 Ekim Pazartesi günü hemen sevgili günlükten sonra okul zili var Ayşe Alan'ın hazırladığı programda. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Okul zilinde okulla hayat arasındaki ilişkiye öğretmenlerin sözleriyle ve ürettikleriyle bakacağız. Tohum Çemberi'nden Özge İnciler, Ezgi Alaçan ve Kerime Alabay'ın geliştirdiği 3 projeden yola çıkarak kültürler arası diyaloğu, geleceğin mesleklerini ve küçük yaşlardan itibaren kazanılan yaşam becerilerini ele alacağız. Çocukların okulda öğrendikleri hayatta nasıl buluşur? Öğretmenler bu buluşmaya nasıl alan açabilir? Sorularını masaya yatıracağız. Hemen onun ardından Doğa Dedektifi programı var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bu hafta doğanın görünmeyen bağlantılarının peşine düşüyoruz. Tavşanla tilkiden aynı ağacı paylaşan kuşlara, karıncalarla akasyanın ortaklığından bütün bir kıyı ekosistemini etkileyen deniz yıldızına uzanıyoruz. Avcılığı, rekabeti, mutualizmi, kilit taşı türleri ve hatta korkunun ekolojisini konuşuyoruz. Bugün saat 11'de Doğa Dedektifi programında. Doğa Dedektifinden hemen sonra bu hafta ikinci programını yayınlayan bir taze programımız var. Kulüp Kissa adını taşıyor. Ali Akas'ın hazırladığı program saat 12'de başlayacak. Gabor Zabo'dan bol gitarlı, atmosferik bir gypsy funk intro ile başlıyor. Ardından Latin funk ve klasik funk soul sularında bir yolculuğa davet ediyor bizi Ali Akas. Ve sonrasında Babil'den sonra programı var. Ercüment Gürçay'ın hazırladığı programda bugünkü konuğu bağlama ve tar icracısı, müzik yapımcısı, ses mühendisi ve eğitmen Volkan Kaplan olacak. Canlı yayında Anadolu halk müziğinden Azerbaycan ve İran müziklerine, makam ve mugam geleneğinden çağdaş caz ve doğaçlamaya uzanan çalışmalarını, iki saz, kökler, The Anatolian and Caspian Suites'ten Silk Road, Timbris gibi projeleri üzerine konuşacağız. Bir gelenek başka bir müzik kültürüyle karşılaştığında ne değişir? Bağlamayla tar birbirinden neler öğrenir? Bir türküyü gelecek kuşağa aktarırken neyi korumak gerekir? Volkan Kaplan'ın müzikal yolculuğundan hareketle Anadolu'dan Hazar'a uzanan geniş bir ses coğrafyasında bu soruların izini sürmeye başlayacağız. Bugün saat 13'te Babil'den sonra programında, saat 14'te ise şimdinin tarihini konuşmaya başlıyoruz. Fotih Bennisoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı programda konumuz adalet mücadeleleri ve Dilovası davası olacak. Bugün saat 14'te bu önemli davayı konuşacaklar. Hakikatin Hikayesi programında ve saat 14.30'da Opus 94.9 var. Berna Orak Uzunoğlu'nun hazırladığı programda bir klasik müzik programı malum. Hafta içi her gün saat 14.30'da klasik müziği alan açıyor radyomuz ve burada Berna Orak Uzunoğlu'nun hazırladığı programı dinleyebilirsiniz. Saat 15.30'da ise Eksik Mecaz var. Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy bu yayın döneminde tekrar mikrofon başındalar ve bugünkü konu başlıkları milli mekanın inşası olacak. Bu hafta Eksik Mecaz'da düşmanlaştırılan İstanbul'un karşısına yeni milli mekan olarak kurgulanan Ankara'nın nasıl konduğunu, ulus inşasıyla toprak ve mekan arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Ankara'nın başkent olma süreciyle eş zamanlı olarak edebiyatta Ankara'nın yükselişini Yakup Kadri'nin Ankara romanını merkeze alarak tartışmaya açıyoruz. Bugün saat 15.30'da kaçırmayın diyelim. Hadi bir müzik arası daha verelim. Bol bol müzik var. Yalnız olunca da böyle hafif olduğumuz yerde küçük küçük sallanacağımız bazı şarkılar getirdim. Çünkü pek çok korkunç şey duyuyoruz ama biraz da hareketlenmeye, biraz içimizdeki neşeyi, umudu hatırlamaya ihtiyaç var diye düşündüm ve şimdi kolektif Mads Bazar'a kulak vereceğiz. Agony.

0: bana sir.
1: Kolektif Meds Bazar grubundan Agavni dinledik. Umarım siz de olduğunuz yerde küçük küçük sallanmışsınızdır. Ve devam edelim radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Saat 16'da kalmıştık. Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik programı var. Hülya Deniz Alp'in hazırladığı programın bugünkü konukları Yasin Sancak ve Sanem Erdin olacak. Eğitim dalında Avrupa Sosyal Ekonomi Ödülü alan İzmir Bir Başka Okul Mümkün'ün hikayesini konuşacağız saat 16'da. Saat 16.30'da Hariçten Sanat programı bizi bekliyor ve Çelenk Bafra Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki Nilbar Güreş Gözlerinden Öperim solo sergisini küratörü Başak Doğa Temur'la konuşacak bugün saat 16.30'da ve saat 17'de Dünyanın Cazı var. Dünyanın Cazı'nda her pazartesi olduğu gibi Nazlı Toprak mikrofon başında olacak. Haftanın ilk Dünyanın Cazı'nı Nazlı Toprak açıyor ve 36. Akbank Caz Festivali'ne konuk olan sanatçıların albümlerinden seçtiği parçalarla festivalin farklı kuşaklarını, coğrafyalarını ve cazın farklı renklerini dinleyeceğiz. Sibel Köse'den Cafer Yusuf'a, Arturo Sandoval'dan James Carter'a, genç Avrupa cazının yeni seslerinden Türkiye cazının usta isimlerine uzanan bir seçkiyle İstanbul'un sonbahar caz rotasını dolaştıracak bize Nazlı Toprak. Saat 18'de ise Gezegenin Geleceği var ve Uygar Özesmi mikrofon başında olacak. Gezegenden ve memleketten iklim çevre haberlerini aktaracağız. Onun hemen ardından 18.10'da İlk Sen Mavi Tuna kentte ne var ne yok bize aktaracak Açık Dergi programında. Açık Dergi'nin içindeki köşelere geçecek olursak saat 19'da Güne Bakın İletiler programı bizi bekliyor ve Işıl Çoban'la Erdönmez 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nü ele alacak. Üretimden tüketim aşamalarına dek bugünün kutlanma nedenini, kitle iletişim araçlarındaki yerini, neden onsuz yapamadığımızı ve sanatçıların kahve alışkanlıklarını bu sonbahar zamanında birlikte afiyetle ele alıyoruz demiş. Zamanında kahve keyfi ve sabah kahvesi diye iki program hazırlamıştım. İçinde kahve geçen inanılmaz çok sayıda şarkı var. Bunlarla ilgili çeşitli yazılar da var. İnternet sitemizde bulabilirsiniz. Çok kapsamlı da bir playlist yapmıştım. Belki sosyal medya hesaplarımızda da bunu paylaşırım. Bu vesileyle Dünya Kahve Günü de 1 Ekim'miş. O da kutlu olsun diye. 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programı bizi bekliyor. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay mikrofon başında olacak ve onların bugünkü konusu Marmara Adası'nın Garosu ve Kolyozu olacak. Tehlike altındaki yemek mirası nasıl yaşatılarak korunur sorusunu masaya yatırıyorlar. Konukları ise doçent doktor Elif Gözler Çamur ve doktor Emine Önel Kurt olacak. Bu akşam Marmara Adası'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek mirası Garos üzerinden kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını konuşacaklar. Garos'un Slow Food'un Ark of Taste, Nuh'un Ambarı listesine girme sürecinden Marmara Adası'ndaki Slow Food çalışmalarına, kolyoz popülasyonunun azalmasından Marmara Denizi'ndeki kirlilik, aşırı avlanma ve iklim krizine uzanacağız. Garos'u yaşatmanın neden yalnızca bir yemek geleneği değil, Marmara Denizi'nin tür çeşitliliğini ve besin zincirini de korumak anlamına geldiğini ele alacağız. Bugün Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında. Saat 20'de ise Sonsuz Çilek Tarlaları bizi bekliyor. Sonsuz Çilek Tarlaları programında Tuğçe Yapıcı bu hafta Ağustos ve Eylül aylarında yerli sahnede yayınlanan kayıtlardan oluşan 3. çeyrek seçkisinin 2. bölümünü dinletecek bize. Sezonun açılmasıyla beraber yayınlanan beklediğimiz albümler, yeni çıkacak plakların haberlerini de bizimle paylaşacak Tuğçe saat 20'de. Hadi bir müzik daha dinleyelim. Bu sefer Kolektif İstanbul programına Kolektif İstanbul grubuna kulak vereceğiz. Böyle bir isimde bir program olsa da fena olmazmış. Ve dinleyeceğimiz şarkının adı Acımadı Yine.

Kolektif İstanbul'dan Acımadı yine dinledik. Bir bölümünü kestik maalesef, süremizin de sonuna geldik. Son bir parça daha dinleyelim ve kalan programlarımızı da anlatalım istiyorum. Biraz böyle herkese aman be bu da geçer hissi yaratacak şarkılar seçmeye çalıştım bugün için. Ve saat 21'de Vertigo var bu programda. Hilmi Tezgör mikrofon başında olacak. Bu akşam doğumunun 100. yılında John Coltrane'e bir selam. Biraz Afrika tınıları ve eski bir ustadan yeni bir şarkı demiş Hilmi ve demiş ki aynı zamanda ama hepsi bu değil. Saat 21'de radyonuza açık olsun ve Hilmi Tezgör'ün hazırladığı Vertigo'yu dinleyin diyelim. Saat gece yarısı 12'de Rock on Rock var. Taş üstüne taş koyan rock gruplarına kulak veriyoruz. 7 progresif rock grubunun ve sanatçısının son albümlerinden bir seçki hazırlamış Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu. Ve son olarak gece yarısı 1'de Dikenli Tel var. Çok ansızın kaybettiğimiz sevgili dostumuz, programcımız Cünort'un anısına yayınladığımız 12 Mayıs 2020 tarihine gidiyoruz bugün ve Agents of Steel ile açılıyor program. Ardından da çeşitli içinde çelik geçen şarkılara kulak vereceğiz. Cünort seçkisi boyunca bir yandan metal müziğin adının nereden geldiğini, heavy metal ifadesinin köklerini anlatmaya devam ederken adında ya da sözlerinde çelik geçen şarkılar dinletecek bize bu gece yarısı bir de Dikenli Tel'i kaçırmayın diyelim. Bazı hatırlatmalarımız var. Bugün pazartesi, yarın salı ve hikayenin sonu Kopotuz bir bültenini kaçırmayın diyelim. Aynı zamanda bu bültene abone olduğunuzda açık bültende cumartesi günleri erişilebilir oluyor. Yani posta kutunuzda oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bir uygulamamız var. Hala indirmediyseniz lütfen indirin. Böylece hem podcastlerimize hem de pek çok yazıya, içeriye buradan erişebilirsiniz. Radyomuzda ne var ne yok en hızlı takip edebileceğiniz şey uygulamamız. Uygulamamızı indirmeyen kalmasın. Hatta etrafınızdaki insanların da indirmesini sağlayabilirsiniz diyelim. Son bir parçamız var. Bu parça çok yeni yayınlandı. Sevgili Cümbüş Cemaat'e kulak vereceğiz. Güllü Yer dinleyerek kapatacağız programı. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Onu da özlemişiz. Hoş geldin ve teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Diana Sert'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aykut Akbaş'a teşekkür ederiz.
0: Okul zili.
5: Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
6: Özel Sezin Okulu sunar.
3: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Yayına dünyanın her yerindeki öğretmenlerin bu özel günlerini kutlayarak başlamak istiyorum. Ve tam da bugünün gündemine uygun olan 3 değerli öğretmen konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sezin Okulu öğretmenleri Özge İnciler, Ezgi Alaçam ve Kerime Alabay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
3: Ne güzel böyle 4 öğretmen birlikte olduk. Tam da öğretmenler gününde çok mutluyum sizleri konuk ettiğim için hocalarım. Şimdi dinleyenler için şöyle bir giriş yapmak isterim sizlerle birlikte. Okulda çocuklara pek çok şey öğretiyoruz. Peki öğrendikleriyle hayat arasında bağ kurmaları için ne kadar alan açıyoruz? Bir başka deyişle okul çocukları yalnızca bir sonraki sınıfa, bir sonraki sınava, gelecekte seçecekleri mesleği mi hazırlıyor yoksa onları bugünden yaşamın kendisiyle karşılaştırabiliyor mu? Bugün okul zilinde tam da bu sorunun peşinden gideceğiz değerli hocalarımla birlikte. Üç öğretmenliğimiz üç farklı proje anlatacak. Kültürler arası diyaloğu oyun setiyle sınıfa taşıyan bir çalışma. Çocukların meslekleri ve kendi geleceklerini başka türlü düşünmelerini amaçlayan Gelecek Stüdyosu ve birinci ve ikinci sınıflar için hazırlanmış bir yaşam becerileri müfredatı konuşuyoruz. Üçü de farklı yerlerden yola çıkıyor ama aynı soruda buluşuyor. Çocuğun okulda öğrendiğiyle yaşadığı hayat arasındaki mesafeyi nasıl kısaltabiliriz? Bu yüzden de bugünkü programın başlığını öğrenciyi yaşamla karşılaştırmak olarak düşündük hep birlikte. Önce isterseniz başladığımız yere dönelim. Çünkü geçen sene de okulunuzu okul ziline davet etmiştik ve tohum çemberini konuşmuştuk. Sizlerden biraz bu deneyimi öğrenmek istiyorum. Özge Hocam sizinle başlayabilir miyiz?
7: Tabii ki.
3: Tohum çemberi size nasıl bir alan açıyor öğretmen olarak?
7: Evet. Sizin de bildiğiniz gibi öğretmen olarak biz oldukça yoğun bir tempoda çalışıyoruz.
3: Evet.
7: Bazen okul saatleri içinde oturacak bile vaktimiz olmayabiliyor. Tohum çemberi çalışmak istediğimiz alanda proje üretebilmemiz için bize zaman, mekan ve bunların dışında ihtiyacımız olan birçok desteği sağlıyor. Bunun dışında zümrem dışında farklı deneyim ve bakış açısına sahip meslektaşlarımla çalışma imkanım oluyor. Bu fikir alışverişi bana ilham veriyor.
3: Harika. Kerime Hocam size de aynı soruyu sormak istiyorum. Öğretmenliğin dışında biliyorsunuz öğretmen hepimiz biliyoruz ki öğretmenlik çok yoğun. Sınıf içinde performans gösterdiğimiz bir alan. Onun dışında nasıl bir alan açıyor size tohum çemberi?
8: Tohum çemberi bana sınıfta fark ettiğim bir ihtiyacı meslektaşlarımla birlikte ele alıp kalıcı bir çalışmayı dönüştürme alanı açıyor. Öğretmenlik yaparken öğrencilerin nerelere desteğe ihtiyaç duyduğunu her gün görebiliyoruz. Ancak dersin akışı içinde durup bu ihtiyacı farklı sınıf düzeylerini nasıl ele alırız, nasıl bir sıra izleriz diye birlikte düşünmeye her zaman fırsat bulamıyoruz.
3: Evet.
8: Yaşam becerileri dersimiz de buna yönelik olarak ortaya çıktı. Öğrencilerin günlük yaşamda kullanacakları becerilere bilinçli bir öğrenme alanı açmak istedik. Çemberde fikirlerimizi tartıştık. Birinci ve ikinci sınıflar için müfredatlar hazırladık. Yıllık çerçeveler, haftalık planlar oluşturduk. Şimdiki hedefimiz ise bu çalışmayı öğrencilerimizi deneyerek öğrendiği bir yaşam laboratuvarına dönüştürmek.
3: Çok güzel. Siz giriş yaptınız. Kendi projenize de birazdan böyle ayrıntılı sorularla sormak istiyordum aslında. Bir anlamda biz burada sizinle tohum çemberinin size açtığı yolda bu imkanlarla sizin birebir geliştirdiğiniz aslında projeleri konuşacağız. Deneyimlerinizi aktaracaksınız dinleyicilerimize. Girişte de söylediğim gibi yaşamla okulu, çocuğu biraz daha yakınlaştıran işler bunlar bir yandan. Şu konu hakkındaki fikrinizi merak ediyorum. Sizce yaşam becerisi ne demektir ve okulun öğretmesi gereken ama ders programlarının çoğu zaman dışında kalan şeyler nelerdir? Özellikle yaşam becerisi bağlamında. Buyurun.
7: Yaşam becerileri, kısaca hayatı bilinçli ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli araçlarla dolu bir alet kutusu aslında benim için. Yemek yapmayı öğrenmekten sökük dikmeyi becerebilmeye, basit tamir işleri yapabilmeye, bilinçli tüketici olmaya, hatta iyi bir vatandaş olmaya kadar birçok ileri temel beceri içeriyor. Ben ortaokul için konuşuyorum tabii ki şu anda daha çok, çünkü ortaokulda öğretmenlik yapıyorum. Bir okul bu becerileri geliştirmeyi hedeflerken öğrencinin günlük hayatını yönetmesini, problem çözme becerisini geliştirebilmesini, bireysel sorumluluklarının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının da bilincine varmasını sağlamalıdır bence.
3: Harika. Ortaya koyduğunuz alanlar çok geniş, çok karmaşık, yapması da zor şeyler bir taraftan. Evet. Hemen sizin projenize bağlayarak devam edelim mi? Çünkü ilk projemiz sizinkisi olacaktı, konuşacağımız kültür arası diyalog için kart seti oluşturdunuz. Evet. Biraz önce söylediğiniz gibi de ortaokulda öğretmenlik yapıyorsunuz. Şimdi bu kart setini belki yavaş yavaş bize tanıtabilirsiniz. Nasıl bir ihtiyaca karşılık geldi? Biliyorum ki siz okulunuzda tohum çemberi uygulamasında mutlaka bir problem ya da ihtiyaçtan yola çıkarak projelerinizi başlatıyorsunuz. Belki öyle başlayabiliriz.
7: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu projede birlikte çalıştığım bir öğretmen arkadaşım var. O Almanca öğretmeni, Özge öğretmenim. Ben de İngilizce öğretmeniyim. Biz ikimiz de dil öğretmeni olduğumuz için kültürler arası bir proje tasarlamak istedik. Yola çıkış noktamız da aslında dünya vatandaşlığıydı. Bu çok aslında iddialı bir kavram bildiğiniz gibi. Öğrencilerimizin farklı ülkeleri görme imkanları fazlasıyla olmasına rağmen diğer kültürleri anlama konusunda ön yargılı olduklarını ve yeterince bilgi sahibi olmadıklarını gözlemliyorduk bir süredir. Buradan yola çıkarak ortaokul öğrencilerinin farklı kültürleri tanıyan, çeşitliliğe saygı duyan, küresel dünyaya uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine rehber olmak istedik. Ve ekip arkadaşımla birlikte öğrencilerimizin akademik bilgi edinmelerinin yanı sıra bu bilgileri kültürler arası iletişim, empati, işbirliği ve eleştirel düşünme gibi becerilerle harmanlamalarını ve bu şekilde bir küresel farkındalık kazanmalarını hedefledik. Hı hı.
3: Evet, kültürler arası diyalog soyut bir kavram. Ortaokul öğrencileri için düşündüğümde de bunu yerleştirmek, bunun üzerinden konuşmak zor olabilir. Kartlarla bunu nasıl sağladınız? Bir iki somut örnek bizimle paylaşır mısınız?
7: Tabii ki. Öncelikle tasarladığımız eğitsel kartlarla ilgili biraz bilgi vereyim size. İki farklı kategoriden oluşuyor. Bir kategorimiz genel kültür kartlarından oluşuyor, 60 adet. Farklı kültürlerle ilgili sorular var burada. Hı hı. Öğrencilerimiz 5 dille bu kartlarla oynarken ülkelerle ilgili bilgi ediniyorlar. Aynı zamanda da hoşça vakit geçirme şansı buluyorlar. Bu kartlarla öğrencilerimiz farklı ülkeler, yaşam biçimleri, kültürel değerler hakkında bilgi edinme şansı buluyorlar. Burası oyun kısmı aslında daha çok. Hı hı. Hem öğretici hem de keyif alacak kısım. İkinci kategori biraz daha ciddi. Küresel problem kartları. Bunlar 30 adet. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak 30 küresel probleme odaklanıyor. Ve 30 farklı ülkeye. Ortaokul yaş grubuna hitap etmesi için de her bir problemi aynı yaşlardaki bir personayla sunmak istedik biz bu kartlarda. Burada amaç iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, eşitsizlik, göç ve teknolojik dönüşüm gibi küresel sorunlar üzerine düşünmelerini sağlamak öğrencilerimizin, problem çözme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek. Kartlarda sorular var ve senaryolar var. Bunlar öğrencileri eleştirel düşünmeye, problem çözmeye ve yaratıcı çözüm önerileri geliştirmeye teşvik ediyor.
3: Çocuklar da seviyordur eminim. Oyun oynamayı severler. Kart
7: evet,
3: oyunlarını
7: evet.
3: Da aynı
7: yani
3: şekilde.
7: Yani bu kısım biraz daha ciddi aslında. Çünkü hani küresel sorunlar aslında hani devletlerin, STK'ların, belediyelerin çözemediği sorunlar. Bunları tabii ki ortaokul çağındaki çocukların çözmelerini beklemiyoruz. Ama amaç biraz da bakış açısını değiştirmek. Bu sorunların altında öğrencilerimizi ezmek değil, aslında çözümün bir parçası haline getirmek onları. Bunu bir refleks haline dönüştürebilirsek biz aslında hayalimizin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş olacağız. Bu eğitsel kartlarla öğrencilerimiz birbirleriyle diyalog kurabiliyorlar tabii ki. Ama bunun yanı sıra gezegenimizi seven, koruyan, bunun için sorumluluk hisseden bireyler olarak dünya vatandaşı olma yolunda büyük adımlar atacaklar inşallah.
3: Çok güzel. Şimdi öğrencilerin farklı kültürleri tanıması deyince benim aklıma çok fazla soru geliyor ama çok az vaktimiz var. Size son bir soru soracağım diğer projelere geçmeden önce. Tanımak ile farklılıkları kabul etmek, farklılıklara karşı saygı duymak aynı şey olmayabilir. Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasının ötesine bu iş nasıl geçebildi ya da geçebildi mi?
7: Yani geçmesini hedefliyoruz tabii ki. Şimdi bu biraz da bu proje henüz %100 hayata geçmiş bir proje değil. Bu kartları biz geçen yıl tasarladık. Bu sene de hayata geçirmeye başladık. Okul dönemimiz daha yeni başladı. Hı hı. 6. sınıflarla ben öğrencilerimle bu kartları çalışmaya başladım küçük küçük. Dünya vatandaşlığı nedir? Dünya sorunları nedir? Biz dünyayı, gezegenimiz için neler yapıyoruz? Bunlara neler dahil, hayat alışkanlıklarımız neler, bunların hepsini küçük küçük aslında sorgulamaya başlıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar aslında çok büyük başlıklar. Çocukları ezmeden, yormadan, tatlı tatlı hayatlarımızın içinde sorgulama alanları açmayı sağlamaya çalışıyoruz aslında. Şimdi genel kültür kartlarına bahsedersem tekrar... Burada öğrencilerimizin ülkelerin coğrafi ve kültürel özellikleriyle ilgili bilgi alabiliyorlar, öğreniyorlar. Öğrenci hem oynuyor hem öğreniyor. Bunu yaparken de amacımız genel problem kartları için öğrencinin dünya ile ilgili bir bilgi temeli oluşturmasını sağlamak. Hı hı. Yani bahsettiğimiz ülke neresi? Haritada görmesi, başkenti neresi, iklimi nasıl, ne tür sorunlar yaşıyor? Aa, o sorunları biz de yaşıyor muyuz? Bu şeyleri, ortaklıkları görmelerini sağlamak istiyoruz aslında. Genel problem kartlarına gelirsek, bunlar da küresel sorunlarla çocukları haşinleşir edecek. Yaşadıkları coğrafyadan çok uzak, kendi kültürlerinden çok farklı ülkelerin insanlarının yaşadıkları sorunları öğrenmelerini sağlayacak. Bu sorunların aslında kendi sorunları da olduğunu anlamalarını sağlayacak bu kartlar.
3: Çok güzel. Şimdi o zaman hızlıca Ezgi hocama geçmek istiyorum. Ezgi Alaçam, siz de okulun başka bir aslında seviyesinde değil mi?
7: Evet,
3: bir öğrenci kulübü, lise biriminde öğrenci kulübü tasarladınız. Bu, hı-hı, öğrenci kulübünün ismi ise Gelecek Stüdyosu ve bu Gelecek Stüdyosu'nun şimdiye kadar yapılan çalışmalardan farklı bir yere oturduğunu görüyoruz. Hangi anlamda, hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Buyurun.
9: Aslında ihtiyaçtan ziyade zenginleştirmeye hedef aldığımız doğru. Biz aslında öğrencilerimizi nasıl daha aktif edebiliriz, daha okulu sevdirebiliriz, eksik olduğu yerler nereler, nasıl daha mutlu olabilirler kısmına çok odaklanmıştık. Ne yapabiliriz dedik, kulüp olabilir dedik ama sonra kulüp olması da hani bize yeterli gelmedi. Zaten okulumuzda bu alanları besleyen pek çok kulüp ve meslek tanıtım çalışmaları olduğunu da gördük. Bu nedenle yeni bir kulüp açmak yerine mevcut çalışmaları yıl boyunca sürecek, müfredatla bağlantılı ve öğrencinin aktif rol aldığı bir deneyimde tamamlamak istiyoruz.
3: Hı hı. Çocuklara genellikle gelecekte ne olacaksın ya da kariyer, hı hı, temelli işler yapılıyor okullarda. Bunun dışında bunu sormak yerine daha anlamlı sorular ortaya çıkmak nasıl başarılabilir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
9: Yani büyüyünce ne olacaksın sorusu hala anlamlı. Ancak tek başına tabii ki yeterli değil. Öğrencilerin yalnızca hani bir meslek seçmeye değil, merak ettikleri konuları, çözmek istedikleri problemleri ve nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini keşfetmeye daha çok ihtiyaçları var. Geleceğe hazırlık, değişen koşullarda öğrenebilmek, farklı seçenekleri değerlendirmek ve yeni çözümler üretebilmek aslında nasıl sorusuna belki daha...
3: Evet, ya da bizzat bu soruları çocuklara...
9: Evet.
3: Sordurmak.
9: Evet. Bunları sormaları evet. Bizim için daha öncelikli şu an.
3: Eminim liseli gençler bu konuda çok heveslidir. Yani çünkü bir taraftan belki dünyanın da Türkiye'nin de halinin getirdiği sonuçlar olarak söyleyebiliriz ki meslekleri tanımak, kendilerine bir yer edinmek, kendilerini tanımak, kimliklerini oluşturmak değil mi onlar için
9: evet.
3: Çok önemli.
9: Yani sürekli değişen evet. bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Her an her şey değişebiliyor. Evet. Buna da ayak uydurmak lazım.
3: Evet ve sürekli şöyle söyleniyor. Bilmediğimiz mesleklere hazırlıyoruz öğrencileri.
9: Evet.
3: Dolayısıyla bu kulüpte ya da bu çalışmada öğrenciler bir araya gelince neler yapacaklar? Bir iki örnek var mı?
9: Var. Şöyle düşündük. Hani yıl boyunca mesleklerle bağlantılı bir vaka analizleri ve vadif senaryoları üzerinde çalışacaklar. Bu işin biraz daha eğlenceli kısmı. Sonrasında biraz daha akademiye yönelirsek branş öğretmenleriyle işbirlikleri kuracaklar ve çalışmalarını podcast, afiş gibi böyle yaratıcı içeriklere dönüştürecekler. Rehberlik birimi ve ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte bir konuk belirleme süreçleri olacak. Konuk belirleme, davet etme, etkinlik planlama süreçlerine aktif rol almalarını hedefliyoruz. Yıl sonunda ise öğrenci sorularının konuklara yönelttiği bir zirve düzenlemesi fikrimiz var. Yani bunlar geliştirmekte olduğumuz modelin planlanan bileşenleri şu an için.
3: Genellikle her ne kadar biraz önce dediysek de belirsiz mesleklere hazırlanıyor öğrenciler ama çok temel, klişe tırnak içerisinde meslekler vardır değil mi? İşte doktorluk, mimarlık, mühendislik. Öğrenciler bunlara daha böyle yakınlar. Bunun dışındaki farklı alanlara yönelmesi, öğrencinin kendisini keşfetmesi, ilgi alanları, güçlü yanları, güçlü olmayan yanları, değerleri, bütün bunlar hep birlikte ele alınabiliyor mu bu çalışmada? Alınıyorsa nasıl alınıyor?
9: Yani evet alınıyor. Zaten yalnızca ilgi alanlarını değil, nasıl öğrendiklerini, hangi becerilerini kullanmaktan keyif aldığını, neleri geliştirmek istediğini ve hangi problemlere ilgi duyduğunu keşfetmesini istiyoruz. Araştırma zaten içerik üretimi ve ekip çalışması gibi deneyimlerle kendileri hakkında yeni ipuçları bulmalarını, zaman içinde daha bilinçli tercihler yapabilmelerini amaçlıyor.
3: Çok güzel. Bunun dışında bir de başarı kavramı değil mi? Çocukların üzerinde hepimiz biliyoruz. Böyle bir başarı baskısı var. Belki de bir adım daha öteye gidersek bir performans baskısı da var öğrencilerin üzerinde. Bununla birlikte... Okulun akademik ağırlığı, geleceği düşünmek arasında sıkıştıklarını da düşünüyorum bir taraftan. Başarılı insan, başarısız insan gibi kalıpları sorgulamasına alan açacak çalışmalarınız da var mı? Son olarak bunu sormak isterim.
9: Bunu da hedefliyoruz. Meslekleri yalnızca prestij veya gelir üzerinden değil, gerektirdikleri beceriler, sorumluluklar ve topluma katkıları üzerinden tartışmak istiyoruz. Farklı mesleklerin aynı probleme nasıl yaklaşabileceğini incelemek, tek bir başarı tanımı olmadığını görmeye yardımcı olabilir. Amacımız öğrencilerin ne düşünmeleri gerektiğini söylemek değil, kendi ölçütlerini sorgulayabilecekleri ve farklı bakış açılarını değerlendirebilecekleri bir alan açmak. Yani şöyle de tek cümleyle projeyi özetlersem, hani mevcut meslek tanıtım çalışmalarını yıl boyunca devam eden, müfredatla bağlantılı, böyle vaka analizlerini, yaratıcı içerik üretimi, uzmanlara etkileşim ve hani öğrenci katılımıyla zenginleştirmeyi hedefleyen bir gelecek keşfi diyebiliriz.
3: Çok güzel. O zaman hızlıca Kerime Alabay hocama geçiyorum. Birinci ve ikinci sınıflardaki yaşam becerileri müfredatını konuşuyoruz sizinle. Tekrar hoş geldiniz. Belki de bizim program başlığımıza en yakın işi yapıyor diyebiliriz sizin için. Bu yaşam becerileri müfredatını çok kısa bize aktarır mısınız? İlkokul çağındaki bir çocuğun yani birinci ve ikinci sınıf öğrencisinin hangi yaşam becerilerine sahip olmasını beklemeliyiz?
8: Şimdi bir, en küçük grup olarak bizler hı hı. başlıyoruz. 7-8 yaşında bir öğrenciden biz her şeyi tek başına yapmasını ve kusursuz yapmasını zaten kesinlikle beklemiyoruz. Evet. Çalışmalarımızı yaparken de okulumuzun bir yaşam becerileri sözlüğü var. Kök, kanat, gövde becerilerinden yola çıkarak planlarımızı oluşturduk. Hı hı. Şunu biliyoruz ki yani bir çocuk destekle yapmaya başladığı bir süreci, bir çalışmayı zamanla tek başına da yapabilir. Önemli olan burada doğru yolu göstermek ve ona zaman tanımaktır. Biz öğrencilerimizden beklediğimiz şeylerde işte yemekhanede bir suyu dökmüş olabilir. Çok doğaldır ama burada ne yapacağını biliyor olması ya da ortak çalışma alanlarında sorumluluk alma durumlarında nasıl davranması gerektiği, arkadaşının mutsuz olduğunu gördüğünde ona nasıl empatiyle yaklaşması gerektiğini, bunlar üzerinde hani sadece derslerde, hayat bilgisi derslerinde evet biz bu konuları ele alıyoruz. Müfredatlarımızda tabii ki yer alıyor. Ama sadece ders olarak vermek değil, bunları bir yaşam becerisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ve bununla ilgili de planlarımızı, yani yıllık planlarımızı şu anda oluşturduk. Bunlarla ilgili değerlendirme çalışmalarımızı da geçen yıl yaptık ve şu anda derslerimiz de başladı birinci ve ikinci sınıflarda. Haftalık planlarımız hazır, tüm çalışmalarımız hani bu sene deneme aşamasıyla birlikte aslında uygulama aşamasında bir yandan sürdürdüğümüz noktadayız. Çocuklar da inanılmaz keyif alıyorlar. Yani hani neyi yapabileceklerini kendilerini görüyor olması gerçekten çok farklı bir noktaya getirdi onları da.
3: Harika. Burada çok merak ettiğim bir ayrım var. Bir becerinin çocuğun yaşına uygun bir sorumluluk olup olmadığına nasıl karar veriyorsunuz? Konunun uzmanı olarak size soruyorum öğretmenim.
8: Teşekkürler. Bir sorumluluğun yaşa uygun olup olmadığını yalnızca öğrencinin yaşına bakarak karar vermiyoruz. Ne bildiğine, hangi adımları yapabildiğine ve nerede desteğe ihtiyaç duyduğuna da tabii ki bakıyoruz. OECD'nin öğrenme pusulası bizim burada araştırmalarımızda da çok bize önce oldu. Öğrenmede bilgi, beceri, tutum ve değerlerin birlikte önemli olduğunu bize vurguluyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Sınıfımızda öğrenciler ders kitaplarını, materyallerini doğru raflara yerleştiriyor. Neyin nereye ait olduğunu bilmek bilgi aşamasıdır. Yerine koymak bir beceridir. Ortak eşyalara özen göstermek bir tutumdur. Arkadaşlarıyla görev yapmak veya kararsız kaldığından yardım istemek de sosyal duygusal yönüdür. Yetişkin olarak bazen biz bu süreci hız kazanmaları adına çocuklarımız yerine bizler yapıyoruz maalesef ki. Bunu sürekli yaptığımızda çocuğumuzun, öğrencimizin hatırlama, planlama, çözüm arama fırsatını da azaltıyoruz. Bazen de üzülmesin diye arkadaşlarıyla yaşadığı küçük bir anlaşmazlığı onun yerine de çözüyoruz. Bu kez de çocuğumuzun, öğrencimizin duygusunu ifade etmeye ve karşısındakini dinleme becerisini alan daraltmış oluyoruz. Öğrencimizi zorlandığı yerlerde yalnız bırakmıyoruz. Sence ne yapabilirsin diye onu sorularla yönlendiriyoruz ve doğru yolu bulmasına yardımcı oluyoruz.
3: Çok güzel. O kadar güzel bir sınıflama yaptınız ki umarım bol bol veli bizi dinler. O neyin sosyal umarım. Duygusal beceri olduğunu, neyin tutum olduğunu, neyin ilk adım olduğunu, neyin bilgi düzeyi olduğunu çok, çok güzel anlattınız. Çok önemli bunları bilmek çünkü evet. kafamızı da açıyor. Bu bilgiyle çocuğa davranırsak bambaşka davranıyorsunuz. Kesinlikle. Davranıyoruz. Çok teşekkür ederim bunları paylaştığınız için. Birkaç tane müfredattan somut örnek alabilir miyiz sizden kafamızda oluşması açısından?
8: Tabii ki. Geçen sene de uygulamış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Şimdi öğrencilerimiz sıraya girmekte birçok yaş düzeyinde aslında zorlanıyorlar. Evet. Bir çalışma yaptık. Çünkü dedik ki hani markete gittiğinizde, toplu taşımaya bindiğinizde, ne bileyim bir tiyatroya girmeye çalıştığınızda hep bir sıraya girmemiz gerekiyor. Bir ders simülasyonu oluşturduk. Önce aynı anda hareket edecekleri bir ortam oluşturduk. Herkes sırayla işte bir sepete kalemler koymuştuk. Herkes istediği rengi almaya çalışıyor, beğendiğini bulmaya çalışıyor. Bir kargaşa oluştu. Sonra dedi ki bunları siz sınıfta bir sırayla yapmış olsaydınız acaba nasıl olurdu? Hemen sıraya geçtiler. Çünkü sıraya geçmenin aslında ne olduğunu hepsi çok iyi biliyor ama o anda uyulayamıyorlar tabii ki birdenbire. Küçük yaş grubundan bahsediyoruz. Sonra sıraya geçtiler. Çok daha kısa sürede, evet yine herkes istediğini alabilecek noktada olduğunda bir kargaşa olmadığını fark ettiler. Demek ki bu böyle de yapılabiliyormuş. Bunu yani deneyimleyerek görmüş olmaları onlara da gerçekten çok mutlu etti. Birinci sınıflarda farklı bir örnek verecek olursam şöyle bahsedebilirim. Öğrenci derste kullanacağı malzemeyi bulup hazırlıyor. Biz bunları ikinci sınıfa geçtiğinde ise yarın neye ihtiyacım var sorusuyla yönlendiriyoruz. Yani her seviyede aslında üzerine biraz daha ekleyerek müfredatlarımızı da bu şekilde geliştiriyoruz ve hangi adımlarda ne yapması gerektiğini buna göre planlıyoruz. Bu beceriler günlük yaşamla tekrar edildiğinde, velilerle işbirliği içerisinde olduğunda gerçekten çok daha kolay ilerlenebiliyor, yol alınabiliyor. Bizler zaman zaman ev çalışmalarında bunlara yer veriyoruz. Velilerden bu konuda desteklerini rica ediyoruz. Bu da bizim çok daha emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor.
3: Harika, adım adım ilerleyen, kesinlikle, çocukların yaş düzeylerine uygun bir şekilde ilerleyen bir beceriler bütünü olarak okudum ben bu anlattıklarınızı. Çok aynen teşekkür öyle ederim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Ezgi Hocama küçük bir soru sormak istiyorum hepiniz buyurun adına. Tohum çemberi dedik, sizlerin güzel projelerini konuştuk. Bir fikrim var diyen öğretmenin nasıl bir yolculuğu oluyor çok kısa tohum çemberi içerisinde?
9: Bu yolculuk öncelikle içgörüleri toplamakla başlıyor. Gerçekten, hı hı, sorunun temeline inmekle başlıyor. Bunun için okul ne kadar hazır? Bunun için gerçekten yeterli malzeme var mı? İşte alan var mı? Bunların hepsinin derinlemesine incelenmesi gereken bir süreç. Ve bu minimum bir yılı bulabilecek bir süreç aynı şekilde. Çünkü bazen bilmediğimiz şeyler okul içerisinde, görmediğimiz kısımlar dallanıp budaklanabiliyor. Ve fikrim var kısmı biraz altyapısal bir şeyde kalabiliyor açıkçası. Hı hı. Ama okul bu konuda bize gerçekten çok destek. Geliştirilmesi gereken fikirler konusunda neye ihtiyaç varsa bize elinden geldiğince yardımcı oluyorlar.
3: Belli ki öğretmenlerin arasında da okulunuzda çok güzel bir dayanışma var. Çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için öğrenciyi yaşamla karşılaştırmayı sizlerle birlikte Dünya Öğretmenler Günü'nde konuştuğum için çok mutluyum. Özge Hocam, Ezgi Hocam ve Kerime Hocam, tekrar bekleriz. Çok teşekkürler.
8: Biz teşekkür ederiz.
10: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
3: Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
5: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
6: Özel Sezin Okulu sundu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aykut Akbaş'a teşekkür ederiz.
11: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz, düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederiz.
1: Doğa Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Geçtiğimiz programda çok uzun bir yolculuğa çıkmıştık. İnsanlığın doğaya bakmayı nasıl öğrendiğini araştırmış ve canlılar arasındaki ilişkileri görmeye nasıl başladığının izini sürmüştük. Programın sonunda Rachel Carson'ın o güçlü cümlesine ulaşmıştık. Doğada hiçbir şey tek başına var olmaz. Bugün kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına yaşamıyorsa yeni bir soru ortaya çıkıyor. Peki birlikte nasıl yaşıyorlar? Bir tür başka bir türle karşılaştığında neler olur? Onu yer mi? Ondan kaçar mı? Aynı yiyecek için onunla yarışır mı? Ya da ona yardım eder mi? Hikayemize yine yaklaşık 2500 yıl öncesinden başlayalım. Bir nehir kıyısı düşünelim. Sıcak bir ortam. Suyun kenarında büyük bir timsah yatıyor. Ağzını açıyor. Dişleri ortada. Şimdi küçük bir kuşun ona doğru geldiğini hayal edin. Ne beklersiniz? Kuşun hızla oradan uzaklaşmasını beklersiniz, değil mi? Çünkü önünde bir timsah var. Kocaman bir timsah. Ama M.Ö. 5. yüzyılda Herodot çok farklı bir sahne anlatıyor. Timsah ağzını açıyor. Küçük bir kuş yaklaşıyor. Ve kuş timsahın ağzının içine giriyor. Herodot'a göre kuş timsahın dişleri arasındaki yiyeceklerin artıklarını topluyor. Timsah da onu yemiyor. Burada küçük bir parantez açalım. Herodot'un anlattığı bu timsah-kuş ilişkisinin doğada onun tarif ettiği biçimde gerçekleştiğine dair bir delil yok. Ama

2500 yıl önce anlatılmış olan bu sahne olağanüstü bir soruya kapı açıyor. İki farklı tür karşılaştığında aralarında nasıl bir ilişki kurulabilir? Bugün bu sorunun açtığı kapıdan girip doğadaki birkaç görünmez ilişkinin peşine düşmek istiyorum. Hadi ilkiyle başlayalım. Evet, yemyeşil bir vadi düşünün. Yiyeceği bol, otu bol. Tavşan olduğunuzu düşünün. Tavşan açısından işler gayet güzel. Hızla çoğalıyorlar. Bir tavşan, 10 tavşan, 100 tavşan, 1000 tavşan. Bu gidişle dünya tavşanlarla dolacak. Tabii ki de olmayacak. Çünkü tavşanların küçük bir problemi var. Bahsettiğimiz o güzel vadide tilkiler de var. Ve bir tilki açısından tavşanların çoğalması başka bir anlama geliyor. Yemek çoğalıyor. Daha fazla tavşan, daha fazla tilkinin hayatta kalmasına ve yavru yetiştirmesine olanak sağlayabilir. Bir süre sonra doğal olarak tilkiler de artıyor. Ama tilki arttıkça tavşan üzerindeki av baskısı yükseliyor. Tavşan azalıyor. Tavşan azalınca tilkilerin yiyeceği azalıyor. Bu sefer tilki de azalıyor. Tilki azaldığında tavşan üzerindeki baskı hafifliyor ve uygun koşullarda tavşanlar yeniden çoğalıyor. Yani tavşan artıyor, tilki onu takip ediyor. Tilki artıyor, tavşan azalıyor. Tavşan azalıyor, tilki azalıyor. Sonra tavşan yeniden artıyor. Sanki iki tür birbirine görünmez bir iple bağlı. Evet, bu örneği verdim çünkü 20. yüzyılın başlarında bu görünmez ilişkiye dair çok ilginç bir şey oluyor. İki matematikçi, bakın, doğa bilimciden bahsetmiyorum. İki matematikçi yaşamın ritmini yakalamaya çalışıyorlar çalışmalarında. Bunlardan biri Alfred Lotka. Lotka, canlı popülasyonların birbiriyle etkileşimlerini matematiksel olarak incelemeye başlayan öncü isimlerden biri. 1925'te Elements of Physical Biology, fiziksel biyolojinin temel unsurları adlı kitabını ortaya koyuyor bu yaklaşımını bu kitapta. Aynı tarihlerde İtalya'da bir matematikçi var, Vito Volterra. Volterra'nın bir damadı var, deniz biyoloğu Umberto Dencano. Umberto Dencano Adriyatik balıkçılık kayıtlarına bakıyor ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında ilginç bir örüntü fark ediyor ve bu durumu Volterra'ya anlatıyor. Tahmin edeceğiniz gibi savaş sırasında balıkçılık azalıyor. İnsanlar denizden daha az balık çekiyorlar ama kayıtlar normale başladığında savaş sonrası yakalanan balıklar içinde yırtıcı balıkların oranının fazla olduğu, onların artmış olduğu görülüyor. Bu ilk bakışta biraz tuhaf geliyor. Çünkü bütün balıklar bundan aşağı yukarı aynı biçimde yararlanmış olmalı diye düşünüyor insan. Ama öyle değil. Balıkçılık azaldığında avcılar ve yırtıcılar aynı ölçüde etkilenmiyor. Volterra bu problemi matematiğe çeviriyor ve ortaya çok basit görünen ama güçlü bir düşünce çıkıyor. Av çoğalırsa yırtıcı için yiyecek artar. Yırtıcı bir süre sonra çoğalır. Yırtıcı çoğaldığında av üzerindeki baskı artar. Av azalır, ardından yırtıcının yiyeceği azalır ve yırtıcı da azalır. Yani biri diğerini takip eder. Tam aynı anda değil ama biraz gecikerek takip ederler. Sanki yine söylediğimiz gibi iki popülasyon birbirine bağlı ve iki sarkaç gibi hareket ediyorlar. Tavşan tilki örneğinde olduğu gibi. Lotka ve Volterra yaklaşık aynı tarihlerde birbirinden habersiz olarak benzer denklemlere ulaşıyorlar. Onun için de bu nedenle bugün model ikisinin adıyla anılıyor. Bilim tarihinde sıkça rastlanan bağımsız eş zamanlı keşif örneklerinden biri bu. Hikayeyi de şöyle bir hatırlamak gerekirse Volterra 1926'daki makalesini yayınladığında Lotka'nın bir yıl önce çıkardığı kitaptan haberdar değil. Lotka, Nature'daki makaleyi görünce hemen dergiye bir mektup yazıyor. Volterra'nın formüllerinin Kentik kitabındakilerle aynı olduğunu belirtiyor. Volterra da Lotka'nın çalışmasından haberdar olmadığını belirtiyor ve onun öncelik hakkını kendine teslim ediyor. Bilim dünyası da işte
Lotka'nın teorik biyolojideki öncülüğünü ve Volterra'nın matematiksel derinlik katarak modeli dünyaya tanıtmasını onurlandırmak adına bu denklemlere Lotka Volterra denklemleri adını veriyor. Ve işte böylece ekolojiye matematik giriyor ve bu denkler sayesinde birinin sayısı değiştiğinde diğeri nasıl tepki veriyor? Kıymetli bir soru haline geliyor. Ve başa dönersek tavşanı anlamak için tilkiye de bakmak gerektiği anlaşılıyor. Elbette gerçek doğa modelleri bu modellerden, gerçek doğa bu modellerden çok daha karmaşık. Tavşanın çünkü tek problemi tilki değil. Kış var, kuraklık var, hastalık var, başka yırtıcılar var, başka otçullar var. Tilkinin de başka avları var. Ve bir hayvanın hayatını zorlaştıran şey yalnızca onu yemek isteyenler değil. Bazen onunla aynı şeyi yemek isteyenler de işin içine giriyor. Yani bir ağaç düşünün, aynı ağaçta iki kuş türü var. İkisi de böcek yiyor. Kaynak sınırlı. Ne olacak? Biri diğerini ortadan mı kaldıracak? Yoksa aynı yerde yaşamayı başarabilecekler mi? Bugünkü ikinci ilişkimiz de işte bu. Ama önce biraz müzik dinleyelim. Çünkü tavşan dedik, tilki dedik, biri kaçıyor, diğeri takip ediyor dedik. Biri değiştiğinde diğerinin de hayatı değişiyor dedik. Onun için ilk müziğimiz takip üzerine olsun dedim. The Police'in 1983 tarihli Synchronicity albümünden Every Breath You Take. Şarkının kendi hikayesi tabii ekolojiyle ilgili değil. Hatta oldukça karanlık bir gözetleme ve sahiplenme anlatısı var. Ama biz bugün yalnızca o sürekli takip hissini ödünç alalım ve Police'ten dinleyelim. Every Breath You Take.

The Police'ten dinledik. Every Breath You Take. Evet, biz şimdi Avicii'yi ortadan kaldıralım. Yeni durumda kimse kimseyi yemesin. Ama bir başka sorun var. Herkes aynı sofraya oturmak istiyor. Ve herkese yetecek kadar da kaynak yok. 20. yüzyılın başlarında Amerikalı doğa bilinci Joseph Grinnell, Amerika'nın batısındaki hayvanların yaşam alanlarını inceliyor. Ve 1917'de Kaliforniya ardıç kuşu üzerine yaptığı çalışmalarda ekolojinin temel kavramlarından biri haline gelecek düşünceyi geliştiriyor. Ekolojik niş. Yine programlarda çokça kullandığımız bir tabir. Niş, bildiğiniz gibi bir canlının yalnızca adresi değil. O adreste nasıl yaşadığının tarifi aslında. Ne yiyor, kaynakları nasıl kullanıyor, hangi koşullara dayanıyor, diğer canlılarla nasıl ilişki kuruyor? Ve bu sorular bizi şimdi başka bir probleme götürüyor. İki tür aynı sınırlı kaynağı aynı biçimde kullanıyorsa aralarında ne yaşanır? 1930'larda George Gauss laboratuvar deneylerinden hareketle güçlü bir düşünce ortaya koyuyor. Rekabetçi dışlanma. Gauss'un vardığı sonuç kabaca şu. Aynı ekolojik nişi paylaşan, yani aynı sınırlı kaynak içinde aynı biçimde rekabet eden iki türün aynı ortamda uzun süre hiçbir farklılaşma olmadan bir arada yaşaması oldukça güç. Ama doğaya baktığımızda aynı ormanda birçok benzer tür görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? İşte 1950'lerde Robert MacArthur Kuzey Amerika'daki ötleyenleri inceliyor. Birbirine benzer kuşlar, aynı ormandalar, hatta aynı ağaçlardalar. Ama MacArthur dikkatle baktığında bir şey görüyor. Kuşlar ağacı aynı biçimde kullanmıyor. Biri daha yukarıda beslenirken, biri orta kısımlarda, bir başkası dalların farklı bölgelerinde besleniyor. Sanki aynı apartmanda yaşayan ama farklı katları kullanan komşular gibi. İzlediği farklı ötleyen türlerinin aynı ağaç üzerinde farklı beslenme alanlarını kullanarak doğrudan rekabeti azalttığını keşfediyor. Yani birlikte yaşamak aynı hayatı yaşamak anlamına gelmiyor. Şimdi bu noktada kuşları ağaçta bırakalım. Bir de İskoçya'nın kayalık kıyılarına doğru gidelim. Çünkü burada ekoloji açısından çok önemli bir gelişme yaşanacak. Bilim insanları yalnızca doğaya bakmayacak, yine doğaya sorular soracak. Joseph Connell iki sülük ayaklı türünü inceliyor İskoçya'nın kayalık kıyılarında. Bunların adları Chthamylus ve Balanus. Chthamylus daha yukarıda yaşıyor. Balanus daha aşağıda. Neden? Belki de Chthamylus aşağıda yaşayamaz. Connell bunu sınamak için bazı alanlardan, aşağıdaki bölgelerden Balanus'u kaldırıyor. Ve görüyor ki Chthamylus normalde bulunmadığı aşağı bölgelere doğru yayılmaya başlıyor. Demek ki aşağıda yaşamamasının nedeni fiziksel çevreyle ilgili değil. Balanus'un varlığı ve onunla yaşadığı rekabet Chthamylus'ı aşağıdan uzakta tutuyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Demek ki bir türün yaşayabileceği yer ile yaşamasına izin verilen yer aynı olmayabiliyor. Evet, şimdiye kadar ilişkilerin biraz sert tarafını gördük. Yenmek, yenilmek, rekabet etmek, birbirinin alanını daraltmak. Peki doğada birlikte yaşamanın tek yolu bu mu? Elbette değil. İki farklı tür birbirinin hayatını kolaylaştırabilir mi? Cevap için Orta Amerika'da bir akasya ağacının yanına gitmek istiyorum. Ama gitmeden önce yine bir müzik arası verelim. Şimdiye kadar dediğim gibi doğadaki ilişkilerin daha çok rekabet tarafındaydık. Ama birazdan başka bir ihtimali konuşmaya başlayacağız. Birbiriyle dayanışmak.
Şimdi dinleyeceğimiz parça da yine insanlar arasındaki dayanışmayı anlatıyor. Bill Withers'ın 1972 tarihli Steel Bill albümünden dinleyelim. Lean on Me.

Bill Withers'tan dinledik. Lean on Me. Evet. Bazen ayakta kalabilmek için başka birine ihtiyaç duyarız gerçekten. Şimdi göreceğiz ki bu yalnızca insanlar için geçerli olmayabilir. Evet. Müzik arasından söylediğimiz gibi. Önce söylediğimiz gibi. Şimdi Meksika'nın doğusuna gidelim. Tropik bir peyzajdayız. 1960'larda burada çalışan genç bir Amerikalı biyolog var. Daniel Johnson. Johnson daha sonra tropik ekolojinin önemli isimlerinden biri olacak. Ama o günlerde dikkatini ilginç bir ağaç çekiyor. İngilizce'de Bullhorn Acacia diye tariflenen bir akasya türü var. Çünkü dikenleri küçük birer boğa boynuzuna benzediği için bu ismi almış. Bilimsel adıysa Acacia cornigera. Dallarında karıncalar dolaşıyor. Ama bu karıncalar tesadüfen orada değiller. Bu akasya ağacına biraz böyle yakından baktığımızda tuhaflıklar başlıyor. Bazı akasyaların dikenleri içi boş yapılara dönüşmüş. Ve karıncalar bunların içinde yaşayabiliyor. Ağaç bununla da yetinmiyor. Karıncalar için nektar üretiyor. Yaprak uçlarında besince zengin küçük yapılar oluşturuyor. Sanki ağaç şöyle diyor. Burada kalın. Size ev ve yiyecek vereceğim. Peki karşılığında koruma var. Eğer bir otçul ağacın yapraklarına yaklaşırsa karıncalar saldırıyor. Bitkiye zarar verecek böcekler geldiğinde savunmaya geçiyorlar. Bu arada bu karıncalar uçan iğneli karıncalar. Evlerimizde, İstanbul'da gördüğümüz karıncalardan bahsetmiyorum ama sonuçta bir karınca türü. Yakında büyüyen rakip bitkiler üzerinde bile etkili olabiliyor bu karıncalar. Yani bir tarafta ev ve yiyecek, diğer tarafta savunma. Ekolojide iki tarafın da yarar gördüğü bu ilişkilere mutualizm diyoruz. Ağaç karıncaya barınak ve besin sağlıyor. Karınca da ağacın savunmasına katkıda bulunuyor. Ama burada yine dikkatli olalım. Doğadaki diğer unsurlarda olduğu gibi karınca akasya iyilik yapayım diye düşünmüyor. Akasya da aman karıncalar aç kalmasın diye karar vermiyor. Yani İnsanlardaki anlamıyla bir dayanışmadan söz etmiyoruz. Uzun evrimsel süreçler boyunca şekillenmiş bir ekolojik ilişkiden söz ediyoruz. Ve bu bizi daha da ilginç bir düşünceye götürüyor. Türler birbirlerinin çevresinin bir parçasıdır. Dolayısıyla birbirlerinin evrimini de etkileyebilirler. Bir çiçeği tozlaştırıcısı, bir avı yırtıcısı, bir paraziti konağı, bir ağacı otçulları zaman içinde karşılıklı olarak şekillendirebilir. Yani birlikte evrim geçirebilirler. İlk programımızda hatırlarsanız Darwin ve Wallace'la türlerin zaman içinde nasıl değiştiğini konuşmuştuk. Şimdi o hikayeye bir şey ekliyoruz. Bir canlının seçilim ortamı yalnızca sıcaklık, yağmur, toprak ya da iklim değildir. Başka canlılar da çevrenin parçasıdır ve bazen türler birbirlerini biçimlendirirler. Peki bütün türlerin sistemdeki önemi eşit mi? Yani bir türü çıkardığınızda yalnızca bir tür mü eksilir? Yoksa bazı canlılar bir tür sistemi bir arada tutan görünmez bağlarla mı çalışır? Şimdi bunun cevabı için Pasifik kıyısına gidelim. Bir bilim insanı var. Kayalıklardaki deniz yıldızlarını tek tek sövüp denize atıyor. Ama öncesinde yine bir müzik arası verelim. Az önce ne dedik? Bir ağaç karıncalara ev ve yiyecek sağlıyor. Karıncalar ağacı koruyor. İki farklı tür var ama birbirine bağlanmış iki yaşam hikayesi dedik. Bu benim aklıma Beatles'ın 1967 tarihli
Sgt. Lonely Hearts Club Band albümünü getirdi. Ve bu albümden tabii bir parçayı. With a little help from my friends. Gerçekten de insan arkadaşların yardımıyla neler neler yapabilir. Ama biz bu şarkıyı dinlerken bu soruyu biraz değiştirelim. Bir canlı başka bir türün biraz yardımıyla neler yapabilir diyelim. Ve hadi dinleyelim. The Beatles'tan With a Little Help From My Friends.

Beatles'tan dinledik. With a little help from my friends. Şimdi soruyu tersine çevirelim. Bir tür başka bir türün hayatını kolaylaştırabiliyorsa, bunu kolaylaştırdığını gördük. Onun ortadan kalkması peki bütün sistemi değiştirebilir mi? Müzik arasında önce bahsettik ya, Pasifik kıyısına gideceğiz diye. İşte geldik. 1960'ların başı. Amerika'nın Washington eyaletinin Pasifik kıyısı. Gel git var. Çekildikçe kayalık yüzey ortaya çıkmaya başlıyor. Midyeler, sülük ayaklılar, deniz salyangozları, alkler ve aralarında büyük bir deniz yıldızı var. Pisaster ocreseus. Ekolog Robert Payne var ve çok basit bir soru soruyor. Diyor ki, bu yırtıcı burada olmasa ne olur diyor. Ve bunu anlamak için deniz yıldızlarını alandan çıkarıyor. Tek tek çıkarıyor ve sonra bekliyor. Ne beklersiniz? Deniz yıldızları azalır değil mi? Doğru. Ama yalnızca o olmuyor. Sadece o azalmıyor. Deniz yıldızının önemli avlarından olan midyeler üzerindeki baskı azalıyor ve midyeler çoğalmaya başlıyor. Kayalık yüzeyde giderek daha fazla yer kaplıyorlar. Ve başka türlerin kullanabileceği alanı işgal ediyorlar, alanı azaltıyorlar. Ve zaman içinde bir bakıyorsunuz ki o topluluğun çeşitliliği dramatik biçimde düşmeye başlıyor. Bir türü çıkardık ama sonuç bir türün eksilmesi olmadı. Tüm topluluğun yapısı değişti. İşte Payne'in fark ettiği şey bu. Bazı türlerin ekosistem üzerindeki etkisi onların sayısıyla orantılı değil. Az sayıda bulunabilirler ama sistem içindeki konumları öylesine önemli olabilir ki onları çıkardığınızda ilişkiler ağı yeniden düzenlenir. Payne 1969'da bu fikri anlatmak için çok güzel bir kavram kullanıyor. Keystone Species, kilit taşı türler. Burada bir mimar olarak küçük bir parantez açabilirim diye düşünüyorum. Çünkü kilit taşı bizim için önemli bir kemer düşünün. Taşlar yan yana dizilmiş. Tepede ortada bir taş var. Adı kilit taşı. Bu mutlaka en büyük taş değil. En ağır taş da değil ama konumu kritik. Onu çektiğinizde bir köprü için sorun yalnızca bir kemer için bir taşın eksilmesi olmaz. Yapının bütün dengesi değişir. Payne'in metaforu da tam olarak bunu söylüyor. Ekolojik önem ile sayısal bolluk aynı şey değildir diyor. Yani bir türün doğada çok sayıda bulunması onun ekosistem için en kritik tür olduğu anlamına gelmiyor. Ve sayıca çok az bulunan bir türün ortadan kalkması da topluluğun yapısını beklediğimizden çok daha büyük ölçüde değiştirebiliyor. Şimdi deniz yıldızına yeniden bakalım. Onu çıkardığımızda aslında neyi kaldırdık? Yalnızca bir organizmayı mı kaldırdık? Hayır. Hep söylediğimiz bir şeyi kaldırdık. Bir ilişkiyi kaldırdık. Deniz yıldızıyla midye arasındaki avcılık ilişkisini değiştirdik. Midye üzerindeki baskı azaldı. Midye yayıldı. Alan değişti. Başka türler etkilendi. Yani ekosistemden yalnızca bir canlıyı değil, bir ilişkinin yarattığı etkiyi de çıkarmış olduk. Kilit taşı rolü yalnızca yırtıcılara ait olmak zorunda değil elbette. Bazı canlılar yaşadıkları ortamın fiziksel yapısını bile değiştirebilir. Hatırlayacaksınız. Kunduzu hatırlayın. Kunduz bizim programlarımızın önemli aktörlerinden biri. Ağaç kesiyor, baraj yapıyor, su tutuyor barajlar. Akış değişiyor, gölet oluşuyor. Ortamın nemi değişiyor. Yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Yani bir canlı çevresine yalnızca uyum sağlamıyor. Çevresini de değiştiriyor ve dolayısıyla değiştirdiği çevre başka canlıların hayatını değiştiriyor. Evet, gelin şimdi bu noktada en şaşırtıcı sorumuzu soralım. Deniz yıldızının
Midyeyi neden etkilediğini biliyoruz. Çok basit. Onu yiyor. Başlangıçta konuştuğumuz tilki tavşanı neden etkiliyordu? Onu yiyordu. Peki size şimdi şöyle sorsam, bir yırtıcı avını yemeden de onun hayatını değiştirebilir mi? Yani bir kurdun vahşi doğada sizi yakalamasına gerek var mı? Yoksa yakınlarda olduğunu bilmek bile sizin için yeterli olabilir mi? Bir başka deyişle sorayım soruyu. Korkunun da ekolojisi var mıdır? Ama sorulardan sonra müzik dinlemek adet oldu. Bu sorunun da cevabını vermeden önce yine bir müzik diye arası verelim. Robert Payne bize önemli bir şey gösterdi. Bir ekosistemde önemli olmak için en büyük ya da en çok bulunan canlı olmanız gerekmiyor. Bazen sistemdeki yeriniz sayınızdan daha önemli olabiliyor. O nedenle de bugünkü son müziğimizi U2'dan seçtim. U2'nun 1991 tarihli Achtung Baby albümünden One. Şarkı yine ekoloji üzerine yazılmış değil ama bu şarkıdan da bugün bir cümleyi kendi hikayemiz için ödünç alalım diyorum. We are one, but we are not the same diyor U2. Yani biz biriz ama aynı değiliz. Ekosistem de biraz böyle. Türlerin rolleri aynı değil. Etkileri aynı değil. Ama aynı ilişkiler ağının içindeler. Evet, U2'dan dinliyoruz. One.

YouTube'dan dinledik One. Şimdi evet, YouTube'dan One'ı dinledik. Şimdi programın son sorusunu cevaplamaya geçebiliriz. Bunun için gelin bir göletin kenarına gidelim. Suyun içinde iri başlar var. Ve yakınlarında da yusufçuk larvaları var. Biz yusufçukları çoğunlukla yetişkin hallerinden biliriz. Böyle suyun üzerinde uçan incecik gövdeli. Bence zarif böcekler. Ama bu zarif böcekler larva dönemlerinde inanılmaz yetkili yırtıcılar. Ve iri başlar yusufçukların potansiyel avlarından biri. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre hikaye basit. Yusufçuk larvası iri başı yakalar ve yer. İri baş sayısı azalır. Ve 1990'ların başında Earl Werner'ı burada devreye sokmak istiyorum. Earl Werner ve çalışma arkadaşları bir soru soruyorlar. Peki bu hikaye evet böyle. Yusufçuk larvası iri başı yakalar ve yer. Doğru. Süreç böyle ama bir yırtıcının avını etkileyebilmesi için gerçekten onu yemesi gerekir mi? Deneyin mantığı çok güzel. İri başlar var. Yusufçuk larvasının varlığını algılayabiliyorlar. Ama deney düzeniği yırtıcının iri başları yemesini engelliyor. Tehlike orada. Tehlike orada gözüküyor. Ama fiziksel saldırı yok. Fiziksel saldırı şansı yok. Ama tabii iri baş onu ne kadar anlıyor. Tehlikeyi orada görüyor. Peki iri baş ne yapıyor? Hayatına aynen devam mı ediyor? Hayır. İşte buldukları şey burada. Davranışını değiştiriyor. Daha güvenli alanları kullanmayı tercih ediyor. Hareketlerini, beslenme davranışını değiştiriyor. Ve bu değişiklikler büyüme ve gelişme üzerinde sonuçlar doğuruyor. Evet. Bu kez yırtıcı avı yemedi dikkat ederseniz. Ama avın hayatını değiştirdi. Demek ki bir ekosistemdeki etki her zaman bir canlının diğerine fiziksel olarak ne yaptığıyla açıklanamıyor. Bazen bir canlının başka bir canlı için ne anlama geldiği de önem kazanıyor. Önemli. Gerçekten çok önemli. Bunu bir örnekleme olsun diye kendi hayatımızdan düşünelim istiyorum. Tehlikeli olduğunu bildiğiniz bir yerde yürüyorsunuz. Başınıza henüz hiçbir şey gelmedi. Ama daha dikkatli hareket ediyorsunuz. Belki yolunuzu değiştiriyorsunuz. Belki o tehlikeli sokağa, tehlikeli yola hiç girmiyorsunuz. Gerçek bir saldırı gerçekleşmedi hiçbir zaman. Ama risk davranışınızı değiştirdi. Doğada da benzer bir problem var. Bir av hayvanı beslenmek zorunda. Ama beslenirken kendisini de bir başkası yiyebilir. O nedenle daha fazla yiyecek bulunan açık alana mı çıkmalı? Yoksa daha az yiyecek bulunan güvenli bir yerde mi kalmalı? Bir başka deyişle, büyümek için risk mi almalı? Hayatta kalmak için daha az mı beslenmeli? Evet, artık yalnızca kim kimi yiyor diye sormuyoruz. Bir soru daha ekliyoruz. Kim yenilmemek için ne yapıyor? Ve bu ikinci soru bazen en az birincisi kadar önemli. Bir iri baş saklanırsa daha az beslenebilir. Bir kuş yırtıcı korkusu nedeniyle belirli bir alana gitmezse oradaki böcekler üzerindeki baskı değişebilir. Bir otçul yırtıcı riski nedeniyle bir bölgede daha az zaman geçirirse bitkiler üzerindeki otlama baskısı değişebilir. Yırtıcı henüz kimseyi yemedi ama etkiledi. Çoktan yayılmaya başladı. Ekolojide bunlara genel olarak non-consumptive effects yani tüketim dışı etkiler deniyor.
İşte programın başındaki timsaha kadar uzanan halka burada kapanıyor. Başlangıçta sormuştuk. İki tür karşılaştığında ne olabilir? Şimdi cevaplarımız var. Tavşanla tilkiye baktık. Birinin sayısı diğerinin dünyasını değiştirdi. MacArthur'un ötleyenlerine baktık. Aynı yerde yaşayabilmenin aynı şeyi aynı biçimde yapmak anlamına gelmediğini gördük. Kanal'ın sülük ayaklarında bir türün yaşayabileceği yer ile fiilen yaşayabildiği yerin aynı olmadığını öğrendik. Akasya ile karıncalarda iki türün birbirinin hayatını kolaylaştırabildiğini gördük. Pey'nin deniz yıldızlarında bir türün sayıca az olsa bile tüm topluluğu etkileyebileceğini gördük. Ve sonunda yusufçuk larvası iri başa dokunmadan bile onun hayatını değiştirdi. Artık ekosistem dediğimiz şeyi biraz farklı görüyoruz sanırım. Çünkü ekosistem yalnızca burada hangi canlılar var sorusunun cevabı değil. Asıl soru burada kim kimi nasıl etkiliyor? Hatırlarsanız daha önceki programlarda sıkça bahsettik. Bir ormana girmekten bahsettik hep. Bir ormana girdiğinizde ağaçları görürsünüz, kuşları duyarsınız, böcekleri, kelebekleri, sincapları fark edersiniz. Ama göremediğiniz şeyler de vardır demiştik. Bir kuşun başka bir kuş yüzünden ağacın hangi bölümde beslendiğini mesela. Bir av hayvanının yırtıcı risk nedeniyle kullanmadığı alanı. Bir karıncanın varlığının ağacın yaşam şansını nasıl değiştirdiğini, bir türün kaybolduğunda başka bir hangi türlerin çoğalacağını bunların tek bir yürüyüşte göremeyiz elbette ama oradadırlar. Sanırım ekolojiyi büyüleyici kılan unsurlardan biri de bu. Doğa bizi canlıları gösteriyor. Ekoloji ise aralarındaki görünmez ilişkileri. Yani ekosistemler sürekli değişen, tepki veren ve yeniden örgütlenen ilişki sistemleri ve bunun doğa koruma açısından önemli bir sonucu var. Doğayı korumak her zaman hiçbir şey değişmesin demek olmayabilir. Asıl mesele değişim sürerken yaşamı mümkün kılan ilişkilerin ve süreçlerin devam edip edemediği. İşte bu yüzden bir kuşu korumak istiyorsak yalnızca kuşu koruyamayız. Yuva yaptığı ağacı, yediği böceği, içtiği suyu, göç ederken kullandığı sulak alanı ve bunların birbiriyle ilişkilerini düşünmek zorundayız. Ya da bir tozlaştırıcıyı korurken yalnızca bir böceği değil, bir bitkinin üreme ihtimalini, o bitkinin meyvesini yiyen kuşu, belki o kuşun taşıdığı tohumu koruyoruz. Önceki programda kurduğumuz cümle yeniden karşımızda. Doğayı korumak yalnızca canlıları korumakla sınırlı değildir. Yaşamı mümkün kılan ilişkileri korumaktır. Programın başında Herodot'un 2500 yıl önce anlattığı bir sahneden bahsetmiştik. Bir timsah ağzını açıyordu, bir kuş yakalıyordu. Bugün o özel hikayenin anlatıldığı gibi gerçekleştiğinden emin değiliz. Ama Herodot'un yaptığı şey hala değerli. Bir ilişkiyi fark etmek, o ilişki üzerine düşünmek. Bugün programda bir balıkçılık kaydındaki tuhaf değişime baktık. Aynı ağacın farklı katlarında beslenen kuşları izledik. Kayalıklardan bir türü kaldırdık. Bir akasyanın dikenlerinin içindeki karıncalara baktık. Bir deniz yıldızını sistemden çıkardık ve son olarak da bir iribaşın Yusufçuk ona hiç dokunmadığı halde hayatını nasıl değiştirdiğini gördük. Farklı canlılar, farklı coğrafyalar, farklı deneyler ama soru aynı. Bir canlının varlığı başka bir canlının hayatını nasıl değiştiriyor? Diyorum ya doğa dedektifi olmanın güzel tarafı bu. Bir ormana girdiğinizde yalnızca burada kaç ağaç var diye sormuyoruz. Bu ağaç kimin hayatta kalmasını sağlıyor diye soruyoruz. Bir kuşa baktığımızda yalnızca bu hangi tür demiyoruz. Burada neden besleniyor diye merak ediyoruz. İşte bir tür eksildi dememek, bir tür ortadan kaybolduğunda sadece bir tür eksildi dememek,
Onunla birlikte hangi ilişkiler kayboldu diye sormak da o dedektifliği. Çünkü ekosistemleri yalnızca kim kimi yiyor diye okuyamayız. Kimin kiminle yarıştığı, kim kimden kaçıyor, kimin kimden kaçtığı, kimin kime yardım ettiği, kimin kimin yaşayabileceği alanı daralttığı, kimin bütün sistem üzerinde orantısız bir etki yarattığı, hatta kimin yalnızca orada bulunarak başka bir canlının davranışını değiştirdiğini de anlamamız gerekiyor. Geçen programın sonunda şöyle demiştik. Yaşamı anlamak istiyorsak ilişkileri anlamalıyız. Bugün buna bir cümle daha ekleyebiliriz. Ve ilişkileri anlamak istiyorsak yalnızca gördüklerimize bakmamalıyız. Çünkü doğadaki en güçlü ilişkilerin bazıları gözümüzün önünde gerçekleşse bile görünmezdir. Belki bir yırtıcının yarattığı korku, belki iki kuş arasındaki rekabet, belki bir karıncanın ağacı koruması, belki de bir yeni deniz yıldızının bütün kıyı topluluğunu biçimlendiren etkisi. Hepsi orada. Ama işte belki de bizim doğa dedektiflerinin işi tam olarak bu. Görünmeyen bağlantıların izini sürmek. Evet, çok uzattım. Bugün doğa dedektifinde bir ekosistemin görünmez kurallarının peşine düştük. Avla yırtıcıdan rekabete, nişten mutualizme, kilit taşı türlerden özür dilerim. Korkunun ekolojisine kadar bir yol aldık. Ve sonunda yine aynı yere ulaştık. Hiçbir canlı yalnızca kendi hayatını yaşamıyor. Her canlı bir biçimde başka bir canlının dünyasının parçası. Evet, programın sonuna geldik. Hala biraz vaktimiz var. Onun için bu anlattığımız ekolojik süreçlerden, bu güzel gezegenden mutlulukla bahsetmek istiyoruz her zaman. Onun için de burada olduğumuzdan mutluyuz aklımıza geliyor. Mutlu olduğumuz aklımıza geliyor. Onun için Wookie Food'un 2021 tarihli Writing on the Wall albümünden Happy to be Here'la veda etmek istiyorum. Evet, YouTube'dan son parçamızı dinlemiştik dedik ama biraz vaktimiz var. Onun için bir parça daha dinleyelim istiyorum. Wookie Food'dan gelsin. Happy to be Here dinleyelim. Haftaya yeni bir sorunun, yeni bir izin ve doğadaki başka bir görünmez ilişkinin peşinde koşmaya, peşinde yeniden buluşmaya diyelim. Kendinize, birbirinize ve bu güzel gezegene iyi bakın. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.

0: here.
1: You mock my pain.
2: Life is pain, Highness. Anyone who says differently is selling something.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
5: Koç Holding'in katkılarıyla.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolol Vural'a teşekkür ederiz.
7: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'de. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.

Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.

Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
1: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
2: Apaçık Radyo.

0: Now I know that I am the last one for a purpose. To bring my people back to their own again.
1: Hakayu akal wakla al al ita wakla layiska wa.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferda Er Eren'e teşekkür ederiz.
4: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Bugün Babil'den sonra da bir müzisyenin yalnızca çaldığı sazların değil, o sazlarla açtığı yolların peşine düşeceğiz. İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Azerbaycan'a, İran'a, Hazar Havzası'na ve oradan çağdaş doğaçlamaya uzanan bir ses yolculuğu bu. Canlı yayında konuğum, bağlama ve tar icracısı, yapımcı, ses mühendisi ve eğitmen Volkan Kaplan. Hoş geldiniz Volkan.
1: Hoş bulduk.
0: Muhabbete devam edeceğiz ama ne dersin bir canlı
1: olur.
0: Bir eser dinleyelim
1: tabii
0: mi senden?
1: Ki, tabii ki.
0: Talip Özkan'dan bir eser çalacaksın değil mi? Bu Ercişli Emrah'ın ondan derlediği Kömür Gözlüm Ateşine Düşeli.
1: Evet. Emrah ve Selvihan hikayesinden türeyen bir türkü.
0: Tamam. Türküyü dinleyelim, evet. Sonra devam edelim.
1: Tamam.

0: Ağzına sağlık. Sevgili dostlar, Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da canlı yayında bugün konuğum bağlama ve tar icracısı, yapımcı, ses mühendisi ve eğitmen sevgili Volkan Kaplan. Bağlamayla çok genç yaşta tanıştı. Erdal Erzincan müzik kursunda başlayan eğitim yolculuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na uzandı. Sonraki yıllarda bağlamanın yanına Azerbaycan tarını koydu. İşte stüdyo çalışmalarında, öğrencileriyle yaptığı projelerde ve uluslararası ortaklıklarda Anadolu'nun hafızasını başka müzik dilleriyle karşılaştırdı. Hikayem bağlamayla çok genç yaşta başlıyor Volkan, ama yani tarihlerden önce şunu merak ediyorum. Bağlamayı ilk kez gerçekten bir çalgı değil, sana ait bir ses olarak hissettiğin anı hatırlıyor musun? Yani o genç Volkan'ın bağlamadan beklediği şeyle bugünkü Volkan Kaplan'ın bağlamadan beklediği şey arasında nasıl bir fark var?
1: Aslında şöyle, evet, çok genç, yani çocuk yaşta bağlamayla tanıştım ben. Tabii ki tam şu an diyeceğim bir an yok, ama bu bağ biraz zaman içinde kuruldu aslında bağlamayla. Yani başladıktan sonra bağlamayı öğrendikçe bağlamanın derinliğini, ustaları, repertuarı, yani bu konunun biraz daha özünü gördükçe bağ daha derinleşti. Böyle bir ilerleme oldu bağlamayla. Tabii sonrasında da başka farklı müzikler, farklı coğrafyalar müziklerini dinlemeye başladım. Yani sadece bir yöreyi değil de farklı farklı yörelerde ve farklı farklı bağlama çeşitleri var. Her yörenin apayrı bir tavrı, geleneği var, kültürü var. Bunları gördükçe tahminimden çok daha fazla bir derinlik olduğunu gördüm yani.
0: Başlangıçta Talip Özkan'ın derlediği bir türküyü dinledik. Talip Hoca'nın senin müzik yaşamındaki öneminden de söz eder misin Volkan?
1: Evet, Talip Hoca, Talip Özkan yani çok büyük bir ustattı. Yani benim müzikal hayatımda, müzikal bakış açımda onun direkt etkisini söyleyebilirim. Çok farklı, yani bütün yöreleri olduğu gibi icra eden, farkında olan,
0: çok sayıda türkü derledi.
1: Çok sayıda türkü derlediği, evet. Sadece bağlamada değil, tambur çalıyor, tar tabii, çalıyor.
0: Tabii. Ben Talip Özkan'ı 1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden Hasret Gültekin için bir vakıf kurmuştuk. O vakıf kurulduktan sonra Talip abi Almanya'da vakıf yararına birçok konser yapmıştı. Ben onu bir kez görme, tanıma şansım oldu. Uzun yıllar Türkiye'nin dışındaydı biliyorsun, Paris'te.
1: Evet.
0: Burada Cemal Reşit Rey konser salonunda verdiği konserde ilk kez tanışmıştım. Sonra işte
1: ben de o konseri izlemiştim.
0: Hatırlarsın değil mi? Ne büyük coşkuydu yani, evet. Peki bir halk müziği icracısının önünde zor bir mesele var Volkan. Yani bir tarafta kaynak kişi, yöre, tavır ve gelenek. Öte tarafta senin bugünkü kişiliğin ve yaşadığın çağ, yani günümüz. Evet. Bir türküyü yeniden çalarken sadakatin ilk önce kime ya da neye, kaynağı mı, geleneğin ruhuna mı, yoksa kendi sesine mi?
1: Aslında şöyle, yani gelenek benim için bir kısıtlama değil. Gelenek, yöre, tavır, bunlar bir kısıtlama değil. Aslında bizim müziğimizin dil bilgisi. Yani bizim müziğimizin grameri diyebiliriz. Yani bu dil bilgisini bilmeden doğru cümle kurmak pek mümkün olmuyor. O yüzden gelenek, tavır, üslup, yöre, müzik bilgisi benim için bir dil bilgisini ifade ediyor.
0: Onun üzerine kuruyorsun.
1: Bunun üzerine kuruyorum kendi müziğimi. Yani yeni cümle kurmam için önce dil bilgisini bilmem lazım. Doğru. Ki üzerine yeni cümleler kurabileyim. Doğru. O yüzden sadakatim, önceliğim her zaman gelenek ve oradaki icranın, türkünün özü her zaman oluyor. Bunun üzerine yaptığım düzenlemelerde, çalışmalarda onu çok aşmadan, özünü kaybetmeden bir düzenleme mantığıyla çalışıyorum.
0: Yani bir türküyü değiştirirken işte buraya kadar yorum, bundan sonrası müdahale dediğim bir sınır var.
1: Tabii değil ki mi? Elbette.
0: Bunu çıkarmak elbette doğru olur.
1: Melodinin köşelerini, figürlerini bozunca orada artık biraz aslında haddimi aşmış oluyorum. Orada durmak lazım. Yani
0: Sonra bağlamanın yanına bir başka sazı, tarı koydun değil mi?
1: Evet.
0: Bu Musica Jazz dergisi söyleşinde çok güzel bir şey söylüyorsun. Yani tarı elime aldığımda bağlama çalan biri gibi düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Ben bu cümleyi yalnızca çalgı tekniğiyle değil, zihnin değişmesiyle ilgili de okuyorum.
1: Evet.
0: Bir çalgı yalnızca parmaklarımızı değil, düşünce biçimimizi de değiştirebilir mi? Yani tar sana bağlamanın öğretmediği neyi öğretti? Ya da işte bağlamada tarın söylemediği ne var, ne söylüyor bağlama?
1: Şimdi biraz benzer çalgılar gibi görünse de aslında çok farklı çalgılar. Hem müzik, repertuarı, tekniği, her şeyi farklı. O yüzden ben tarı elime aldığımda bağlamayı unutmaya çalışıyorum. Olabildiğince. Ya da bağlamayı aldığımda da tarı unutmaya çalışıyorum. Çünkü ikisinin apayrı rengi var, çalım stili var.
0: Öğrettiği şeyler var.
1: Öğrettiği şeyler var. Mesela bağlamada kullandığım işte çalım tril tekniğiyle tardaki tril tekniği farklı. İkisini farklı kullanıyorum. Ya da başka işte tarda daha glissandolu, kaydırmalı çalma teknikleri var. Ama bağlamada biraz daha işte bizim yöre tavırlarında özellikle tezene kalıplarımız var. Tarda genelde tremolo ve tril üzerinden giden bir teknik var. Tabi bu sadece kullandığımız teknik. Bunun haricinde bir de müzikler de farklı. Melodiler farklı, makam yapıları farklı. Mesela deskah deniliyor. Deskah denen bir mugam şeyi var, formu var. 40 dakika, 1 saat süren bir deskah içerisinde o makama ait bütün ezgiler, işte mugamlar, bizdeki uzun havalar gibi, reksler, renkler falan her şey içinde barınıyor. Bizde biraz daha türkü odaklı gidiyor. Bizde de tabii ki divanlar var. Peşrevler, divanlar var ama bizde biraz daha türkü, şiir odaklı gidiyor. Onlarda biraz halk mahnılarının yanı sıra şey de var. Gazeller mugamlarla seslendiriliyor. Bunları da yani sadece enstrüman değil, okuyanları da dinleyip enstrümana uyarlamaya çalıştım. Tarda çaldığım enstrümantal ezgileri de bağlamaya aktarmaya çalıştım bir yandan. Ama bağlamanın da tavrını bozmadan ona uyacak bir şekilde yapmaya çalıştım. Onu da Bağlama Azerbaycan diye bir enstrümantal albüm haline getirmiştik. Şimdi onun ikincisini de düşünüyorum.
0: Çok güzel. Bu Cengiz Mehtipur'la yaptığın iki saz projesinde Anadolu bağlamasıyla Tebriz aşık sazı buluşuyor. Ben burada iki enstrümandan çok iki hafızanın karşılaşmasını duydum dinlerken. Yani ilk kez birlikte çalmaya başladığınızda senin sazın onun sazından ne öğrendi? Yani Mehtipur'u dinledikten sonra kendi bağlamını farklı çalmaya başladığın oldu mu Volkan?
1: Oldu. Yani benim bildiğim bir ezgiyi Cengiz Mehtipur çaldığı zaman tekrar başka bir pencereden baktım. Tekrar başka bir yoldan öğrenmeye de çalışıyor insan aslında. Cengiz Mehtipur gerçekten o da çok büyük bir üstad. Tebriz'de okulunda yetiştirdiği çok fazla sayıda öğrenciler var. Kendi bir saz orkestraları var. Ve 800 tane aşık havasını derlemiş, bunları notaya almış, hikayeleriyle kitaplaştırmış bir insan. Onunla çalmak da benim için bir onur, gurur yani mutluluktu.
0: Büyük ustalarla
1: büyük
0: çalmışsın.
1: Ustadır yani Cengiz Mehtipur. Tabii ki yani bizim sazlarımız da yakın görünüyor ama çalım stilleri yine ufak ufak değişiyor. Yani Tebriz Azerbaycan aşık sazıyla mesela bizim Kars'taki bile biraz fark eder çalım stili. Ki bağlamaya gelince tam farklı oluyor.
0: Peki bu iki gelenek arasında yani bunu işte tercüme edemem, olduğu gibi dinlemeliyim dediğim bir nokta var mı?
1: Genelde algılamaya çalışıyorum. Yani çok beş hakkatli, çok zor, çok fazla bölümü olan parçalar var. Onları uyarlamak daha zor oluyor. Bağlamayı uyarlamak daha zor oluyor. Elbette bazı eserlerde bana göre o enstrümanda kalmalı. Onu da düşünüyor. Evet. Dokunmamak da gerekiyor bazen.
0: Bu sorunun cevabını biraz da bu iki sazın kendisinden duyalım mı? Yani Cengiz Mehtipur'la yaptığın albümden Kerem Göçtü.
1: Tabii ki.
0: Kerem Göçtü'yü dinleyelim, sonra yine muhabbete devam edelim Volkan.
1: Peki.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün sevgili Volkan Kaplan'la canlı yayında birlikteyiz. Cengiz Mehtipur'la yaptığı İki Saz projesinden bir ezgide ikiliyi dinledik. Bu iki sazın konuşmasından yani işte Anadolu bağlamasıyla Tebriz Aşık Sazı'nın konuşmasından sonra üç coğrafyanın birbirine açıldığı başka bir projene geçelim istiyorum Volkan. Kökler. Bu Seyit Karami ile yaptığın bu projede İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin müzikleri yan yana geliyor. Albümün adı Kökler fakat senin müzik yolculuğuna baktığımda kökten çok bir hareket görüyorum. Yani Anadolu'dan Azerbaycan'a, İran'a, Kafkasya'ya. O yüzden tersinden sorayım istiyorum. Yani kök dediğimiz şey bizi bir yere bağlayan şey midir yoksa yani yola çıkabilmemizi sağlayan şey midir?
1: Aslında yola çıkmamızı sağlayan şeydir. Yani benim bakış açımda bu kökler yani köklerimize tutunarak savrulmadan bir yola çıktığımızda bir yolculuk yaptığımızda daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum bunun. Kökler bizi aslında gelenek de öyle, kök de öyle. Yani bizi özgürleştiren şeyler, kısıtlayan şeyler değil. Bu albümde de Azerbaycan, İran, Anadolu'dan eserler çaldık. Ama tabii burada şey yaptık. Yani her bölgenin aslında kendi sesi var. Sesleri birbirine benzetmeye çalışmaktansa olduğu gibi
0: kendi
1: o kendi renginde, kendi tınısında, kendi melodisiyle çalmaya gayret ettik. Bunu yaparken de tabii ki köklere bağlı kalmamız gerekiyordu. Evet, kökten evet. Uzak olamıyoruz.
0: Bu Seyit Karami'nin klarnetiyle işte senin bağlama ve tarın karşılaştığında önceden hiç beklemediğin tek bir nota ya da cümle bütün yönünü değiştirdi mi? Yani bu coğrafyaların müziklerinde seni daha çok benzerlikler mi yoksa farklılıklar mı heyecanlandırıyor?
1: Aslında ikisi de heyecanlandırıyor. İkisi de, benzer şeyleri çaldığımızda da çok heyecanlanıyorum. Bazen de şu oluyor. Aynı eseri çalıyoruz ama işte Sait onu klarnetiyle başka bir cümle kurarak bir alan açıyor. Sonra ben de ona cevap vermek durumunda, başka bir alandan cevap vermek durumunda kalıyorum. Ya da tam tersi de olabiliyor. Ben başka bir şekilde bir ona bir melodi sunduğum zaman o eserin içinden o da ona yönelik bir cevap vermek durumunda kalıyor. Bu sayede böyle yeni şeyler çıkıyor. Yeni tınılar, yeni cümleler, figürler çıkabiliyor. Bu çok heyecanlandırıyor çok bizi güzel. Çalarken.
0: Bir örnek dinleyelim mi? Kökler albümünden Küçelere Su Serpmiş'e.
1: Tabii ki.

0: 2025 yılında yayımlanan Kökler albümünden bir Azeri Ezgi'de Volkan Kaplan bağlama ve tar çalıyordu. Sait Kerim'i klarnet. Biraz önce köklerden söz ettik Ezgi'den önce. Şimdi o köklerin bambaşka bir müzik ortamında nasıl davrandığına bakmak istiyorum Volkan. Rembrandt trio ile yaptığın The Anatolian and Caspian Suites. Yani bağlama ve tarı, piyano, kontrabas ve davulla aynı odada buluşturdun. Geleneksel bir çalgıyı caz grubunun yanına koymak kolay ama bazen o çalgı yalnızca hani tırnak içinde egzotik bir renk olarak kalabiliyor. Senin özellikle kaçındığın şey de bu. Bir kültürler arası müzik projesinin dekoratif bir füzyona dönüşmemesi için ne yapmak gerekiyor? Yani birlikte çalmakla gerçekten karşılaşmak arasındaki fark nedir Volkan?
1: Evet, ben bu projede şunu düşündüm. Yani bir caz grubunun üstüne bağlamayı ve tarı süs olarak eklemek değil de bu enstrümanlar gerçekten yan yana geldiğinde herkes kendi rengini koruyarak ne çıkartabilir? Bunu biraz hayal ederek aslında bu projeye başladım. Rembrandt Trio'da da şöyle bir özellik vardı. Bizim müziklerimizi, bizim ritimlerimizi etüt etmişler önceden ve çalıyorlar. Bizdeki 7-8'lik, 5-8'lik, 9-8'lik aksak usullerinin hepsini biliyorlar, çalabiliyorlar. Bu yüzden ben onlara başvurdum bu proje için.
0: Hangi ülkede yaşıyor?
1: Hollanda'da yaşıyorlar.
0: Hollanda.
1: Hollanda'da. Kayıtlarını da orada yaptık. Wieselord stüdyolarında yaptık. Canlı olarak kaydettik.
0: Çok güzel.
1: 9 tane suite çaldık. 13 eser var aslında içerisinde. Yine repertuar olarak ben hem bağlamayı hem tarı göstermek için bu aynı coğrafyaları seçtim tabii. Anadolu, Azerbaycan, biraz İran yani Hazar coğrafyası.
0: Hazar coğrafyası.
1: Evet, ismi de zaten Anadolu ve Hazar Suitleri albümün ismi. Burada şöyle bir şey var yani bir eseri çalarken biz ayrı ayrı çalsak belki o şekilde çalmayız. Ama dördümüz yan yana gelince herkes bambaşka bir şey çalıyor. Bağlamayı tarı da bir renk enstrüman olarak değil de yani aslında grubun tam merkezine yerleştirip yeri geldiğinde armonik olarak yerin yerinde melodik olarak kullandığımız enstrüman oldu. Bir de şöyle bir şey oldu mesela Vincent Plenger o da davuldaydı. Klasik bir davul setup'ı kurmaktansa etnik bir davul setup'ı kurdu.
0: Videoları
1: Bizdeki
0: var.
1: evet
0: Evet,
1: kudüme
0: izledim.
1: benzer bir şey kurdu. Setup kurdu. Harmonyum kullandık piyanonun yanı sıra. Rembrandt aslında şey de çalabiliyor. Mikrotonal piyano da çalıyor. Ve işte bizdeki Uşak Hicaz makamları falan onların hepsini
0: Çalabiliyor. Çok
1: çalabiliyorlar.
0: güzel.
1: Yani böyle bir proje
0: Bir de
1: geliştirdik
0: şey
1: onlarla.
0: değil mi hani bir müzisyenin iyi çalmasından daha önemli olan şey belki de bazen iyi dinlemesidir değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: birbirimizi dinleyerek
0: sadece iyi
1: çalmamız,
0: çalmak
1: sadece iyi
0: değil.
1: çalmak değil.
0: Doğru.
1: Yani birbirimizi dinleyerek çalmak çok önemli.
0: Peki bu Rembrandt Trio'yla çalıştıktan sonra sende değişen tek bir müzikal alışkanlık nedir
1: Evet,
0: diye
1: oldu.
0: sorsam. Yani eskiden yaptığın ama artık yapmadığın ya da eskiden yapmadığın ama artık yaptığın bir şey var mı? Ve tersinden yani sence bağlama ve tar onların çalma biçiminde neyi değiştirdi? Yani nasıl bir
1: Şöyle
0: etkileşim
1: oldu.
0: oldu?
1: Mesela provadaydık kayıttan bir gün önce. Prova yaparken parçayı çalıyoruz ama Rembrandt bir yerde duruyor, çalmıyor diyorum. Acaba niye çalmıyor? Bazı yerleri boş bırakıyor bilerek.
0: Anladım.
1: Yani melodiye müdahale etmemek için sadece işte bizde şey mantık vardır biraz. Bu iyi ya da kötü diye demiyorum. Hani biraz alışkanlıklarla
0: Değil
1: alakalı.
0: mi?
1: Bizde bir
0: Doğru.
1: doldurma vardır. Melodinin her yerini armoniyle dolduralım. O onu yapmadı. Bazen de çok ısrarla istemeyeceğimiz sesleri ısrarla bastı ve bunu bilinçli olarak yaptı. Bazen de işte melodiye hiç dokunmadan tek bir ses bastı. 8 ölçülük bir melodide 4 ölçü belki çalmıyor. Sadece bir notaya basıyor. Bazen iki el yerine sadece tek el kullanıyor. Böyle bir aranjman düşündü. Bu da bende şunu uyandırdı. Yani çalmak önemli ama beklemek, susmak yani
0: Sessizlik de
1: sessizlik de
0: çok
1: çok
0: önemli
1: önemli.
0: müzikte.
1: Çok
0: Çok
1: önemli.
0: doğru. Çok doğru. Şimdi ben iki tane eser seçmiştim ama bu Bayati Şiraz'ı istersen hı-hı çalmayalım. Steppe'yi dinleyelim.
1: Bozkır Suite'i. Evet.
0: Değil mi? Onu dinleyelim hem programın süresinde düzgün kullanmak için.
1: Peki.
0: Sonra yine muhabbete devam ederiz.
1: Tabii ki.
0: Steppe Bozkır.

0: Volkan Kaplan ve Rembrandt Trio'dan 2026 yılında yayımladıkları The Anatolian and Caspian Suites albümünden Steppe Bozkır'ı dinledik. Bozkır'dan sonra yol biraz daha doğuya açılıyor. İşte 2026'da Rıza Kaman ve Aykerim Yelemesova ile yayımladığın Silk Road Timbres adından başlayarak biz İpek Yolu fikrine çağırıyor. İpek Yolu senin için tarihi bir güzergah mı, yoksa yani müzisyenlerin birbirini dinleme biçimini anlatan bir metafor mu? Yani bu projede İpek Yolu dediğin şey bir coğrafya mı, bir hafıza mı, yoksa bir karşılaşma mı
1: Şöyle
0: Volkan?
1: düşünüyorum, yani hem İpek Yolu olsun hem Baharat Yolu olsun, bu yollar sadece ticaret yapılan yollar değil. Bu yollarda kültür de
0: Kültür
1: taşınmış,
0: taşındı,
1: müzik
0: doğru.
1: de, melodiler de taşınmış. O yüzden benim için böyle bir anlamı var aslında öncelikle. Rıza'yla ve Aykerim'le de, Ayker'in Kazakistanlı ve Kazakistan'da Jetigen diye bir halk çalgısı var. Tınısı arpa benziyor ama kanun gibi dizide öyle bir çalım stili var. Rıza da çok yetenekli bir müzisyen, genç bir müzisyen. Bakü'de yaşıyor, Tebrizli aslen. Çok iyi bir kemança icracısı. Burada tabii şöyle bir şey yaptık. Bizim aslında buradaki kendi bölgelerimizdi aslında. Yani kendi köklerimizdi bu projeyi ismini veren şey, ama repertuar olarak biraz da Azerbaycan, yine mesela Kütahya'nın Pınarlarını çaldık, Vehbi'nin Ağdını çaldık ve iki eser de doğaçlama çaldık. Böyle bir projeydi. Dört eser var bunda. Bir, yani EP şeklinde yaptık biz bunu. Canlı olarak kaydettik.
0: Kültürler arasında dolaşmayı seven bir müzisyen olarak sınır meselesini nasıl kuruyorsun Volkan? Yani işte burada durmalıyım, bu müzik bana ait değil, önce daha fazla dinlemeliyim dediğin anlar oluyor mu? Yani saygıyla merak arasındaki çizgiyi nerede
1: Evet.
0: çekiyorsun abi?
1: Bu çok önemli benim için. Şöyle bir şey. Yani kültürler arasında dolaşmak, evet, çok güzel ama o müziğe biraz aşina olmak lazım. Yani mesela bir Çin müziğiyle ben şimdi bir şey yapamam. Direkt yapamam. Ama mesela Azerbaycan müziğiyle 25 yıldır haşır neşir olduğum için orada biraz daha rahat hareket edebiliyorum o alanda.
0: Ya da Türkiye Cumhuriyetleri müziği değil mi?
1: Türkiye Cumhuriyeti,
0: Kazakistan
1: tabii
0: gibi.
1: tabii. Evet, oralarda biraz daha rahat gezebiliyorum yani.
0: Bu Aykerim ve Rıza'yla yani onlardan duyduğun ve bunu hiç böyle düşünmemiştim dediğin bir tını ya da fikir oldu mu birlikte
1: Oldu.
0: çalışırken?
1: Oldu. Özellikle Rıza'nın yenilikçi fikirleri hoşuma gitti. Yani az da olsa bir kuşak farkımız var ve şey oluyor. Onların bakış açısında başka bir şey de oluyor. Bazı bana şeylerle geldi. Bazı müzikal kalıplarla, rifflerle geldi. Acaba hep ben de bir şeye yaklaştım. Bir yandan hani gelenekçi bir yapım var. Bir yandan yeniliğe de açık bir insanım ama yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Orada kaldım ama o fikirleri de çok hoşuma gitti. Onları da denedik, çaldık. Özellikle mesela Mehriban eserinde 6-8'lik parçayı aslında bir cümlesini 4-4'lük gibi çaldık. Olur mu olmaz mı derken o çok ısrar etti, çalmak istedi, yapalım. Denedik, enteresan da bir şey çıktı ama tabii onu bir bölümde kullandık. Sonra yine eserin özünü, kendisini yine çaldık.
0: O zaman Mehriban'ı dinleyelim mi?
1: Olur, dinleyelim.

0: Volkan Kaplan, Rıza Kaman ve Aykerim Yelemesova'dan Mehriban'ı dinledik. Bu ezgi üçlünün 2026'da yayımlanan Silk Road Timbres albümünde yer alıyordu. Programın son bölümünde yeniden başlangıç noktasına dönmek istiyorum Volkan. Yani müziğin bir insandan başka bir insana geçmesine. Çünkü sen yalnızca icracı değilsin. Öğrenciler yetiştiriyorsun, işte çocuklarla projeler yaptın ve aynı zamanda kayıt masasının öteki tarafını çok iyi bilen bir ses mühendisisin. Maya ve Çocuklara Türküler gibi projelerini de düşünerek sormak istiyorum. Bir türküyü gelecek kuşağa aktarırken mutlaka korunması gereken şey nedir? Yani melodi mi, tavır mı, hikaye mi, duygu mu? Yani bir çocuk 100 yıllık bir türküyü bambaşka biçimde yorumladığında buna ne kadar izin vermeliyiz?
1: Şöyle söyleyeyim, yani bir çocuk bir türkü öğrenirken ilk önce melodiyle öğreniyor. Melodi tabii ki birinci sırada geliyor. Sonra sözler, yani şiir. Onu düzgün öğrenmesi gerekiyor. Yani çocuklara türkülerin aktarımı aslında bir nasıl söyleyeyim, bir aşı projesi gibi düşünmek lazım. Bunu yaparken şunu düşündüm açıkçası. Hani ben bir proje yapmak istiyorum ama ne yapmalıyım? Sonra hep diyoruz hani çocuklara bu türküleri yaymak lazım, gençlere, çocuklara yaymak lazım, ama burada baktığım zaman hiçbir tane bile albüm yapılmamıştı çocuklara yönelik türkü
0: Türkiye abi.
1: konusunda.
0: Modern
1: O
0: folk
1: yüzden
0: düşüsü yaptı. Daha modern bir şey
1: evet, modern bir şey,
0: çocuklara.
1: evet, ama çocuklara türküler olarak bir albüm yapılmamıştı.
0: Doğru.
1: Onu çocuklarla ve bazı solist arkadaşlarla birlikte gerçekleştirdik. Onların sevebileceği, dinleyip kolay algılayabileceği türkülerden seçmeye gayret ettim. Bu aslında işte dediğim gibi hani çocuklara bir bilinç kazandırma, bir yön belirleme, bir aşılama projesiydi. Bunun
0: Geleneksel
1: da
0: müziğimizi
1: evet,
0: sevdirme, gönül
1: evet,
0: türküleri.
1: Türklüğe sevdirmek adına öyle bir projeydi.
0: Sende iki ayrı kulak var gibi. Yani çalan Volkan Kaplan ve kayıt masasının arkasında dinleyen ses mühendisi Volkan Kaplan. Yani icracı bazen kusurun içinde duyguyu bulur. İşte ses mühendisi kusuru düzeltmek ister. Bu iki Volkan hiç kavga ediyor mu? Yani teknik olarak düzeltebileceğin halde yani hayır buraya dokunmayacağım. Hayat tam burada dediğin kayıtlar oluyor mu
1: Oluyor. Tabii bu iki volkan kavga ediyor.
0: Volkan?
1: Etmez mi?
0: Ediyorlar bazen. Kan gövdeyi götürüyor mu
1: Tabii tabii
0: abi?
1: bazen kan gövdeyi götürüyor gerçekten. Yani evet, icracılık başka bir şey. Hani
0: Değil
1: bu işin
0: mi?
1: editi,
0: Teknik
1: miksi,
0: tarafı.
1: teknik tarafı başka bir taraf. Orada da şey oluyor tabii. Ufak da olsa pürüzler olabiliyor. O pürüzlerin şeyi önemli tabii. Hani çok büyük bir pürüz varsa, sorun varsa o düzeltilmeli
0: Tabii.
1: mutlaka. Ama insani boyutta bir şeyse onu da öyle bırakmak da güzel oluyor bazen.
0: Yine ham
1: Evet,
0: tadında.
1: tadında bırakmak güzel oluyor. Zaten hiçbir zaman şey yoktur. Aslında bitmiş mix yoktur. Bırakılmış mix vardır aslında.
0: Değil mi?
1: Mix'in de
0: Evet
1: sonu yok
0: abi.
1: çünkü düzeltmenin de sonu yok.
0: Doğru. Şey son soruyu geleceğe bırakalım. Yani işte zaman, para, mesafe diye bir sorun olmasa henüz birlikte çalmadığın hangi müzikal geleneğin ya da hangi müzisyenin kapısını çalmak isterdin? Yani neyi merak ediyorsun?
1: Yani her zaman şey bende heyecan uyandırıyor. Yeni kültürler, yeni müzikler. Hepsini her yere hakim olmak, bilmek pek de mümkün değil ama
0: Doğru.
1: yani bir yandan ben iki yönlü, yani bir batı yönü bir de doğu yönü, iki yönlü çalışmaya gayret ediyorum. Yani batıdaki armonizasyonu alıp ama doğudaki, Orta Asya'daki melodileri çok merak ediyorum. Mesela işte biz 7 nota kullanarak melodi yapıyoruz ama işte pentatonik
0: Pentatonik.
1: bass sesle yapılan melodiler var. Çin'de, Japonya'da, Uzak Doğu'da.
0: Uzak Doğu'da.
1: Oraları da merak ediyorum. Hindistan'da çok değişik bir müzik var. Onlarla bir şeyler yapmak
0: Büyük
1: isterim.
0: ustalar
1: Orada tabii büyük
0: var.
1: ustalar var.
0: Yani yönün doğuya çevrili değil mi?
1: Melodi yönüm doğuya
0: Aralığı
1: çevrili, armoni yönüm batıya
0: batıyor.
1: çevrili.
0: Ne güzel ikisinin karışımı. Çok güzel şeyler yapıyorsun gerçekten.
1: Teşekkür
0: Tanıdığım en
1: ederim.
0: çalışkan müzisyenlerden birisin.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim. Elimden
0: programları
1: geldiğince.
0: bundan sonra da yapacağız gibi görünüyor önümüzdeki dönemlerde Volkan. Ben
1: İnşallah.
0: çok isterim.
1: Ben de.
0: Bir de tek cümlelik bir cevap rica edeceğim senden abi. Şimdi 20 yıl sonra genç bir bağlamacı senin kayıtlarını dinlediğinde Volkan Kaplan bize şu kapıyı açtı desin istesen yani. O kapının üzerinde ne yazsın, ne yazar, ne yazmalı?
1: Ben hep şuna baktım yani yeni yolda yürümek çok güzel ama eski yollara da yürümek lazım. Yani eski açılmış yollardan yürümeden yeni yollara açılmak da çok doğru değil. Hani orada gelenekteki ustalar kimdi, ne çalıyorlardı, ne yapıyorlardı bunlara bir bakıp sonra yeni yola açılmak çok doğru geliyor bana, benim bana göre yani. O yüzden herhalde orada şey yazsın isterdim, eski yollardan geçmeden yeni yollara çıkmayın gibi bir şey isterdim.
0: Kökenin nereli, nerede doğdun?
1: Tokat. Tokat. İstanbul doğumluyum.
0: İstanbul'da doğdun. Peki bu İstanbul'un çok katmanlı müzik hafızası senin kulağını nasıl biçimlendirdi? Yani bu kentin hangi sesi sende kaldı? Hangi sesleri sende kaldı Volkan?
1: İstanbul tek başına bir ülke gibi aslında.
0: Bütün renkleri barındırıyor
1: yani
0: değil
1: mesela
0: mi?
1: Bir örneğin Sivas'a gitsek, Yozgat'a gitsek, Kars'a gitsek her yörenin belli başlı melodileri, bir kültürü var ama doğru. İstanbul'da birçok kültür bir arada yaşıyor.
0: Evet.
1: Burada da bütün sesler aslında yan yana. Hepsi doğru. Birlikte.
0: Bu da büyük bir zenginlik katıyor.
1: Bu da büyük
0: katıyor,
1: bir zenginlik katıyor. Evet, evet. Bütün seslere açık olmak gerekiyor.
0: Peki Apaçık Radyo dinleyicileri çalışmalarını nereden dinleyebilir? Yani YouTube'da çok güzel bir kanalım var. Tüm bu izlediğimiz yani dinlediğimiz müzikleri oradan dinleyebilirler değil mi?
1: Oradan dinleyebilirler. Volkan Kaplan prodüksiyon YouTube kanalı var. Onun haricinde bütün dijital platformlarda
0: Instagram,
1: albümleri dinleyebilirler.
0: Deezer, Spotify'da.
1: Deezer ve Apple Müzik gibi tüm dijital platformlardan dinleyebilirler. Onun haricinde duyuruları bazı şeylerden haberdar olmak için Instagram'dan
0: yine Volkan Kaplan
1: takip edebilirler. Prodüksiyon. Volkan Kaplan adıyla.
0: Peki Volkan Kaplan yani bağlamadan Tara, Anadolu'dan Hazar'a, Hazar'dan İran'a, Bozkır'a ve İpek yoluna uzanan bir yolculuk. Yani belki de bugün konuştuğumuz bütün bu müziğin ortak bir cümlesi var. Bir ezginin kökü olabilir ama ayağı da vardır ve bazen yüzyıllar boyunca yürür. Babil'den sonra da bugün canlı yayında Volkan Kaplan'la birlikte o ezgilerin yürüdüğü yollara kulak verdik. Volkan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: davetini
1: ederim.
0: Davetini kırmayıp katıldığın için.
1: Seve seve geldim. Bu köklü, bu uzun soluklu programın içinde ben de yer aldığım için çok mutluluk duydum.
0: Yolumuz çok açık olsun diyelim o zaman. Bir de ben burada Ahmet Murat Eken'e çok teşekkür etmek istiyorum. Yani
1: evet, ona da çok teşekkür
0: seni
1: ederiz.
0: Seni tanımamı sağladı. Sağ olsun, var olsun. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya programda edebiyatçı bir konuğum olacak. Ovacık'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Viyana'ya uzanan bir yolculuğun izini süreceğiz. Yine o programda da yolda olacağız. Ama yalnızca coğrafi bir yolculuk değil bu. Çocukluktan bugüne, hatırlamaktan unutmaya, gitmekten kalmaya, gölgeden eve uzanan bir yolculuk. 1983 yılında Ovacık'ta doğan Erdem Özgür İstanbul'da büyüdü. 2007'den bu yana Avusturya'da, Viyana'da yaşıyor. Bu yıl ilk romanı Düşlerimizin Evi Burası yayımlandı. Önümüzdeki hafta ben Çatalca'dan soracağım. Sevgili Erdem Özgür Viyana'dan cevap verecek. Tabii müzikler de olacak programda. Babil'den sonrayı Instagram, Facebook, Blue Sky ve X hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın kayıtlarına Babil'den sonra Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başındaki program logosuna tıklamanız yeterli. Program destekçim, sevgili ağabeyim Ferda Erer'e çok teşekkür ediyorum. Yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Griscu izindeydi, döndü, hoş geldi, sefa geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Volkan, programı hangi türküyle kapatıyoruz? Yine senin sazından ve sesinden canlı olarak dinleyeceğiz. Sen anons eder misin? Sonra da
1: kendi yöremden bir tane eserle Tokat'tan, Aşık Hüseyin Yıldız'dan Mestane Bakışlı Nazlı Canan'ım diye bir eseri var. Onu icra edeyim size.
0: Dinliyoruz.

0: Ne yüreğine sağlık sevgili Volkan. Ben Ercüment Gürçay ve konuğum Volkan Kaplan. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Teşekkür ederiz. Tüm dinleyicilerimiz için teşekkürlerimizi sunarız.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: on the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seher Naz Yeni'ye teşekkür ederiz.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Fotih Benlisoy bu hafta da yok. Ama başka konuklarım var. Bugün yakında görülecek olan Dilovası cinayeti mi deriz artık bu programda konuşacağız farklı vehçeleriyle. Dilovası davasını konuşacağız. Benimle birlikte stüdyoda şu anda Neslihan Acar, DGDSEM Başkanı ve Mevlüde Karataş, Umut Sen Meclisi Üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, bugün 8 Kasım 2025 sabahı Kocaeli Dilovası'nda bir kozmetik firmasında, parfüm kozmetik dolum tesisinde bir patlamanın ardından çok hızla yayılan bir yangın ve yangın neticesinde hayatını kaybeden 7 işçi ve diğer yaralananlar, 7 işçinin içerisinde çocuk işçiler 18 yaşından küçük ve burada bir her zaman olduğu gibi ihmaller zinciri. Ölenler Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız. Nisa ve Cansu 18 yaşının altındaydı. Tuğba ise 18 yaşındaydı daha. İşçiler hayatlarını kaybettiler ve bir dava ve iş cinayetlerindeki her davada olduğu gibi karşımızda bir hakikat, bir adalet davası, bir haysiyet mücadelesi söz konusu. Bugün neden bu konuyu hakikatin hikayesi, tarih ve topluma taşıdık? Çeşitli vesilelerle Fotih ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şimdinin tarihi mevzusu bizim için çok önemli. Dilovası davası da şimdinin tarihi denilen tarih yazımındaki farklı ekolleriyle aslında Dilovası davası çok güçlü bir örnek. 8 Kasım 2025'te ne olduğunu saptamak değil sadece. Bugün bize doğal ve dağınık görünen sorumluluk rejiminin nasıl kurulduğunu sorgulamak. Fason üretim, marka, işveren, denetim, belediye ve hukuk arasında dağılan ilişkiler, ölüm gerçekleştiğinde sorumluluğun da parçalanmasına yol açıyor biliyorsunuz. Bu nedenle bu dava yalnız geçmiş bir olayın açıklanması değil, bugünün kim sorumlu, hangi ilişki hukuken anlamlı, hangi ölüm önlenebilir sayılır gibi kategorilerin nasıl üretildiğini gösterilen bir sorun alanı aynı zamanda. Mahkeme de burada sadece hakikati bulan değil, hangi hakikatin geçerli sayılacağını ve sorumluluğun sınırlarını belirleyen bir kurum haline geliyor. Bu anlamda Histoire du temps présent, yani şimdinin tarihi de aslında açısından Dilovası henüz kapanmamış, aktörleri yaşayan, sonucu belirsiz bir süreç. Aileler, sendikalar, sanıklar, kamu görevlileri ve mahkeme aynı tarihin içindeler. Bu yönüyle dava, tanıklık, hafıza ve hukuki sürecin iç içe geçtiği bir aslında yaşayan tarih alanı. Bu anlamda bu çerçeveden baktığımızda da geçmişteki ölüm bugünü sürekli işgal eden ailelerin ve sınıf örgütlerinin adalet talebi geçmişi kapanmış bir olay olmaktan çıkarıp geleceğe ilişkin bir beklentiye bağlıyor aslında bizi. Neden? Çünkü bir daha olmasın diye. Bundan dolayı bu sadece bir hatırlamak değil. Onların karşılanmamış taleplerini bugünün siyasal ve toplumsal mücadelesinde canlı tutmak. Bu yüzden Dilovası davası hem bir iş cinayetinin geçmişi hem de adalet, haysiyet, sorumluluk ve işçi hayatının değeri üzerine halen kurulmakta olan bir şimdinin tarihi. Bunun için biz sadece olmuş bitmiş üzerinden geçmişe gitmek değil, zamanı tüm boyutlarıyla, geçmişiyle, anıyla ve geleceğiyle alan bir program olduğumuz için bundan dolayı çok önemli bir tarihsel meseleyle karşı karşıyayız diyeyim ve sözü sizlere bırakayım. Kimden başlayalım?

0: Neyse ama.
1: Ben başlayayım. Aslında gelsen şimdinin tarihinin bir iş cinayetleri çok uzunca yıllardır Türkiye'nin gündeminde ve çok yakıcı haliyle de devam ediyor. Biz Kocaeli'nde, yani Dilovası Kocaeli'ne bağlı ve orada aslında çok uzun yıllardır, 22 yıla yakındır neredeyse, bir havzada çalışma yürütüyoruz işçiler arasında. Her gün bir iş cinayeti ya da çalışma kaynaklı ölümlerle. Çünkü sadece iş cinayeti o an işlenmiyor. Yani zamana yayılmış ölümler olarak da karşımıza çıkıyor. Çok ciddi anlamda kanser, çalışma kaynaklı meslek hastalıklarıyla neredeyse koca bir havza, bir sanayi kenti, ölüm ve çalışmak onun arasında gidip geliyor. Dilovası'na getiren süreç de böyle. Yani yıllardır orada her bir sokağa neredeyse bir iş cinayetinin düştüğü bir kentte hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığı, şimdiye kadar hiçbir denetimin olmadığı, kamunun komple denetim bu çalışma yaşamından çekildiği ve bir çok despotik bir emek rejimini böyle zorla rıza devşirmek zorunda bile, hani böyle bir gönüllü çeşitli havuçlar bile vermek zorunda kalmadı, böyle katı bir çalışma rejimini orada örgütlemiş durumda, birçok işçi kentinde olduğu gibi. Bugün Soma'da da aynı yansımasını bunun görüyoruz. Rave Kozmetik'teki yangın bize aslında bu çalışma rejiminin tam bir fotoğrafını çekiyor. Yıllardır çocuk işçi, kadın işçi çok ucuza 600 lira, 500 lira, 800 lira gibi günlük 12 saate ve haftanın 7 günü çalışma, yine 14, 13 yaşında, 16 yaşında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, göçmen çocuk işçilerinin çok yoğun çalıştırıldığı, ücretlerinin ödenmediği, yine hiçbir denetimin olmadığı, merdiven altı dediğimiz belediyenin, İşkur'un yanında ve emniyetin, yani bütün o kamu kurumlarının tam ortasında, tesadüfen bile geçseniz orada çok rahat görebileceğiniz yemek alanının dahi olmadığı, tuvaletin sağlıklı olmadığı ve hiçbir koruyucu önlemin olmadığı, aynı zamanda orada çalışan kadınların da parfümün o kimyasala sürekli temas etmesi dolayısıyla çok ciddi egzama, cilt hastalıkları, enfeksiyon ve KOAH ile de baş başa bırakıldı. Çünkü bunlar günlük çalışsalardı 2 yıldır, 3 yıldır, aslında çalışma yaşamı için çok da uzun olmayan 2 yıl, 3 yıl gibi şeydi. Mesela Şengül Yılmaz büyük ihtimalle o katliamda ölmemiş olsaydı yine çalışma kaynaklı edindiği meslek hastalıklarıyla ölmüş olacaktı. Bugün Dilovası sadece, yani bir işçi katliamı olarak biz bunu anlatıyoruz ve bir mücadelenin de, bugüne ait bir iş cinayetleri mücadelesinin de nasıl olması gerektiğine dair örnek bir dava örgütlemeye çalışıyoruz sendika olarak ve Gebze Sendikalar Birliği ile birlikte. Orada fabrikada işçilerle dolum yapıyorlardı ve orada yani patlama o anda yaşanmış oldu. Ama ondan 2 gün önce de Victoria Secret'a dolum yapıyor, üretim yapıyorlardı, Zara'ya yapıyorlardı bu insanlar. O tekerlerin aşağıya doğru Dilovası'nda bir sokağa sıkıştırdığı, en dipte aslında 500 lira gibi hiçbir karşılığı olmayan hayatta ve onun 15 yaşında meslek hastalığıyla, iş cinayetiyle, ama vitrinlerde 10 bin dolara kadar parfümlerinin çıktığı bir kocaman sömürü şeyini açığa çıkartmış oldu aslında. Dilovası'nı bu yüzden çok önemsiyoruz ve bütün Gayrettepe'de de aynı özenle davranıyoruz. Ama burada bir bugünün bir sermaye yapısı da çok, yani bütün o çalışma yaşamına dair çok çıplak, net, açık bir tablo var. Buna karşı da bir hukuki mücadelenin yeterli olmadığını, aynı zamanda alanı sokağa bir direniş gibi örgütlediğimiz, bir hat kurmaya çalıştığımız bir dava. O yüzden de çok fazla önemsiyoruz ve her günümüz bu davayla ilgilenmekle, evraklarıyla, oradaki kamu görevlilerini tek tek çalışarak, bütün o ilişki ağlarını çalışarak, aynı zamanda patronu çalışarak, aynı zamanda uluslararası bu tekelleri, oldukları yerlerde bu katliamı hatırlatarak ve onları da doğrudan sorumlu kılabilecek bir dizi, hem propaganda hem de doğrudan ailelerle birlikte aktif bir mücadele örgütlüyoruz. Bu katliam sonrasında da iş cinayetleri Dilovası'na gelmeye devam etti. Çünkü kamu görevlileri şimdi ilk defa Türkiye'de bir iş cinayeti davasında operasyonla alınmış oldu.
0: Bu bir ilk değil mi?
1: Evet evet, ilk evet. Türkiye'de ilk defa, daha önce çağrıldılar ifadeye.
0: Belediye yetkilileri değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii, üst düzey yetkililer bunlar, yargılananlar ve şu an tutuklular. O nöbetler ve havzada işçilerin fabrikalarda sahip çıkması ve bir direniş gibi havzanın ortasında örgütlenmesiyle başarabilmiş olduk. Çünkü başka türlüsü mümkün değil. Kamu sorumluluk almak istemiyor burada. Şimdi belediye ile sınırlı tutuyor ama Çalışma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı doğrudan sorumlu. Bu katliamı örgütleyen kurumlar açıkçası. Yani Dilovası'nda her an patlamaya hazır. Böyle çokça atölye var. Çok Türkiye'nin her yerinde var zaten.
0: Burada
1: yani
0: bir atölye sahipleri var, sermaye sahipleri. Onlar genelde taşeron fason sisteminin bir zinciri olarak çalışıyorlar. Demin andığın markalar var. Hem dünya çapında hem ulusal nitelikte. Aynı zamanda kamu görevlileri var. Denetim yetkisinde olan ve işlerini yapmaları gereken bakanlık var dediğin gibi. Şehircilik Bakanlığı mıydı?
1: Evet evet, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı.
0: Sağlık Bakanlığı. Çok boyutlu aktörlerin aslında bir parçası olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani mücadeleniz aynı zamanda bu ölen işçilerin sadece hatırlanması değil, hani bu sistemi aynı zamanda ifşa eden, onun mekanizmasını açığa çıkartmaya çalışan çok boyutlu bir mücadele olmak zorunda kalıyor.
1: Tabii tabii.
2: Evet. Kesinlikle öyle. Unutulmuş sorumluluklarını hatırlatmak için bir laboratuvar aynı zamanda.
0: Evet. Şimdi bu tabii fail, tabii her şeyden önce bir dava olduğu için mağdurlar var tabii ki de, elbette aileler, ama aynı zamanda bu işin faili var ve aslında bir şekliyle hani ne oldu, nasıl oldudan aslında burada geldiğimiz, bizim için de anlamlı olan tam anlamıyla hem bu sürece giden yolun taşları nasıl örüldü onu açığa çıkartmak, hem de aynı zamanda farklı failleri ortaya çıkartmak bu olguyu, olayı anlayabilmek için önemli. Yani ne oldu, nasıl oldudan sonra tam anlamıyla buradaki sorumluluk kimde, kimlerde? Bu anlamda hani bu senin anlattığın zincir ve yürütmeye çalıştığınız çok boyutlu mücadele önemli. Çünkü ceza hukuku olduğu zaman bazen hani kim hangi fiili yaptı, ne oldu, neden patladı vesaire, oraya gidebiliyor. Kaza değil vesaire, bu tartışma çok hızlı bir şekilde gündeme geliyor. Yani buradaki sorumluluk, yapısal sorumluluk, nedensellik, insanların, kurumların görev alanları vesaire, bunlar hızlı bir şekilde ön plana çıkıyor. Her aktör kendi görev alanını küçülttüğünde nedensellik de parçalara ayrılıyor. Çünkü herkesin sanki sorumluluğu daha azmış gibi. Zincir zaten bu parçalı olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi. Bu sorumluluklar bir şekliyle ortadan kayboluyor. Bunun için adalet mücadelesi, hani parçalanmış bu sorumluluğu, sizin de bu vermiş olduğunuz mücadele, yeniden bir bütün olarak aslında kurma mücadelesi oluyor.
1: Kesinlikle. Yani şeyde de, bütün ailelerin o nöbette de, bütün eylemlerde de ve dava sürecinde de biz bir örnek diye söylüyorum. Zarayı tepeye koyarak, bütün o ilişkileri altına dizerek, çünkü devlet de böyle bakıyor. Çalışma yaşamı şekillendirilirken de böyle hücre hücre aslında koca bir bütün örgütlemiş oluyor. Yani birim birim devletin bütün kurumlarıyla beraber. Yukarıda o tekerler, altına doğru Ravive'nin patronu kağıt üstündeki cezaevinde ölen Kurtuluş Oransal'a yani ihale yıkılmaya çalışılıyor. Yaşıyorsa da oradaki bir tane amire ya da bir İSG uzmanına bu iş havale ediliyor. Ya da işte Kartalkaya'da gördüğümüz gibi koca bir bina yanabiliyor. Hiçbir önlem alınmamış ve bakan doğrudan muhatabı meselenin, orada bir tane kamu görevlisi diye itfaiye yerine fatura kesilebiliyor.
0: Evet, kamu görevlisi de ancak en altta.
1: Evet evet.
0: Zincirin en sonundaki kişiyi bulunabiliyor aslında. O
1: topraklarda çalışırken hayatını kaybediyor. Evet. Hiçbir denetim yok. Mesela Revive'de, yani Dilovası katliamında yaşanan şey, ya o kadar bağırmış yani mahalle, sokak komple CİMER'e şikayette bulunmuş. Cumhurbaşkanlığına şikayette bulunuyor. Muhtar kaymakamlığa gidiyor. Belediyeye gidiyor. Diyor ki burası patlarsa başıma kalır benim. Ya, o korkuyla yapıyor. İşte aslında buradan emniyetinden kaymakamına, belediyesine, iş kuruna, bütün bakanlıklar buralarda ve aslında hükümete kadar gidiyor olması gerekiyor. Bir yargı mekanizması işleyecek olsa. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Biz geçen gün Emekliler Dayanışma Sendikası stand açmak istedi Gebze'de ve zabıta saldırdı oraya. Zabıta amiri böyle çetevari bir davranışla geldi. Hakikaten şey yani dövecek yani bizi. Sonra orada yani halk bir korkuyla hareket ediyor. Şunu söylediğimizde korktular sadece. Bizi rahat bıraktılar. Anayasal hakkımızı öyle kullanabildik. Siz bu Gebze'de metro inşaatını denetlemek zorundaydınız ve yapmadığınız için aileler katledildi. Yüzlerce insan evinden oldu. Eğer hukuk oluyor olsaydı senin dediğin biçimde sen tutuklu yargılanıyor olman gerekiyor. Yani sen şu an cezaevinde olman gerekiyor belediye başkanıyla beraber. Yani düşünemiyorum hiçbir kamu görevlisi yargılanmadığında aynı zabıta geliyor bir sendikanın emekli mücadelesini ya da bir üyelik çalışmasını orada hukuk kılıfıyla anlatma haddini hakkını kendinde buluyor. Aslında burada bir sorumluluk biçebilirsek biz yani bu tutuklamalar yeterli değil. Şimdi bırakılıyor da sonra geri alınıyor. Yani mahkeme heyetinin de kafası karışık. Siyasi basınç nereden gelirse ya da kendisini nerede riskli hissederse bir bakıyorsun alakasız biri tutuklanıyor, alakasız biri bırakılıyor. Yardım yataklıktan kamuoyu gündemi oluştuğu için tuttuğu insanın suç niteliğini değiştiremiyor ama tutmak zorunda çünkü kamuoyu basıncı var üzerinde. Ama Ömer Kocabay gibi çok fail yani o Dilovası'ndaki bütün o çeteleşme faaliyetinin bir parçası olan insan doğrudan başka bakanlıklara ya da başka ilişkiler içerisinde sıçramasın diye tutamadı mesela. Ama bir önceki mahkemede serbest bıraktıklarını geri tutuklayabildi. Evet. Ya yani hiçbir suç niteliği evrak değişmeden burada yani kim fail, kim mağdur karışmış durumda. Yani biz bu süreci her yerden biliyoruz. Yani 301 insan öldü burada. Kimse yargılanmadı. Devlet hiç kimseyi yargılatmak istemiyor. Yani burada bakkal dükkanında da siyasi nüfus olmasına gerek yok. Yani çok katı o konuda. Hiç iş cinayetinde hesap verilebilirlik istemiyor yani. Buradaki şey ters yüz edebiliriz. Aslında Dilovası davası Türkiye'de emekçiler açısından çok kritik, çok önemli ve çok ciddi kazanımlarla yani normal işlemesi gereken şeyle hani kazanımla gidiyoruz biz ve bakanlıklara operasyon yaptırtmak zorundayız. Yani herkes buna canıraş uğraşmak zorunda ki yani Soma'daki görüntüleri izlemeyelim biz tekrar yeni iş cinayetleri, yeni katliamlar ve toplu katliamları yaşamayalım diye. O yüzden de 5. duruşmaya gidiyoruz biz. 5 duruşmadır aynı şeyi tartışıyoruz. Teknik bir mesele. İşte elektrik kontağı oradan mı arıza yaptı? Ateş buradan mı çıktı? İşte tutuklamadığı insanlar kaçak şu an. Patronla bir değişiyorsun. Kokain çıkıyor altından. Başka mekanizmalar. Bunlar kamuyla çok iç içe yapılar. Yani bunu bizim tek başımıza yapabilmemiz ya da ailelerin avukatlarla beraber sürdürebilmesi mümkün değil. O yüzden de yıllardır şunu söylüyoruz. Yani sendikal çizgi olarak da işçi sınıfı mağdurdan faile doğru bir örgütleme ve onu fail kılabilme kendi meselesinin doğrudan sorunun. Bu iş cinayetinde de aynı meseleyle bakıyoruz. Bir bu meseleyi elbet mağdur ama mağdurdan çıkartıp kendi yaşadığı acil sorunda bir fail kılabilir miyiz? Bütün alanlara bunu taşıyabilir miyiz? Bir direniş hattı olarak örgütleyebilir miyiz diye çıktığımız birlikte ailelerle biz karar alıyoruz. Yani onlarla her hafta toplantı yapıyoruz. Şimdi Dilovası, Gayrettepe'yi, tekrar İliç'i, Çorlu tren katliamını, Kartalkaya ailelerini kendi etrafına dizerek yine Rojin Kabayiş'in babasını, Nari'nin babasını, ailesini, Gülistan Doku'yu gören yine etrafında Havza'da sarı sendikalar tarafından tepesine basılmış, hareket kabiliyetini orada boğulmuş bir işçileri fabrikaları da kendi etrafına dizerek çünkü adalet mücadelesi çok gerçek bir mücadele ve milyonların doğrudan sorunu olması dolayısıyla bu dava etrafına katarak ilerliyor. O yüzden de yani bu operasyonlar böyle yaptırılabilir. Bu akılla bir örgütlenme ve mücadele hattı kurabildiğinizde İliç'ten farkı ve Soma'dan farkı burada gelişiyor açıkçası. Sendikaların sahiplendiği bir dava bu, işçilerin doğrudan sahiplendiği. Beşinci duruşmaya biz gidiyoruz. 3 Kasım'da duruşma görülecek. 8 Kasım'da da yıl dönümü. Yani Dilovası işçi katliamının. Onun örgütlenme süreçlerini yürütüyoruz birlikte yine sendikalarla.
0: Evet sayın dinleyiciler, şu anda DGDSEN Başkanı Neslihan Acar'ı dinliyoruz. Bize aslında sendikal mücadelenin ne kadar çok boyutlu bir mücadele olduğunu da anlatmış oluyor. Çünkü sınıf mücadelesini bazen yalnız ücret, fazla mesai ve toplu sözleşme üzerinden düşünüyoruz. Sadece onunla sınırlı değil. Çünkü işçinin ne kadar riske maruz bırakılacağı, ne kadar korunacağı, öldüğünde hesabın sorulup sorulmayacağı da sınıf ilişkisinin bir parçası. Bir işçinin ücretinin değeriyle hayatının değeri bütünlüğüyle aynı meseleler değildir. Bundan dolayı da o işçinin hayatının değerini savunmak aynı zamanda sendikal mücadelenin de çok önemli bir parçası. Çünkü haysiyet burada sadece soyut ahlaki bir problem değil, ne kadar somut bir hal olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Çünkü ailelerin ve sınıf örgütlerinin söylediği şey de aslında kabaca bu, yani bu hayat değersiz değil, bu ölüm sıradanlaştırılamaz, kazayla ilişkilendirilemez, kaza derekesine indirilemez, mahkemelerde tartışılan teknik boyutlarıyla sınırlandırılamaz. Sınıf ilişkisi ölüm anından sonra da bu anlamda sonlanmıyor aslında. Mahkeme salonunda devam ediyor. Yani sendikalar sadece yaşayan insanların iktisadi, sosyal haklarını değil, bu dünyadan göçmüş insanların da bize bıraktıkları ve bizim için çok daha yakıcı olan sorunların da mücadelesini sürdürmeye devam ediyorlar.
2: Kesinlikle öyle. Ben şeyi eklemek isterim. Teknik hukuk koridorlarına hapsolmamamız gerekiyor. Bunun mücadelesini örmeye çalışıyoruz. Teknik hukukun konusu değildir bütün yaşamı örmek. Kendimizi aslında tam sizin söylediğinize devamen şöyle ifade edebilirim. Çalışırken o örmek istemiyoruz diyorsak, kendimizi sınıf paydaşı gördüğümüzü varsayıyoruzdur herhalde. Geçen 2025'te katliam olduğunda, bu iş kazası gerçekleştiğinde toplumsal olarak buna güçlü sesler duyduk. Bu çok güzeldi. Böyle davalar çileli şeyler, uzun süren şeyler, belli bir plan, program dahilinde ilerlemeniz gereken şeyler. Bu örmeniz gerekiyor dolayısıyla bunu. Sizin paydaşı olarak yaptığınız itirazı sürdürebiliyor da olmanız gerekiyor. Bu anlam mesela duruşma salonundan örnek verelim. Duruşma salonu 600 kişilik, 300 kişi biz varız, 300 kişi sanık tarafına ayrılıyor salon. Sanık tarafı nüfusu çok kalabalık bir şekilde gelip o koltukları gerçekten hiç boş bırakmaksızın davayı takip ediyor canlı başla. Bunun sebebi ne? Belki yani neden böyle? Hani bunu parçalara ayıralım. Onları birleştiren, bir arada olmalarını sağlayan şey ne? Neden biz, neden o koltuklar boş? Neden o destek koltukları boş? Biz ne anlıyoruz mücadele etmekten? Bir hukuk mücadelesi nasıl görülür? Burada bu anlamda sorulacak çok soru ve geleceğe dair örülecek, planlanacak çok şey olduğunu aynı zamanda söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani itirazımız bir açıklamayla olmayabilir. Çalışırken ölmek istemiyoruz da ben de adayım, siz de adaysınız, hepimiz adayız. Gerçekten adaylığımıza böyle bakıp sanki bizimmiş gibi sahiplenmek, bir sınıf sahiplenmesini de aynı zamanda var edecek şey de bu. Israr, kaderimizi onların kaderinden ayırmadan aslında bizim tutkalımız bu olabilir, bu olmalı ya da. Diyebiliriz.
0: Bence evet, çok önemli bir şey, çünkü adalet bu anlamda yalnız verilen bir karar değil, mücadele içinde üretilen de bir toplumsal sonuç aslında adaleti bir şekliyle böyle yani
2: kesinlikle. Çok
0: teknik anlamda verilecek bir karar değil aslında. Bu adalet istediğimiz sonuç için ancak mücadele edersek o anlamda kurulacak adalet olacak.
1: Yoksullar için öyle.
0: Evet. Yani bu anlamda evet çok fazla vaktimiz de kalmadığı için tam mücadele de demişken adalet için Galatasaray'da bir şey vardı üniversitesinde galiba.
2: Evet, Galatasaray Üniversitesi'nde 12 Ekim Pazartesi günü saat 18'de Dil Ovası'nı konuşacağımız esasında bir söyleşi olacak. Herkese açık bu söyleşi. Aslı Odman, Neslihan Acar ve davanın avukatlarından Mürsel Ünder konuşmacı olacak. Belki de bu biraz önce bahsettiğimiz kaderi değiştirmek için de hep beraber olmak için, yeniden bakmak için, yeniden sahiplenmek için de iyi bir neden olacaktır diye
0: çok
2: düşünüyorum.
0: Güzel.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Çok güzel. Ne yazık ki süremiz doldu. Bu anlamda işte duruşmalar yalnızca kararların çıktığı yer değil, tarihinde üretildiği bir sağ, kimin konuştuğu, kimin sözünün kesildiği, hangi ilişkilerin önemli sayıldığı, aileler ve sanıklar hangi dili kullanıyor, egemenler ne diyor, bunların aslında açığa çıktığı çok önemli bir bağlam. Ama işte DGD Sen Başkanı Neslihan Acar ve Umut Sendem Evliden'in söylediği gibi önemli olan burada bunun mücadelesini sürdürmek ve istediğimiz sonuç için onu gerçek kılana kadar mücadele etmek. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet, Bir Hakikatin Hikayesi programı da burada sona erdi. Andre'yi de selamlayarak haftaya görüşmek üzere diyelim.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seher Naz Yeni'ye teşekkür ederiz.
2: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
5: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
1: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alev Komili'ye teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir romantik dönem bestecisine yer vereceğiz programımızda. Norveç'in doğasını, halk ezgilerini ve Kuzey'in kendine özgü ruhunu klasik müziğin diliyle dünyaya taşıyan en önemli bestecilerden biri Edvard Grieg'in eserlerini dinleyeceğiz bugün. Esinini Norveç halk müziğinden alan bir besteci Grieg. Yazdığı pek çok kısa piyano parçasından ötürü kimilerince Kuzey'in Chopin'i olarak adlandırılıyor. 1843 yılında Norveç'in Bergen şehrinde doğan Grieg, ilk müzik derslerini kendisine piyano dersi veren annesinden aldı. Ardından Leipzig Konservatuarı'na gönderildi. Konservatuarın disiplininden hoşlanmasa da çok başarılı bir öğrenci oldu ve piyanoya yoğunlaştı. Konser piyanisti olarak kariyerine 18 yaşındayken İsveç'te verdiği bir konserle başladı Edvard Grieg. Hep Norveç müziği bestelemek istiyordu ama bir besteci olarak daha iyi yetişmek için ülke dışına çıkması, dünyada neler olup bittiğini görmesi gerekiyordu. Aynı o dönemlerdeki birçok besteci gibi. Danimarka'ya gidip 3 yıl Kopenhag'da yaşadı. Bu süre içinde kendisine iyi bir dost ve ilham kaynağı olacak Norveçli besteci Richard Nordraak'la tanıştı. Richard Nordraak, Norveç Ulusal Marşı'nın bestecisiydi aynı zamanda. Onun halk melodilerine dayanan besteler yapma konusundaki görüşlerinden Grieg oldukça etkilendi. Grieg'in 24 yaşında evlendiği eşi Nina, ona büyük bir ilham kaynağı ve eserlerinin iyi bir yorumcusu oldu. 25 yaşındayken Danimarka'da bir yaz tatilinde La Minör Piyano Konçertosunu besteledi. Grieg bu eserde Norveç halk müziği ile Norveç doğasına dair kendi algısını bir araya getirmeyi başarmıştı. La Minör Piyano Konçertosunun en belirgin özelliği büyük romantik duygularla Norveç müziğinin renklerini bir araya getirmesidir. Birazdan dinleyeceğimiz konçerto orkestranın kısa ve sert bir girişiyle başlar ve hemen ardından piyano yukarıdan aşağıya doğru dökülen güçlü akorlarla sahneye girer. Bu açılış klasik müziğin en tanınabilir anlarından biridir. Daha ilk 10 saniyede Grieg, piyanoyu orkestraya eşlik eden bir enstrüman değil, eserin dramatik kahramanı haline getirir. Şimdi Edvard Grieg'in bu güzel piyano konçertosunu Polonyalı piyanist Christian Zimmermann eşliğinde şef Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan kesintisiz 3 bölüm halinde dinliyoruz.

Edward Grieg'in Opus 16 La Minör Piyano Konçertosunu, piyanoda Christian Zimmermann, orkestrada Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni'den dinledik. Bu konçertoda Grieg, Alman romantik konçerto geleneğini alıp içine Norveç halk müziğinin ritmik ve melodik karakterini yerleştirmiş, romantik dönemin en çarpıcı öğelerini içeren harika bir eser yaratmıştır. Burada şu bilgiyi de eklememiz lazım. Edward Grieg, Robert Schumann'ın yine La Minör Piyano Konçertosunu gençliğinde dinlemiş ve ondan çok etkilenmiştir.

etkilenmişti. Bu nedenle iki konçertonun yapısında ve piyano orkestra ilişkisinde belirgin bir akrabalık hissediliyor. Bu konçerto yazdıktan bir sene sonra besteci 13 aylık kızı Alexandra'yı menenjit nedeniyle kaybetti. Norveç kralının hikayesini anlatan bir opera bestelemeye başladı. Ancak müzik mi yoksa metin mi önde olmalı sorunu üzerinde anlaşamayınca proje rafa kaldırıldı. Bu sayede Grieg, Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen'in bir tiyatro oyununa sahne müziği bestelemek için zaman kazandı. Ibsen'in Peer Gynt adlı oyununun premieri için Grieg'in bestelediği parçalar çok beğenildi. Daha sonra besteci bu geniş müzikten en etkileyici parçaları seçerek bugün çok daha sık dinlediğimiz iki orkestral suite oluşturdu. Oyunun kahramanı Peer Gynt, eskiden zengin olan bir köylü ailesinin tembel ve haylaz oğludur. Hayalperest, maceracı, bencil, sorumluluktan kaçan, aynı zamanda çekici ve sürekli kendisini olduğundan büyük gösteren biridir. Evinde ise onu seven Solveig vardır. Solveig, Peer Gynt'ün hayatındaki en önemli kadın ve onu gerçekten seven kişidir. Ibsen'in oyunundaki Peer'in karşıtı gibi düşünülebilir Solveig. Peer, maceracı, dürtüsel, sürekli başka yerlere giden ve sorumluluktan kaçan biriyken, Solveig, sadakati, sevgiyi, sabrı ve ev duygusunu temsil eder. İkisi gençken tanışırlar, aralarında bir bağ oluşur. Solveig, ailesini bırakıp Peer'le yaşamak için onun yanına gelir. Fakat Peer, geçmişinde yaptıkları ve kendi iç çatışmaları nedeniyle onu bırakıp gider. Yıllarca dünyayı dolaşır. Yani Peer, sakin ve dürüst bir hayat yerine dünyayı dolaşmayı, zenginliği, macerayı ve kendisini aramayı seçmiştir. Peer yıllarca dünyayı dolaşır, Solveig ise yıllarca onu bekler. Oyunun sonunda artık yaşlanmış olan Peer, Norveç'e döndüğünde Solveig de yaşlanmıştır ama hala onu sever. Peer hayatını boşa geçirip geçirmediğini, gerçekten kendisi olup olmadığını sorgularken Solveig ona sığınabileceği son yeri sunar. Aslında Solveig, Peer'in bütün hayatı boyunca kaçtığı ama sonunda geri döndüğü sevgi, aidiyet ve yuva fikrini temsil eder. Şimdi eserin en güzel bölümlerinden oluşan bir seçkiyi Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Son bölümde dinleyeceğimiz Solveig'in şarkısı bölümü, Peer Gynt'ün hikayesinin belki de en önemli müziği. Kış geçer, bahar geçer, yıllar geçer ama ben seni bekleyeceğim.

Edward Grieg'in, Norveçli yazar Henrik Ibsen'in Peer Gynt adlı oyunu için bestelediği sahne müziklerinden oluşan suitini dinledik. Edward Grieg, 1907 sonbaharında 64 yaşındayken uzun bir hastalık döneminin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesine kendi şehrinin sokaklarını dolduran yaklaşık 40 bin kişi katıldığı söyleniyor. Ölümünün 100. yılı olan 2007, Norveç hükümeti tarafından resmi Grieg yılı ilan edildi ve anısına pek çok ulusal etkinlik organize edildi. Programımızı Grieg'in küçük bir piyano parçası ile bitirelim. Opus 57, lirik piyano eseri, Homesickness, Gürcü piyanist Hatya Bunyatişvili'den dinliyoruz şimdi.

0: Edward Grieg'in lirik piyano parçasını dinledik. Homesickness. Haftaya pazartesi 14.30'da bir başka bestecinin yaşam öyküsüyle yine buradayız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alev Komili'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
5: Kurbağa sesi gibi.
6: Karşı yamaçta yankılanan.
5: Ve susmayan.
7: Apaçık Radyo.
1: Eksik mecaz.
8: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba, Eksik Mecaz'dayız, Apaçık Radyo'da. Ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta ilk programımızda yeni sezonun Ankara'ya geçeceğimizi söylemiştik. Edebiyatta Ankara nasıl ortaya çıktı, nasıl edebiyata girdi Ankara? Ve bunun için de önce yine İstanbul'a
1: Evet.
0: döndük. Çünkü ancak İstanbul kirlenip düşmanlaştırıldığında yüzümüzü Ankara'ya dönmeye başlıyoruz. En azından edebiyat bu anlamda biraz da içinde yaşadığı bağlamı takip ediyor diyelim. Ve Sodom Gomorre, Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorre'sini konuştuk. Çünkü orada işgal İstanbul'un da artık zaten iktidarını kaybetmiş bir şehir olan İstanbul'da işbirlikçilerle işgal kuvvetlerinin bir aradalığında kirlenen bir şehir olarak İstanbul'u gördük ve Yakup Kadri kendi deyişiyle cennetin doğusunu işaret etti. Anadolu'yu ve Ankara'yı işaret etmişti. Sodom ve Gomorra romanı 1928'de yazılıyor. Tabii Cumhuriyet'ten sonra yazılıyor, yani biraz da retrospektif
1: Evet.
0: bakış var orada. Artık ne olduğunu bilen bir yazarın bakışı. Bu hafta artık Ankara'ya
1: Geçeceğiz tabii
0: geçeceğiz.
1: ama işte o
0: Evet.
1: hakikaten İstanbul'dan niye bu kadar ikrah ediliyor,
0: Evet. Önce
1: tiksiniliyor?
0: onu bir
1: Çünkü bir
0: konuşalım.
1: yanıyla müthiş bir eğlence hayatı da var. Onu da unutmamak lazım. Yani çok canlı bir tarafta ve her şey bulunabiliyor. Benim o dönem şeylerini okuduğum, hatırladığım kadarıyla yani havyarın en güzel çeşitlerini de bulmak mümkün. Şampanyanın en alasını da, böyle bir gece hayatı var. Ama bir tarafta da inanılmaz bir fakirlik,
0: Yokluk,
1: inanılmaz bir
0: açlık.
1: açlık var. Tabii bu özellikle de Pera'yla işte Fatih gibi, Üsküdar gibi hani Türklerin daha çok yaşadığı sessizce artık karanlık sokaklarda içine çekildiği ama işte Pera'da ise daha çok işte nasıl diyelim işbirlikçi sınıfın ve elçiliklerin ve batılıların cirit attığı bir ortam var. Tabii bu çok can acıtıcı.
0: Evet.
1: Özellikle de
0: Ya en azından
1: Sodom ve
0: edebiyat bunu
1: Gomorra karakteri. Evet yani o karakterlerin
0: kendini
1: gözünden
0: kuruyor.
1: artık yani kurtarılacak bir tarafı kalmamış gibi yani neredeyse.
0: Evet, o kurguda böyle. Şimdi neden böyle? Zaten aslında ona bakmamız lazım. Şunu bir hatırlayalım. Yani milli kimliğin inşasından bahsettik. Ulus inşasından. Çünkü milliyetçiliğin yükselişi derken, milliyetçilik bütün dünyada, Avrupa'da, başta Avrupa'da olmak üzere her yerde yükseliyor. Her yerde ulus devletler, imparatorluklar yıkılıyor, ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Dolayısıyla tabii Osmanlı artık çökmeye yaklaşan bir imparatorluk olarak Osmanlı da bunun nasibini alıyor. Zaten birçok unsur Osmanlı'daki çoktan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş. İşte Yunanistan kurulmuş, Balkanlar ayrılmış. Yani zaten bir
1: Sürekli bir
0: leket
1: çöküş
0: var.
1: var, evet.
0: Sürekli bir, evet, yani o imparatorluk topraklarının artık parçalanmakta olduğunu zaten görüyoruz.
1: Artık
0: Bunun
1: yeni bir toprak tanımı lazım yani.
0: toprak tanımı lazım ve tabii Türk, yani tırnak içindeki Türk unsur, aslında egemen unsur da diyebileceğimiz Türk unsur da bu anlamda kendini hem Türklük hem de Müslümanlık üzerinden yeniden tanımlıyor. Tabii milli mücadele Anadolu'da devam ediyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anlamda liderliğinde ve şunu görüyoruz, yani tıpkı Yakup Kadri'nin burada ifade ettiği gibi Anadolu'yu, Ankara'yı işaret eden bir zaten hali hazırda bir şey var, bir güç var. Yani direnişin en azından buradan kurulduğunu, Anadolu'da örgütlendiğini biliyoruz. Yani işin tarihsel boyutuna baktığımızda. Şimdi burada toprağa tabii ihtiyaç var. Yani o toprak İstanbul olamaz mıydı? Tabii ki olurdu, ama anlıyoruz ki sıfırdan,
1: Evet.
0: adeta bir yokluktan inşa etme arzusu, başta Mustafa Kemal olmak üzere o kurucu elitin içerisinde, onların zihin dünyasında öne çıkıyor. Toprak bağları, daha önce de söylediğim gibi, bu ulus inşasının ayrılmaz bir parçası. Bunun için bir işte toprağa, bir vatana ihtiyaç var. O zaman yani
1: Sınırı çizmek
0: evet
1: gerekiyor.
0: bir sınır olması lazım. Sınırlarının çizgi yani vatan demek, yurt demek, o sınırların çizilmesi. Bu da tabii tamamen çok modern bir şey bir yandan. Yani evet bu modern öncesinde de var, orta çağda da var. Sonuçta
1: Evet.
0: kaleyle çeviriyorsunuz bir şehri. Ama hani orada tam bir millet fikri yok ya. Şimdi burada o millet fikri oluşuyor ama onun en temel bileşeni vatan toprağı dediğimiz
1: Şimdi
0: şey.
1: misak-ı milli zaten önce
0: Ve onun için
1: tanımlanacak.
0: onun
1: Ondan
0: için de
1: sonra
0: önce
1: evet.
0: misak-ı milli tanımlanacak. Yani tıpkı nasıl diğer ülkeler böyle bir takım milli porsiyonları ayırıyorlarsa yaşadıkları mekanı, burada da bu anlamda misak-ı milli ile birlikte zaten bir takım sınırlar çiziliyor. Ama tabii bunun içerisinde pekala konuştuğumuz gibi İstanbul olabilecekken Ankara'nın başkent yapılması fikri ortaya çıkıyor. Bu da tabii Anadolu ve Ankara odaklı, yani Anadolu'yu ve Ankara'yı merkeze alan bir ideolojik yapılanma demek. Yani bir nevi bir milli mekan olarak görülen yer Anadolu. Tabii burada şunu söylemek lazım, yani burada öyle bir Anadolu ki bu artık Ermeniler gitmiş, gönderilmiş, yok edilmiş, işte buna karşılık diğer azınlıklar bir anlamda başka yerlere yollanmış, Rumlar gitmiş. Yani bütün bunların olduğu bir Anadolu'da ama yani Anadolu'da sadece Türklerin yaşadığı bir yer elbette değil. Ama bir yandan da bir hani tırnak içinde yine bir Türk yurdunun kurulması için orayı işaret eden bir bakış söz konusu. Ankara bunun için seçiliyor ve ondan sonra da şunu görüyoruz biz. Yani Ankara hiç o anda çok az şeyin oluyor ya da çok yoksul, yokluk içinde
1: Bozkır.
0: bir bozkır. Ama böyle görmeyeceğiz biz Ankara'yı metinlerde. Ama buna karşılık ne göreceğiz peki? Şunu göreceğiz. Toprak, yani artık o milli olarak, milli mekan olarak görülen toprak bir anlamda estetize ediliyor. Nasıl estetize ediliyor? Bir takım manzaralarla estetize ediliyor. Ve bu manzaraların gerçek olup olmamasının hiçbir önemi yok. Yani oradaki karakterlerin, şiirlerdeki karakterlerin bakışıyla aslında estetize
1: Sizin ne
0: ediliyor.
1: gördüğünüze bağlı.
0: Evet, ve o milli kimliğin de bir bileşeni, bir göstereni haline getiriliyor. Biz bunu göreceğiz. Tabii bunun belki de
1: Evet.
0: artık en öne çıkan örneği Yakup Kadri'nin Ankara romanı olacak. Ona geleceğiz ama ondan önce birkaç bir şey daha belki söylemek iyi olacak. Yani bu başkent olma süreciyle ilgili.
1: Çok aslında ilginç ve çarpıcı çünkü yeni bir ülke kurmak aynı anda yeni bir başkent, yeni bir şehir kurmak. Üçü bir arada aslında
0: Evet.
1: ilerliyor ve de elinizde İstanbul gibi bir şey var iken yani
0: Evet.
1: onu tekrar geri almak belki de mümkün iken hayır, biz bambaşka sıfırdan yepyeni bir şey kuracağız. Bir tür bir alternatif aslında, alternatif bir kültür, alternatif bir uygarlık anlayışı da getiriyor. Mesela bu yeni şehir kurma meselesi Petro'nun o şeyini Petersburg'da konuşmuştuk. Petersburg'u batılı anlamda bir şehir kurayım. Yani biz de batılılaşalım.
0: Evet, o da sıfırdan
1: Tamam,
0: kuruyor.
1: sıfırdan kuralım ama orada bütün bir ülkeyi baştan kurmak ya da işte bir şekilde öyle bir şey yok aslında orada. Bir kültürel bir belki özenme var, başka dinamikler var kuşkusuz ama buradaki modernleşme projesi bir anlamda batıya da karşı söylenen, kurulan bir cümle.
0: Tabii.
1: Sadece batılılaşma, batıya öykünme hikayesi değil aslında. O batıya öykünme kısmını sanki İstanbul'da tırnak içinde yanlış batılılaşma diye dedi. Atilla İlhan falan çok tarif eder ya onları. Çıtlı katılırız katılmayız ama böyle bir denklem kuruluyor Ankara-İstanbul karşıtlığında.
0: Mustafa Kemal 1921'de yabancı gazetecilere Ankara'ya gelen bir şey veriyor, demeç, yani bir söyleşi yapıyor. Orada diyor ki İstanbul'un geleneksel başkent olduğunu ama milli hükümetin merkezinin Anadolu olması gerektiğini söylüyor. Yani orada açıkça bunu söylüyor. Başkent olarak seçilecek yerin ormanı, akarsuyu, kısacası doğal güzelliği olacaktır diyor. Şimdi bu ilginç mesela. Yani İstanbul'da bunlar yok mu? Değil mi? Hemen insanın aklına
1: Halbuki daha güzeli
0: soru
1: var.
0: geliyor. Bu sefer İstanbul gazetelerine verdiği bir demeç, bu daha geç ama 1923'te. Hükümet merkezi öyle bir yer olmalı ki hükümet nazarını memleketin bütün muhitlerine müsavi surette atfedebilsin.
1: Her yeri eşit
0: Yani
1: görebilsin.
0: şunu demek istiyor.
1: Eşit mesafe.
0: İstanbul'dayken gayri mamur yerler unutuluyor. Yani mamur olmamış yerler unutuluyor. Anadolu'nun harabe olmasının nedeni de İstanbul'un, hani yine tırnak içinde, cezve, o kendi söylüyor, cezvesine
1: Evet.
0: çok fazla kapılmış olması
1: Evet.
0: diyor. Oysa işte memleket için çalışmak isteyen memleketin içine girmeli. Milletle aynı şartlarda yaşamalıdır. Zaten işte hadiseler Ankara'yı merkeze. Şimdi bunları Mustafa Kemal söylüyor ve bunları birçok yazar da tekrar edecek. Yani
1: Bu benimsenen bir görüş aslında.
0: İstanbul bizi büyülüyor ve
1: Baştan
0: kendi ipini
1: çıkarıyor.
0: kapatıyor, baştan çıkarıyor. İşte o yüzden biz Ankara'ya gidelim ki oradan her yere eşit bir şekilde bakalım. Tabii bunun bir gerçekliği var mı? O soru işaretini ayrıca soruyorum. Bu benim aklıma yalnız şunu getirdi ama söylemeyeyim, neyse. Boğaziçi için de biliyorsun böyle şeyler
1: Evet, söyle.
0: söylemişler. Bizi yoldan
1: Doğru
0: çıkarırmışlardı.
1: doğru. Ya İstanbul öyle bir mit de üretiyor tabii. Yani her zaman İstanbul dışındakiler İstanbul bizi görüyor, görmüyor falan gibi bir şey kullanılıyor. Ama
0: Evet.
1: onun dışında tabii burada yeni bir şehir kurmanın ama bir de iddialı da bir şey var orada. Yani şehircilik anlamında da değil mi? Onu zaten Ankara romanında anlatacak. Ama şimdi
0: Evet.
1: Ankara romanının ilginç tarafı hani edebiyatta nasıl bunu işliyor ona baktığımız zaman ana karakter Selma'nın dönemleri üstünden aslında Türkiye'nin dönemleri de böyle paralel bir şekilde okuyoruz
0: Tabii
1: değil mi?
0: tabii.
1: Yani onların
0: Ankara'nın aslında
1: Ankara'nın
0: yani Ankara'nın yani aslında şöyle düşünebiliriz. Ulusun mekanı, şehri inşa ediliyor, ulus inşa ediliyor. Selma Hanım bu ikisinin de bir anlamda hem izleyeni, gözleyeni ama hem de kendisi de onunla, şehirle özellikle özdeşleştiriyor. Tabii yine bir kadın,
1: Tabii.
0: yine
1: Ama
0: bir kadın
1: kocasının işi
0: üzerinden
1: gereği
0: yapıyor.
1: artık
0: Evet.
1: oradalar. Şimdi ama ilk karşılaştığı şey gerçek bir sefalet zaten. Onlar çok canlı anlatımlarla sunuluyor. Sadece sefillik, fakirlik. Fakirliğini ama şöyle bir tarifi de var. Yani maddi olarak aslında parasız olmayan ama bunu özellikle göstermekten kaçınan demek bile çok hafif kalıyor. Yani bir tahta üstünde oturmayı tercih ediyorlar. Yani evlerine bir eşya bile koymuyorlar. Çünkü burada böyle bir kültür farkı var diye anlatılıyor. Ama kısa bir süre içerisinde o işte çevredeki bağlara vesaire daha kırsal kesimlerine gittikçe Selma biraz alışmaya başlıyor ama roman şöyle anlatmıyor. Yani ya buralarda işte çok toz toprak Selma'da işte özledi Nişantaşı'nı gibi kurmuyor. Selma şöyle şeyler söylüyor. Mesela bir orada bir genç bir yazarla karşılaşacak ve diyor ki burada yani neredeyse diyor bir muallakta hissediyorum. Bir türlü dengemi kuramıyorum burada. Hiçbir tarafımdan toprağa dokunmuyorum. Bu ağaçlar, bu taşlarla benim aramda öyle bir uzaklık var ki bir türlü geçip onlara yetişemiyorum. Yazar da tabii genç muharrir yazarlığını konuşturup anlıyorum. Harici eşya ile sizin ruhunuz arasında bir münasebet tesis edemiyor diyor. Evet evet ne güzel söylediniz. Sanki bu alem bana küs ve ben ona dargın gibiyim. Hem bu Anadolu peyzajlarının dili yok. İstanbul'da her taraf konuşur, her taraf size bir şey söyler, sanki taşı toprağa canlı gibidir. Şimdi burada tabii muharririn de cevabı, bizim de aklımıza gelen cevap. Tabii bunların da bir dili var, bir şeyler söylüyor ama biz anlamıyoruz. Yani yeterince dikkat etmedik, yeterince bilmiyoruz. Hep o yabancılaşma zaten Yakup kardeşim
0: Ait
1: ele aldık ki.
0: olunmama,
1: Ama
0: ait
1: burada
0: olunmama.
1: peyzajın dilinin olup olmaması çok hoş bir tespit aslında, değil mi? Yani manzara ile konuşamıyorum demesi, yani tanıdıklık hissinin olmaması başka bir şey ama bunu bu şekilde ifade etmek başka bir şey ve onlar da aslında şaşırıyorlar. Ya biz kendi ülkemizde niye yabancı gibiyiz? Hep bu soru da orada. Zaten yaban deniyor onlara. Yani
0: Evet.
1: Ankaralıların dilinde tabii yaban dışarılıkla dışarıdan gelmiş oraya yabancı olan kişi.
0: Anadolu
1: Anadolu
0: olabilir.
1: kullanımı böyle ama o yabanlık meselesiyle karşılaşmaları, şaşırmaları. Tabii o dönemleri düşündüğünüzde edebiyatını ya da gündelik hayatını İstanbul'da başka bir hayat var gerçekten ve çok geç İstanbullunun dışarı çıkması da çok geç. 60'lara kadar İstanbullu için yazlık da İstanbul'dur, kışlık da İstanbul'dur. Yani o yüzden böyle bir kendi kendine yeten, her şeyi yetiştirenler ya da çevre illerin oraya aktığı bir İstanbul'dan parçalanan artık o şeyin zenginliğini ve cazibesini kaybetmiş. Uzun yıllarda zaten öyle köhne kalacak. Yani ben 1970'li yılları hatırlıyorum. Hakikaten çoğu ahşap köşkün çürümüş simsiyah tahtalardan oluştuğunu, orijinalinin öyle olduğunu zannederdim diyor Orhan Pamuk İstanbul Roma şeyinde kitabında. Ben de hakikaten onların bir zamanlar renkli, boyalı evler olduğunu hiçbir zaman hayal edemezdim. İstanbul deyince ne gelir? O Boğaz köyleri hep tahtaları çürümüş bir takım yıkılmak üzere olan metruk evler. İşte o çürümenin sonuçları.
0: Evet, şimdi burada tabii yani bu hani kirlenmişlik dedik, bir nevi tabii İstanbul'un kozmopolitliğini işaret eden bir şey bu. Bunu yine birçok milli mekan kuruluşlarında, başka örneklerde de yani Türkiye dışındaki örneklerde de görüyoruz. Hep bir arı mekan arayışı. Yani bizden, tırnak içinde bizden olmayan unsurların içine girmediği bir arı mekan, saf mekan. Ankara işareti biraz böyle bir şey. Şimdi hem kozmopolit olduğu için, hem işte imparatorluk payitahtı olduğu için daha arı bir mekan olarak Ankara'ya dönüyorlar ve tabii şey var yani hep o işte İstanbul'un büyüleyici güzelliğine vurgu yapılıyor ve ondan sonra senin de söylediğin gibi yani biz İstanbul'dan Ankara'ya gidenleri, İstanbul'u bilen, İstanbul'a bakışıyla Ankara'ya bakan karakterleri görüyoruz. Çünkü Yakup Kadri öyle. Yakup
1: Evet.
0: Kadri sadece 4-5 günlüğüne gittiği, işte bir heyet olarak gittikleri zaman ilk kez Ankara'yı doğru dürüst görüyor. Dolayısıyla o bakış bütün romanı zaten belirleyecek her şekilde. Yani o dışarıdan gelenin, İstanbul'dan gelenin bakışı. O yüzden her şey İstanbul'la karşılaştırılarak ilerleyecek romanda da. Şimdi burada şeyi söyleyelim evvela. Ne oluyor? Yani Selma'nın kocasıyla Ankara'ya geliyor. Kocası bir işte Nazif Bey isminde, dönemin yani pek de böyle etliye sütlüye dokunmayan, bu anlamda çok da milli mücadeleyle falan ilgilenmemiş, varlıklı sayılabilecek bir şey, iş insanı diyelim ona. Dolayısıyla onunla birlikte gittiğinde aslında Selma Hanım ilk önce şok geçiriyor. Yani bu
1: Tabii.
0: kadar yokluk içinde bir yer göreceğini herhalde tahayyül etmemiş. Ama bir yandan da tabii İstanbul'dan oraya gitmek gerektiğini de hissediyor. Onu anlıyoruz biz. Ve sonunda işte şeye varıyorlar, mahalleye varıyorlar. Çok yoksul bir mahallede oturacaklar ve ev sahipleri de yine çok yoksul Ankaralı bir aile. Onların tabii biz Yakup Kadri'nin bütün romanlarında olduğu gibi burada da şeyi göreceğiz. Aslında müthiş bir sınıfsal çatışma var Yakup
1: Tabii.
0: Kadri'nin tüm romanlarında. Yani daha üst sınıfla alt sınıfların çatışması, işte köylü işçi sınıfların çatışması çok fazla ön planda. Ama bir yandan da bir sınıfsız olma, sınıfsız ve imtiyazsız bir kütle olma arzusu da olduğu için aslında Ankara romanı tamamen o sınıfsız kütlenin oluşturulmasının da hikayesi bir tarafıyla. Sanki öyle bir şey olabilirmiş gibi davranan bir şey göreceğiz. Roman boyunca bir şehir ve bir toplum göreceğiz biz burada. Peki nasıl manzaralar bunlar? Demin söylediğim gibi manzara derken yani tam aslında o işte birbirine bağlayan, insanları bir arada tutan duyguları, işte hatıraları ya da işte paylaşılan düşünceleri belirleyen, yani bir anlamda o manzaraları göstererek o duyguları kurmaya ve insanları, milleti oluşturan bireyleri birbirine bağlamaya çalışıyor. Şöyle başlıyor. Mesela bunun içerisinde işte göller, dağlar, nehirler, bunların hepsi özellikle vurgulanıyor. Yani doğa manzaraları, hani kelimenin tam anlamıyla manzara, çok fazla vurgulanmaya başlıyor. Ve burada da Ankara'nın mesela yeşil yurt diye tanımlandığını görüyoruz. Şimdi bu çok ilginç, değil mi? Hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Karakterler içinde bir yeşil yurt orası. Ankara yolunda böyle Ankara şehrinin dışı işte etrafı için kullanılan bir şey. Koyu yeşil çam ormanları arasında uçsuz bucaksızlıklara doğru açılan Zafer ve İstiklal yolunun sonundaki yaban nanesi ve reçine kokulu yeşil yurt. Şimdi bu bana doğrusu son derece ilginç geliyor. Bu her ne kadar Ankara'dan değil de Dikmen Yıldızı'ndan Aka Gündüz'ün bu satırlar, ama onu da Ankara ile birlikte tekrar tekrar anacağız. Onun için burada okumaktan geri durmadım. Ankara'da da benzer sahnelerle karşılaşacağız. Dolayısıyla bizim tahayyül ettiğimiz ya da romanda aslında somut olarak gördüğümüz Ankara değil o.
1: Evet.
0: Yani böyle bir yeşil yurt. Tabii yeşil yurt tahayyülüyle şeyi de hatırlayalım. Ta Servet Fünun dergisindeki yeşil yurt hayalinin menzili şeydi, Yeni Zelanda'ydı. Orada da bir yeşil yurt hayali var. Şimdi burada bambaşka, çok daha milliyetçi bir yerden bu sefer başka bir yeşil yurt hayalinin menzili olarak biz Ankara'yı görüyoruz. Dolayısıyla yeşil yurtla birlikte mesela saadet ülkesi, masal iklimi, vaat edilmiş toprak, bunlar da kullanılıyor. Yani bir yerde böyle biraz daha ütopik diyebileceğimiz somut gerçeklikle ilişkisinin çok da ortaya konmadığı ama o zihinsel tahayyülde karşımıza çıkan nitelemeler bunlar. Yine buna benzer bir şekilde mesela bize yoksulluğu tarif etmiyor, sefaleti göstermiyor da grup vakti, mehtap, kırlar, bağlar, bunları daha fazla göstermeye başladığını görüyoruz. Bu da yine hem Yakup Kadri'nin Ankara'sı için geçerli, hem de dönemin çok öne çıkarılmamış ama döneminde çok okunmuş. Mesela işte Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Atilla Aykut'un Silah Arkadaşları romanları veya işte şeyin Şükrü Feniyal'in Yalnız Dönüyorum'u, bunlar hep birbirine yakın zamanlarda yazılmış eserler ve biz buraya baktığımızda çok birbirine benzeyen Ankara tahayyülleri görüyoruz. Tabii bunlardan sadece Yakup Kadri'nin romanında bir ütopik bir bölüm var. Şimdi Selma Hanım'ın Ankara'ya gelişi, romanın birinci bölümü, henüz daha milli mücadele sonlanmamışken, dolayısıyla milli mücadelenin içindeyiz. İlk bölümde bunu göreceğiz. İkinci bölümde artık savaş bitmiş, cumhuriyet kurulmuş. İkinci bölümde artık Ankara'nın yavaş yavaş kalkınmaya başladığını ama milli mücadele ile birlikte aslında tahayyül ettikleri, olmak istedikleri millete pek de yaklaşamadıklarını yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Dolayısıyla başka yeni bir şeyler yapmak lazım. Yeni bir çaba, yeni bir kalkınma hamlesi gerekiyor. İşte son bölüm, ütopik bölüm. Ütopik bölüm şeyi görür. Bu roman 1934'te yayımlanıyor. Ütopik bölüm şeyin Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılını geçeceğiz. Ondan sonra işte bir 15. yıl göreceğiz. Dolayısıyla henüz daha romanın yazıldığı dönemde yaşanmamış olan bir dönemi bize gerçekten o ideale ulaşılmış, yani hani tırnak içindeki milli ideale ulaşılmış, milletin tesis edilmiş olduğu, işte kalkınılmış olduğu, yani hem modern anlamda kalkınmış bir ülke ama hem de tamamen kendi tırnak içindeki değerleriyle biçimlenmiş bir ülke söz konusu. Bu ayrımı çok keskin bir şekilde yapıyorlar her şeyden evvel.
1: Evet, orada muharrirle Selma'nın konuşmaları sırasında dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de mesela yazarın, muharririn Selma'ya "ya burayı Göksu'ya benzetmeyin, Göksu'ya benzetmek bir küfürdür. Burası 1921'de Ankara'nın yanı başına akan bir dere kenarıdır. 1921 Ankara'sı. Hanımefendi, 4-5 yıl sonra bu basit cümle size Kitab-ı Mukaddes'ten bir satır gibi gelecek ve buna karışmış olmak size hayatınızın yegane manası gibi görülecek." Ve sonra da devam ediyor, diyor ki "Ankara bize benzersiz bir enerji mektebi olmuştur." Böyle bir enerji mektebi diyor. Yani biz Ankara içerisinde her türlü rahatlıktan, şeyden uzağız ama işte kendimizi böyle bir örsün üstünde döve döve adeta kendi irademizi pekiştireceğiz. Hatta Nietzsche'ye gönderme yapıyor, yani bir yazar olduğu için kahramanca ve tehlikeyle yaşıyoruz. Bundan güzel hayat olur mu? Yani o kurucu enerji orada başlangıçta var. Tabii bunlar retrospektif yazıldığı içindir tabii. Öyle o an böyle hissedilse gerek.
0: Gerek.
1: Gerçekten nasıl hissediliyordu? Onların belki
0: İşte
1: günlüklere bakmak
0: bir
1: lazım
0: anlamda
1: mesela.
0: revizyonist bir şey
1: Evet.
0: aslında, yani bir tür, yani yakın dönem tarihsel roman gibi düşünmek lazım. Selma, ona buna karşılık Selma Hanım ilk geldiğinde düşünüyor ve şöyle diyor: Ankara'nın keskin ve yalçın profiline ilişti gözleri oturduğu yerden ve tatlı bir tahayyül esnasında birdenbire acı, katı bir realite ile karşılaşan bir kimse gibi yüreği burkuldu. Bu çölün ortasında bir kaya parçasından hiç farkı olmayan bu şehrin manzarasında acayip bir tesir, insanı zorla kendine çeken sert bir cazibe vardı. Şimdi ilk defa gerçekliği söyledi ama hala onu etkileyen bir gerçeklik. Galiba bunu konuşmaya devam
1: Bunu
0: edeceğiz, değil
1: devam
0: mi?
1: edebiliriz. Evet, ve yine Cemal Reşit Rey ile bitireceğiz. Yine Türkiye çalışmasından diyelim, senfonisinden. Hikmet Şipşek yönetiminde Budapeşte Senfoni Orkestrası çalacak. Allegro Giocoso. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy.

0: Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugünkü konuklarımız İzmir'den sevgili Sanem Erdil ve Yasin Sancak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, İzmir başka okul mümkünle 2009 yılında yola çıktınız ve buralara kadar geldiniz. Kampüslere kadar ilerledi yol. O kampüse gelmek marifet mi bilmiyorum ama ilerleme olduğunu kesin biliyorum takipçiniz olarak. Peki bugüne kadar yol hikayenizi bizimle önce biraz paylaşmanızı rica ediyorum.
3: Tabii seve seve. 2009 yılında İstanbul'da bir dernek olarak başladı Başka Bir Okul Mümkün Hareketi ve hızla Türkiye'nin dört bir köşesine yayıldı. İlk okul Bodrum'da açıldı. Hemen akabinde İzmir'de de biz çok heyecanlandık ve veliler olarak bir araya gelmeye başladık. Aynı yıl Ankara'da da bir kooperatif kuruldu. Aslında Türkiye'deki eğitim sorunlarına karşı sadece şikayet etmekle kalmayan ama çözüm üreten ailelerin, eğitimcilerin, akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir topluluk Başka Bir Okul Mümkün. Yerelde de kooperatifler şeklinde örgütleniyor ve ticari kar amacı gütmeyen, işte ekolojik değerlere saygılı, demokratik okullardan beslenen, alternatif eğitim yöntemleri kullanan kooperatif okulları açıyoruz. Biz de İzmir okulumuzu 2015 yılında ilk okulumuzu açtık anaokulu olarak. Çünkü başladığımızda hepimizin çocukları çok küçüktü. Tabii çocuklar büyüdüler. İlkokul yaşına geldiklerinde kritik bir eşik yaşadık ve işte bir genel kurul sonrası ilkokul açma kararı aldık kısıtlı imkanlarımızla. Çocuklar büyümeye devam ettiler, durmadılar. Ortaokul bizi bekliyordu görünür bir şekilde. Okul da çok iyi gidiyordu açıkçası. Çok talep gören bir okul olmaya başladı bu yenilikçi eğitim yöntemiyle. Ortaokulu açarken pandemiye yakalandık 2019-2020 başlarında ve ortaokul planımız o zamandan bu yana beklemedi. Aslında 6-7 yıldır ortaokulda açabileceğimiz bir kampüs arıyoruz. Sizle son görüştüğümüzde de yine bunları anlatmıştık ama o zamandan bu zamana bizi çok heyecanlandıran bir gelişme oldu ve kooperatif olarak biz bir kampüsü devraldık bir dayanışma içinde yine. Ve hem ortaokul hem liseye sahip olarak oldukça büyümüş olduk.
1: Muhteşem. Yani bu şey, hikayeniz benim kızım 7 yaşına geldiği zaman ne yapacağım dediğimde çocuk kamplarına başladım. Teenage olduğunda ne yapacağım dediğimde teenage kamplarına başladım. Ne kadar benzer nedenler, benzer sonuçlar ama siz benden çok daha büyük atılımlar yaptınız. Ellerinize, yüreğinize, aklınıza sağlık. Peki o zaman biraz Çiçeklik Köy Kampüsü hakkında konuşmak istiyorum. Bu yepyeni bir yolculuk mu yoksa yolculuğun yeni bir aşaması mı?
2: İstiyorsan devam et, istiyorsan Yasin biraz direkt kampüsün
3: tamam.
2: İçinden biri olarak.
3: Olur seve seve. Tabii Başka Bir Okul Mümkün okullarının temel farkı çocuğa oldukça alan açmaları. Okullarımızda çocukların doğrudan okul yönetimine katıldığı okul meclisleri var. Bununla birlikte doğada oldukça vakit geçiren okullarız. Orman ziyaretleri yapıyoruz düzenli olarak. Tabii bu yeni kampüsle birlikte şey riski vardı hep. Yani bir ana akımlaşma riski vardı. Aslında bizim için
1: eğitsel ana akımlaşmadan kastini biraz açmanı rica ediyorum.
3: Tabii biz önünde sonunda
1: herkes
3: küçük bir
1: gibi
3: okul.
1: Olmak mı?
3: Evet, biraz daha

0: Ana akım bir okul olmak, bu yaptığımız yenilikçi yaklaşımları, işte meclisi, orman uygulamalarını, orman ziyaretlerini, proje tabanlı öğrenme uygulamalarından acaba uzaklaşır mıyız diye endişeler vardı. Çünkü nüfus olarak oldukça büyüdük. Aramıza yeni aileler katıldı. Bu anlamda bir şey değişmedi. Yeni bir yolculuk değil, sadece daha da büyümüş olduk. Ama bir yandan ortaokul ve lise programı çalışmaya başladık. Çünkü bir ayağımızı da her zaman böyle bir akademik çalışmalara dayandırıyoruz. Üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Eğitsel bakış açımız değişmedi. Çocuğa, çocukluğa, öğrenmeye olan bakış açımız değişmedi ama birleştiğimiz, bir araya geldiğimiz insanlar değişti aslında. İnsan sayısı arttı. Çünkü biz bu kampüsü devralırken ilginç bir şey yaşadık. Başka bir okulu devraldık aslında ve okula bir birleşme yaşadık. Bu okulda aslında Türkiye'de her yerde görebileceğimiz daha çok çocuğun akademik başarısına odaklanmış daha konvansiyonel bir okuldu. Dolayısıyla burada iki farklı kültürü bir araya getirmenin deneyimini yaşıyoruz. O yüzden hani ana akımlaşma soru işaretiydi bizim için. Ama dediğim gibi eğitime bakış açımız değişmedi ama operasyon büyük ölçüde değişmiş durumda. Onu tecrübe ediyoruz bir yandan. Değişimi dönüşümü yeni ailelerimizle birlikte yaşayacağız şimdi.
1: Peki eğitim dalında Avrupa Sosyal Ekonomi Ödülü aldınız. Tebrikler bu arada. Size nasıl bir katkısı oldu?
2: Belki ben ondan kısaca bahsedebilirim. Ödül bizim için öncelikle aslında yaptığımız şeyin gerçekten başka yerlerde de anlaşılabiliyor ve karşılık bulabiliyor duygusunu bize hissettirmesiydi. 2025 yılında İspanya'da, Murcia'da Avrupa Sosyal Ekonomi Ödüllerinde eğitim dalında biz ödül aldık. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 35 ülkeden 130'dan fazla adayın olduğu bir süreçti bu ödül. Bizim açımızdan yalnızca aslında bir eğitim modelinin takdir edilmesi değildi bu. Kooperatifçiliğin eğitim alanında da güçlü bir alternatif oluşturduğunun görünebilir olmasıydı. Bize tabii ki de çok fazla katkısı oldu. Çünkü bu alanda yeni ilişkiler kurduk, kendimizi başka deneyimlerle karşılaştırdık. Farklı ülkelerden eğitim kooperatifleriyle, sosyal ekonomi aktörleriyle bir araya geldik, onlarla tanıştık. Kendi yaptığımız işe birazcık dışarıdan bakma fırsatı da elde ettik. Ama şu açıdan da çok önemliydi. Bazen hani içinde bulunduğumuz gündelik işler içerisinde, gündelik verdiğimiz mücadeleler içerisinde yaptığımız şeyin değerini yeterince göremiyoruz. Bu ödül bize aslında yıllardır kurduğumuz demokratik yönetim, ekolojik yaklaşım, alternatif eğitim ve topluluk temelli finansman gibi unsurların sosyal ekonomi açısından da anlamlı bir model olduğunu yeniden hatırlattı. Bu açıdan bizim için çok önemliydi.
1: Evet, peki şu anda sizinle bir başka konuya geçmeden önce bir müzik arası verelim diyorum. Sizden müzik parçanızı anons etmenizi rica edeceğim. Müzikten sonra hala çözemediğiniz konular var mı? Çözüm bulduğunuz konular neler? Onlar üzerinde de konuşmaya devam edelim. Ne dinliyoruz şimdi? Niye dinliyoruz?
0: Bu sefer hem çok bilinen bir şarkı hem de az bilinen bir şarkı. Daha doğrusu çok bilinen bir şarkının cover'ını dinletmek istedik. Ünlü Velorum'un şarkısının Yudek üyeleri tarafından yorumlanmış bir hali, Yudek için yorumlanmış bir halini dinleyeceğiz. İşte ilk 1921'de kurulan ilk demokratik okuldan başlayarak Yudek'in hikayesini anlatıyor şarkı. Ve demokratik okullarda neler yapıldığını, neler yaşandığını anlatıyor. Velorum'un ritmiyle Yudek şarkısı.

0: Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, İzmir Başka Okul Mümkün'den Yasin Sancak ve Sanem Erdilli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet buyurun söz sizin.
1: Birazcık YÜDEK'ten bahsetmek isterim ben. Avrupa'da ilk özgür okul, demokratik okul 1921 yılında kuruluyor. 105 yaşında ve hala devam eden bir okul bu. Tabii birçok okula esin kaynağı oluyor. Çünkü o dönemde eğitimin çok daha sert ve katı algılandığı, kırbaç cezasının çocuklara okullarda İngiltere'de olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve tamamen çocuklara özgürlük veriyor her alanda. İşte isterlerse bütün gün hiçbir derse girmeme özgürlükleri var. İstedikleri konuları istedikleri zaman öğrenme özgürlükleri var. Çok fazla eğitimciyi etkiliyor bu okul. Ve oradan başlayarak daha sonra Boston'da, Amerika'da Sudbury okulları açılıyor. Dünyada bugün bir 40 kadar var sanırım. Ve kıta Avrupa'sına da giderek yayılıyor. Çocukların daha özgür olduğu, temelde neyi ne zaman nasıl öğreneceklerine kendilerinin karar verdikleri okullar, demokratik okullar. Bugün Avrupa'da sayılarının 400 kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Biz de bu topluluğun üyesiyiz ve 2 senedir de yönetim kurulundayız aslında. Bu tabii Türkiye için büyük bir şans. Bu uluslararası platformda yer almak, deneyim elde etmek, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi göndermek oraya. YÜDEK buluşması da ilk kez 19. buluşma oluyor bu. Her sene okullar bir araya geliyorlar, tecrübe deneyim paylaşımı yapıyorlar. İlk kez Türkiye'de yapıldı, bu yaz gerçekleştirildi. Bundan sonraki buluşma da Polonya'da olacak. Bu farklı bir eğitim yaklaşımına gönül vermiş, dünyanın farklı, Türkiye'nin farklı, pardon Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen eğitimcilerle buluşmak isteyenler için çok güzel bir fırsat. Mutlaka ilgilenmelerini, araştırmalarını öneririm dinleyicilerimizin.
0: Peki o zaman yine biz kendi okulumuza dönelim. Yolculuktan dediniz ya ana akıma girmekten endişelerimiz vardı. Ve sonunda özgün çözümler bulduğunuzu söylediniz. Bunlar ne, hangi konulardı? Biraz bundan örnek vermenizi özellikle demokratik eğitim konusunda bir şeyler yapmak isteyenler için bir ilham olabilir.
1: Ya ben çok kısa bir şey söyleyip sanırım devretmek isterim. Bence eğitimle ilgili çok fazla kafa yoran dernek, vakıf, örgüt var Türkiye'de ve bir şekilde çözüm üretmek mümkün. Benim için hep en zorlanılan konu finans ayağı ve insanların bir araya gelip demokratik bir ortamda birlikte karar alma ve eyleme geçme kısmıydı her zaman benim için. Orada belki Sanem'in söyleyeceği şeyler vardır diye düşünüyorum.
2: Aslında tam Yasin'in bıraktığı yerden devam edebilirim. Ben çözüm bulduk veya çözümü buluyoruz demektense aslında birlikte çözüm üretmeye kapasitemizi güçlendiriyoruz, geliştirdik bu süreçte diyebilirim. Böyle demek belki daha doğru olabilir. Çünkü bu işte 2014'ten hani bu yana kendi özgün finansman modelimizi oluşturduk ve kendi öz kaynaklarımızı yarattık. Kooperatif yapısı bu süreç içerisinde hani bir kez daha aslında şunu öğretti. Bir şeyi tek başınıza doğru yapmakla hep birlikte doğru bir şeyi yapmaya çalışmak arasında çok büyük bir fark var. Demokratik karar alma mekanizmaları var, gönüllü emeği organize etme var. Okulun yani kurulan okulun ekonomik olarak sürdürülebilirliğiyle biraz önce aslında tam da Yasin'in anlattığı o sosyal amaçları hani alternatif eğitim amaçlarını arasında denge kurmaya çalışmak var. Bunları geliştirmeye, bunları kurmaya çalıştık. Farklı ihtiyaçları olan, bir yandan da farklı ihtiyaçları olan insanların aynı toplulukta birbirlerini dinleyebilmesi için mekanizmalar oluşturuldu. Aslında çözüm bulduğumuz şeylerden bir tanesi en son işte biraz önce hani bahsediyoruz programın başından beri yeni kampüs alanımızda. Bu aslında yıllardan beri hayalini kurduğumuz, planladığımız, hazır olmaya çalıştığımız bir süreçti. Ama takdir edersiniz ki birden küçük ölçekten büyük bir okulu devralma süreci var. Burada tamamen bu uzun yıllar içerisinde çözüm yaratmaya çalıştığımız aslında orada kapasitemiz devreye girdi. Kendi öz kaynaklarımızı yarattık. Hiçbir finansal destek almadan, dış destek almadan kendi topluluğumuz içerisinden, işte ortaklarımızdan, bilgilerimizden aldığımız destekle, bilgi, tecrübe, deneyimle yani kendi finans kaynağımızı yarattık aslında ve bu alternatif özgün finansman modelinin ayağını bir kere daha o şey yeni kampüsümüzün içerisine koyduk aslında. Bu da hani bu süreç içerisinde bu ekonomik piyasalar içerisinde gerçekten de ne derler takdir edilmesi gereken veya hani geliştirilmesi
0: Hele
2: gereken
0: bugünün
2: bir
0: ekonomik
2: çözüm süreci.
0: koşullarında.
2: Evet. Çünkü biraz böyle şey içerisinde olduğumuzda söylemesi artık ne derler kolay gibi geliyor ama yaratılan o değerin artısı çok fazla sadece ekonomik olarak değil. Arkadaki dayanışma, planlama, çözüm üretebilme kısmı gerçekten çok büyük. Bu yüzden buradan da belki tekrar bu topluluğun parçası, bu sürece destek olan tüm ortaklara ve topluluk üyelerimize, verilerimize dayanışmaları için teşekkür etmek farz.
0: Bu durumda sanki çözemediğinizi en çok sıkıntı duyduğunuz konuya gelebiliriz galiba. Finans mı diyelim, ne demek istersiniz bu konuda?
1: Ya bence finans her zaman şey bizi aşan konular olduğu için sıkıntılı. Çünkü Türkiye'de kamusal destek alamıyoruz eğitime ve mecburen bir özel okul statüsünde devam etmek zorunda kalıyoruz. Bu sadece bizim yapabileceğimiz, çözebileceğimiz bir sorun gibi durmuyor açıkçası. Bu temel bir sorun ama burada topluluk dayanışması biraz çözüm üretiyor. İşte ne yapıyoruz? Daha fazla çocuğa burs veriyoruz. Ya da ürettiğimiz artı değeri tekrar sisteme döndürüyoruz. Kar, ticari kar olarak kullanmak yerine. Diğer bir konu da böyle bir eğitimi, bakış açısını yaygınlaştırma meselesi. Aslında tam da şu anda bence onun üzerindeyiz. Dediğim gibi aslında farklı bir veli topluluğuyla birleşmiş olduk ve bu büyük bir fırsat. Çünkü Türkiye'de herkes eğitimden şikayetçi baktığınızda ama kimse değişiklik için bir şeyler yapmaya da cesaret edemiyor gibi görünüyor. Çünkü bir sınav sistemi var ve herkes hem çocukların bu sınav uğruna heba olduğunu biliyor. Bunu bilmekle beraber de o yolculuğa çıkmaktan, çocukları yarış atına çevirmekten vazgeçmiyor. Şimdi bizim önümüzde duran fırsat tam da böyle bir okulda bu farkı yaratabilirsek, çocuklara güvendiğimizde gerçekten onların daha başarılı olduğunu, özgür olduklarında öğrenmeyi gerçekten sevebildiklerini, kendilerini daha iyi gerçekleştirebildiklerini yeniden ispatlayabilirsek, bence çok daha fazla insanı ikna etmek kolay olacak bu yolculukta. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
2: Bir de belki şunu ekleyebiliriz. Bir yandan hani ekonomik olarak o sürdürebilme kısmı hani henüz yani o çözmeye çalıştığımız alternatifler yaratmaya çalıştığımız bir konu. Bir yandan da topluluk büyüyor, hacmimiz büyüyor. Dolayısıyla hani demokratik olmak, hızlı karar almak arasında da bir denge hani kurmaya çalışıyoruz. Yani büyüyen bir yapıda herkesin sözünü sesini duyabilmek, aynı zamanda bir yandan da hani karar almak, bu yapı güçlendirecek, sağlamlaştıracak karar almak da önümüzdeki süreçler. Biz yani burası bu kooperatif yaşayan, deneyen, bazen hata yapan ve yeniden öğreten, üstüne hani ilave ederek büyüyen bir yapı. O yüzden muhtemelen sorunlar her zaman olacak. Buna
0: Tabii.
2: alternatifiz
0: Ya
2: zaten.
0: öğrenen örgüt
2: Burada biz de
0: olmaktan başka
2: öğrenerek
0: çare
2: devam
0: yok,
2: edeceğiz.
0: değil mi? Tabii. Peki, sizi ben sosyal medyadan takip ettiğimde Ünal Örge örneğin ICA yönetim kuruluna seçilmesini çok önemli bulduğunuzu gördüm. Biraz da bu konuda bahsetmenizi rica ediyorum. Nedir önemi? Merak ediyorum.
2: Evet, Ünal Örnek Türkiye Kooperatifçilik Hareketi'nde çok önemli bir isim. Hem çalışma alanları, faaliyet alanları hem de sunduğu vizyon uluslararası ilişkiler açısından gerçekten Türkiye'de kooperatif hareketinde çok önemli bir karakter. ICA Uluslararası Kooperatifler Birliği de dünyadaki en geniş kooperatif ağlarından bir tanesi. Ünal örneğin buraya yönetim kurulunda seçilmesi, 2026-2030 döneminde yönetim kurulu listesinde yönetim kuruluna seçilmesi Türkiye Kooperatifçilik Hareketi'nin uluslararası görünürlüğü açısından çok çok önemli. Bizim açımızdan Ünal Bey'in ayrı bir önemi var. Çünkü o BOM İzmir'in kuruluşundan itibaren ve sosyal kuruluşundan itibaren bizi ve sosyal kooperatifçilik deneyimimizi uzun zamandır takip ediyor. Farklı ulusal ve uluslararası platformda bu deneyimin duyulmasını da çok gönülden destekleyen, katkı sunan, her zaman danıştığımız bir yol arkadaşımız. Kendisi de o şekilde tanımlıyor bizimle olan ilişkisini. O yüzden bizim için ayrı bir önemi var. ICA'de dünyanın bu en geniş kooperatif ağlarından bir tanesiyle Türkiye'den bir kooperatifçilik deneyiminin bu düzeyde temsil edilmesi, Türkiye'deki farklı kooperatif deneyimlerinin de uluslararası tartışmalara hani orada yer alması açısından çok önemli. Çünkü Türkiye'de kooperatifçilik veya Türkiye'deki kooperatifçilik yalnızca işte tarım, yapı, taşıma kooperatifleri gibi hani ibaret bunlardan ibaret görülüyor. Aslında öyle değil işte. Eğitim gibi, kadın kooperatifleri gibi sosyal kooperatifleri nasıl bir toplumsal dönüşüm yapabileceği üzerine uzun uzun konuşulmaya ihtiyaç var. Ünal Bey'in bu alandaki varlığı farklı kooperatifçilik deneyimlerinin de birbirlerine duyulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
0: Evet, son 2 dakikaya girdik. Burada isterseniz biraz da Avrupa Demokratik Eğitim Topluluğu toplantısı hakkında bize bilgi verin. Nerede oldu, ne zaman oldu ve ne oldu? Bir 2 dakika içerisinde bize anlatabilirseniz çok sevinirim.
1: Evet, tabii bu topluluğun 18. buluşmasıydı. Her yıl yaz aylarında genellikle yapılıyor. Temel amacı hem Avrupa'daki demokratik okul temsilcilerini bir araya getirmek hem de bu konuyla ilgilenen insanları bilgilendirmek. Tabii Avrupa buluşması diyoruz ama farklı ülkeler, dünyanın farklı ülkelerinden her yerden insanlar geliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 27 farklı ülkeden katılımcı vardı bu seneki toplantıda. 7 yaşından 77 yaşına değil ama çok daha geniş bir skalada insan grubu vardı. Şirince'de yapıldı bu seneki buluşma. Yaklaşık 300 katılımcıyı ağırladık. Bunların yarısı Türkiye'den eğitimciler çoğunlukla. Diğerleri ise Avrupa'dan gelen, diğer yarısı Avrupa'dan gelen katılımcılardan oluştu diyebilirim. Konuyla ilgilenenler için UDEC'in web sitesini önerebilirim. UDEC.org, UDEC.org sitenin adı. Önümüzdeki yıl organizasyon içinde oradan katılımlarını yapabilirler.
0: Evet sevgili Yasin Sancak ve Sanem Erdil, sizinle her bir buluşmamızda bir sürü şey öğreniyorum ve umut doluyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve Çiçekli Köy'ün bütün İzmirlilere ve Türkiye'ye güzel örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Yolunuz açık, gücünüz bol olsun.
2: Teşekkür
0: Çok
2: ederiz.
0: teşekkür ederiz. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programıma kadar sizin de yolunuz açık, gücünüz bol olsun. Hoşça kalın.
3: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Hariçten Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Uğraş Salman'a teşekkür ederiz.
2: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programında bugün konuğum Başak Doğa Temür, hem de programın bir dinleyicisiymiş de. Başak hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhaba.
2: Çok sevindim nihayet seninle bir program kaydedebileceğimiz için. Üstelik bilmiyordum, sen de programı takip ediyormuşsun. Ben sana böyle programla ilgili formata dair bilgiler vermeye çalışırken sen gayet güzel takip ettiğini belirttin. Bu da çok sevindirici oldu benim için. Çok uzun yıllardır kültür sanat, özellikle de görsel sanat alanında çalışıyorsun. Seni Santral İstanbul'dan, Arter'den, Arter'in kurucu ekibindeydin ve orada sayısız serginin küratörlüğünü yaptın. Pek çok başka oluşumdan biliyoruz. Ama bugünkü gündemimizde her yıl hariçten sanatta yapmaya çalıştığım gibi benim henüz bu sefer görme fırsatı bulmadığım Venedik Bienalindeki Türkiye pavyonu var. Zira bu kez onun küratörlüğünü sen üstlendin. Sevgili Nilbar Güreş'e de buradan selam edelim. O bir yaz molasında olduğu için bize katılamadı. Arada öyle şeyleri sever biliyorum. Kendini biraz böyle bir sessizliğe aldı. Umarım ilerleyen programlarda, geçmişte onu konuk etme fırsatı bulmuştum zaten bir kitabı vesilesiyle, tekrar onu da konuk ederiz. Ama gözlerinizden öperim. A Kiss on the Eyes. 9 Mayıs-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Venedik Bienalinde Türkiye pavyonu ve küratörlüğünü sen üstleniyorsun. Başak, şuradan girelim mi? Süreç nasıl başladı? Yani Nilbar'la ya da Türkiye pavyonuyla senin yolların nasıl kesişti? Geçmişte danışma kurulunda olduğunu da böyle hayal meyal hatırlıyorum. Dolayısıyla hiç bilmediğin, takip etmediğin bir oluşum zaten değil, ama belki Nilbar'la diyalog, bu kez bu pavyonun küratörünü üstlenme sürecini anlatarak başlayabilirsin.
3: Ben öncelikle en sevdiğim radyo programlarından birinde konuk olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. O yüzden hani bir hata yaparsam, sürçülisan edersem lütfen affedin beni. Venedik Bienali'ni aslında hepimiz hani bu benzer yaşlardayız ve benzer kuşaklardayız yani hani. Çok heyecanlı bir şekilde hep takip ettiğimiz bir şey yani hani. Herkesin belki de öyle. Hani işte hangi sanatçı seçildi, işte ya da hangi küratör seçildi, o hangi sanatçıyı davet. Hep böyle hani aslında 2 yılda bir yaşadığımız çok heyecanlı bir şey olarak hani benim dünyamda var. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu. Aynı zamanda da hani işte bir süre sonra kalıcı bir mekana kavuşması meselesinden sonra da hani böyle çok mutlu olduğumuz hani bir durum da oldu. Daha önce danışma kurulunda evet bulundum 2 kere. O zaman işte bir sanatçı seçiyor danışma kurulu. Daha sonra da hani bir o görevi yapmak için bir küratör davet ediliyor. Bu sefer de öyle oldu. Danışma kurulumuz, aslında isimlerini söyleyelim onların da. Ceren Özpınar, Chus Martinez, Öykü Özsoy Sanak ve Ulya Soley'den oluşuyordu. Ve 2026'daki Türkiye pavyonunda yer almak için Nilbar Güreş'i seçtiler. Ondan sonra da Nilbar ve İKSV aslında hani bir küratör arayışına girmiş. İşte biz görüştük. Ondan sonra ve hemen çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Yani hani biliyorsun sen de böyle çok kısa bir süre oluyor yani hani aslında geçen senenin sonunda başladık yani hani çalışmaya.
2: Onu
3: Kasım,
2: sormak
3: Ağustos'ta
2: istiyorum
3: hatta.
2: Çünkü serginin çok da güzel bir yayını var. Onu da derinleşiriz biraz, kimler yazmış. Sen de çok güzel bir yazı yazmışsın. Şiirlerden bölümler var, başka yazarlardan alıntılar var, güzel editoryal olarak seçilmiş vesaire. Ama orada da bu serginin ne kadar kısa sürede yapıldığını böyle belirten, vurgulayan, özellikle bunu görünür kılmaya çalışan bir sayfa var kataloğun ya da kitabın sonlarına doğru. Ben bunu çeşitli vesilelerle, hani bazı yazışmalarda, ortamlarda, söyleşilerde vesaire de okudum. Dolayısıyla bu sizin de altını çizdiniz. Şimdi senin de gündeme getirdiğin bir konu. Bu nasıl, ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Bu süreci nasıl etkiledi? Sen ne söylemek istersin bununla ilgili?
3: Yani genel olarak aslında zamanlama böyle oluyor Venedik Bienalinde. Başka ülkelerin uygulamaları daha farklı. Onlar böyle 2 yıl önceden hani işte Venedik Bienaline gidecek sanatçıyı seçen ülke de var. İşte 5 ay önce seçen de var vesaire vesaire. Tabii çok kısa bir süre çünkü hani yeni bir iş üretmesi de hani genel olarak aslında hani kimsenin öyle bir talebi yok sanatçıdan resmi olarak ya da hani öyle bir hani sözleşme
2: Mecburiyet
3: diyor.
2: yok tabii.
3: Ama hani bu böyle genel bir anlayıştır. Bir de önemli bir şey işte, yani hani sanatçılar da hani ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar çok doğal olarak. Ve aslında çok kısa bir süreydi bu. Yeni bir fikir önce tanışmak için aslında, yani biz Nilber'le daha önce birlikte böyle bir yoğunlukta hiç çalışmadık. Ben Arter'de çalışırken Arter'in koleksiyonunda yapıtları olan bir sanatçı olduğu için hani kendisini tanıdım. İşte sergilerdeki işlerini gördüm ama hani hiç böyle bu kadar yakın çalışmadık yani. Çok şey, çok yoğun ve çok hızlı ilerlemesi gereken bir süreç. Bir yandan da hani böyle heyecanlı ve birazcık da stresli olduğu için o zaman iyice şey kısa geliyor insana yani. Kasım Aralık gibi hani çalışmaya, Ekim Kasım gibi başladık aslında. İşte uzun uzun hep konuştuk yani hani ne yapsak ne etsek. Ve sonra Nilbar harika bir şekilde böyle yepyeni işler üretti. Onların da bir belki detaylarını sonra
2: Tabii.
3: açarım birazcık. İsterim açmak.
2: Tabii ki vakit el verdikçe, ama tabii ki sergilerde, bu tarz sergilerde hangi sanatçının ve akabinde hangi küratörün seçildiği kadar serginin başlığı ve genel olarak küratöryel ya da içeriksel yaklaşımı ön plana çıkıyor. Biraz ondan bahsetmek ister misin? Sergi başta da çok konuşuldu tabii ki. Çok böyle bizim kültürümüze has bir deyim adeta. Güzel de yani, çok basitçe İngilizceye de kazandırılmış. Ikisi onda eyes, gözlerinizden öperim, ama Türkçesi daha çok şey ifade ediyor. Siz diyor olmamız karşı tarafa vesaire. Dolayısıyla başlıkla ilgili ya da serginin hani biraz daha kavramsal çerçevesiyle ilgili neler söylemek istersin? Bir Nilbar Güreş sergisi olmasının ötesinde.
3: Ya aslında bu başlığı Nilber buldu. Ve ben çok seviyorum bu başlığı. Yani çünkü aslında hani bir katman katman aslında çok güzel bir başlık bence. Bir kere hani bir hep ulusal temsiliyet sorusu geliyor ya. Sonuçta nihayetinde bir ülke pavyonu. Yani bütün ülkelerin sanatçıları için geçerli bu
2: Tabii.
3: mesele. Yani bence böyle bir şeyle açmak, yani ilk iletişimi kurmak izleyiciyle bu kadar hani kendi kültüründen bir şeyle bence çok iyi bir strateji ve iyi de çalıştı yani hani. Çünkü bir merak uyandırıyor. Birazcık şeyden çıkıyor bu aslında Çelenk. Nilbar tabii Türkiye'de de hani çalışıyor aslında. 2009'da İstanbul, 11. İstanbul Bienalinde işleri sergileniyor ve Türkiye'de de hani tanınırlığı, görünürlüğü iyice yoğunlaşıyor o zamandan sonra. Ama aslında kariyerine Viyana'da başlamış bir sanatçı. Yani işte üniversiteyi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde resim okuduktan sonra Viyana'ya gidiyor yüksek lisans yapmaya. Ve o yüksek lisansın iki yüksek lisans yapıyor orada. Onun ardından kariyerine orada başlıyor. Şöyle bir yerden konuşmaya başladık biz ilk buluşmalarımızda. Yani hani şeyden çok yorulmuş Nilbar. Hep kendini açıklamaktan, işte nereli olduğunu, niye öyle bir renk kullandığını, o çizdiği şeyin ne olduğunu hep böyle bir nevi bir ayrımcılığa,
2: Tabii.
3: hani bir oryantalizme hep böyle maruz kalmış yani hani bunu sadece kariyerinde değil yine Avrupa'daki gündelik hayatında da yaşamış işte yani hani Türkiye'den bir kadın olarak bir şekilde hep böyle bir ötekileştirilmiş. Bu aslında Nilbar için çok önemli ve temel bir mesele ve bu başlık da aslında birazcık ona bağlanıyor. Yani birazcık da irkiltmek istiyor yani hani karşındakini. Gözden öpmek hani o böyle o mesafeli şey bakışa böyle birazcık hani değil mi ne demek gözden öpmek gibi. Ama bir yandan da aslında hani bakmak isteyene de çok sıcak ve samimi bir davet. Artık kendimi çok açıklamak istemiyorum, anlatmak istemiyorum. Kendimi size belki hani çok havalı ve bambaşka bir başlıkla çekici hale getirmek istemiyorum. Ben size böyle kendi şeyimden bir davet götürüyorum sıcak ama saygılı. Gelip bakmak isterseniz gibi. Hani sonra da buradan işte böyle kavramsal çerçeveyi ördük birlikte.
2: Peki o zaman mesela en dikkat çekici bu kavramsal çerçeveye oturan sergide biraz daha böyle merkezi sayılabilecek bir işten de bahsetmek ister misin?
3: Tabii ki isterim. Yani genel olarak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında sen de biliyorsun ki Nilbar resimle başlıyor.
2: Tabii.
3: Ve daha sonra hani video ve fotoğrafla 11. İstanbul Bienalinde bu bilinmeyen sporlar dizisi hatırlayacaktır dinleyiciler. Şimdi belki Google'larlarsa da zaten görürler onu. Sonra 2009'dan sonra 2014'te Nilüfer Sağpaoğlu Bienali'ne davet ediliyor. Ve burada aslında hani bazı fotoğraf işler üretiyor oradaki, yani orada çalışıyor ve üretiyor bu fotoğraf işleri. Fakat böyle bir de üç boyutlu bir iş üretiyor. O da şu, işte serginin olacağı, yani Bienal'in ana mekanına gidiyor ve orada böyle beyaz beyaz büyük büyük kolonlar var. Onları görüyor ve şey diyor, ay diyor, bunlar ne kadar böyle hani baskın ve beyaz ve işte şey böyle ne
2: Fallik
3: kadar
2: aynı zamanda tabii.
3: fallik ve ne kadar maskülen şeyler bunlar diyor. Ben bunları etek giydireceğim diyor. Ondan sonra ve bu işte eteklerden oluşan kolon işini yapıyor. Daha sonra 2021'e kadar böyle çok fazla heykel, yerleştirme, üç boyutlu iş yok. Yine Nilbar Güreş, kolaj, resim, hani dünyasında çok hani şey büyük yer kaplıyor yani onun üretim dünyasında. 2021'de İsviçre'de bir şey Pascual Kunsthaus. Orada bir solo sergi için davet ediliyor. Ve oradaki küratörün teşvikiyle Felicity Lund, Nilbar ilk defa aslında çok büyük ölçekli heykeller üretiyor. Ben şöyle görüyorum, yani çok uzatmayacağım bunu çünkü uzun uzun anlatmak istedim şimdi ama durduruyorum kendimi. Venedik'te de aslında artık böyle şey, o üç boyutun bir doygunluğa ulaştığı bir üretim çıktı ortaya.
2: Çok değerli söylediğin.
3: Yani hani belki şey ne zaman kapandı Nilbahar'ın Arter'deki sergisi?
2: Yeni galiba Mayıs.
3: Yeni.
2: Evet.
3: Eminim izleyiciler oradaki işleri, kadife bakış işini görmüşlerdir. Onun bir böyle hani bir kuzeni mi diyeyim, uzak akrabası mı diyeyim, öyle bir yeni yapıt üretti Nilbahar. İsmi de Ev Sahibi Misafir, Home Guest. Hani spor müsabakalarında hani home ve guest yazar
2: Evet.
3: şeyde puan tablosunda biraz oradan başlayan bir şey. Bu böyle yaklaşık 6 metre uzunluğunda makromeden örülmüş bir beden. Ama bir yandan da bir basket potası ve içine iki tane turuncu basket topu sıkışmış bir basket potası. Şimdi böyle başlıyor aslında ilk girdiğinde hani şöyle bir şekilde yerleştirdik çelenk işi. Girdiğinde tek bir top olan bir basket potası görüyorsun. Fakat işe yan tarafından baktığında iki tane basket topu olduğunu görüyorsun. Böyle bir oyunla ve espriyle açıyor aslında Nilbahar sergisini. Bu makromeden yapılmış bedenin içinden de rengarenk farklı farklı malzemelerden kumaşlar fışkırıyor. Bu iş birazcık işte hani birlikte var olabilmeyi, hani bir potanın içinde hani iki topun birbiriyle aslında bir müzakere etmesini, yerini bulmasını, bu tür şeyleri işaret ediyor. Ve işte bunu seçtim şimdi size anlatmak için. Ama bunun
2: Harika.
3: dışında da hani işte o dediğim üç boyutlu yapıtların böyle bir şeye ulaşması, yani hani bir doygunluk noktasına ulaştığı bence bir an, yani Nilüfer Güreş'in kariyerinde.
2: Sanki pavyon da o doygunluğu istiyor. Yani ne olursa olsun daha büyük ölçekli anıtsal yerleştirmelerin beklendiği bir yer dikkat çekebilmek için de ya da sanatçılar imkan ve mekan verilmişken aslında işlerini büyütmek de anıtsallaştırmak da istiyorlar. Yani Türkiye Pavyonu'nun mekanı, şimdi sen çok güzel bir yere getirdin. Biz zaten aklımdaki soru ve senden dinlemek istediğim konulardan biri de oydu. Aslında bir yer meydanı. Bir defa hani daimi bir mekanımız olması güzel Türkiye Pavyonu için ama her seferinde değişik bir şey yapmaya çalışmak lazım. Hem de burada çok detayına girmemize belki gerek yok ama böyle içinden gelinip geçilen, transit geçilebilecek oldukça da zor. Ve mimarisi de dominant bir yerden bahsediyoruz. Öyle bizim alışkın olduğumuz müzelerdeki gibi istediğin yere duvar yap. Hani beyaz küpü eleştirebiliriz ama beyaz küpün sağladığı bir nötr, istediğin gibi değiştirebileceğin şeyden de çok oldukça uzak. Yani pencereler var, ahşap var, içinden geçiliyor. Büyük bir alan, çok yüksek volümlü bir yer vesaire.
3: Tarihi bir yer.
2: Evet, yani bir sürü
3: Çok
2: şey de
3: ağır
2: var.
3: yani
2: Ve de her
3: hani.
2: seferinde değişik bir senografi de bekleniyor. Tamam, farklı bir sanatçı ama mekanın kullanımına dair de bence küratör içinde, sanatçı içinde oldukça zorlayıcı ya da avantaja dönüştürmek üzerine düşünmesi gereken en azından bir yeri var. Yani dolayısıyla bir yerden bizi karşılayan ama sonra farklı perspektiflerden farklı yanlarını görmeye başladığımız bir işle açılması çok iyi duruyor. Aynı zamanda sanki bu toplumsal ayrışmamız, belki aynı potada eriyebilecek olmamız gerçeği, ne bileyim melezleşme, queerleşme, bütün bunları da bana çağrıştırdı Nilbar'ın genelde pratiğinden de aşina olduğumuz için. Şimdi sergilemeyle ilgili dolayısıyla birazcık daha detay merak ediyorum. Yani benim okuyup öğrenebildiğim kadarıyla mesela ışıkla oynama, bu dediğim beyaz küp meselesine dair yaklaşım vesaire, sen de bunun üzerine tabii ki Nilbar'la beraber düşünmüşsün. Sergilemeyle ilgili neler tercih ettiniz? Belki biraz ondan bahsedebilirsin.
3: Çok düşündük bunu Çelenk ve hep yani aslında mekanla kavga ederek başladık. Ama bence herkes mekanla kavga yani mimarlık bienalinde ayrı oluyordur. Dinleyiciler için de küçük bir not olsun. Bir sene mimarlık bienali yapılıyor Venedik'te, bir sene sanat bienali. Ama bence herkese aynı şey oluyor. Bir kere çok büyük bir mekan. Yani hem yüksekliği çok yüksek, yani tavanı çok yüksek, hem kendisi çok geniş. Bir yandan da bir başka ülkenin pavyonundan diğer bir ülkenin pavyonuna hakikaten geçilen, işte anlattığın gibi böyle kesilip geçilen bir yer ve çok kolaylıkla içinden hiç sergi dolaşılmadan, yani bir dikdörtgen düşünün. O dikdörtgenin uzun kenarlarının tam ortasında giriş ve çıkış kapısı. Dolayısıyla yani sergiyi yerleştirebileceğiniz alanlar aslında büyük alanlar solda ve sağda kalıyor. Bu kapının solunda ve sağında. Ve kesip geçme, yani tam bir transit noktası aslında. Zaten hele de açılış zamanıysa Venedik'te insanlar böyle hani bakıp bakıp geçiyorlar. Tam da o dediğin şey çok gerçek bir şey. Yani çok zor bir şey bu. Yani hani o hele de o açılış günlerinde veya sonrasında çok yorucu bir şey Venedik Bienali'ni gezmek izleyici için de, bir yerden sonra hani bitirip hani o işi ben Bienali gezdim demek de istiyor
2: Evet.
3: hani izleyici.
2: Doğru.
3: Bazen profesyoneller olarak biz de böyle şeyler hissedebiliyoruz, yani insanız çünkü ve yoruluyoruz. Onun için de hani hakikaten işte o ilgiyi çekmek ve seyirciyi orada nasıl tutabiliriz? Seyirciyi nasıl serginin içinde dolaştırabiliriz sorusuyla başladık. Ama hani hakikaten Nilbar'ın bu son dönemde o aradığı ve bulduğu üçüncü boyutu çok güzel ve çok rahat bir şekilde aslında bir noktadan sonra o mekana şey yaptı. Hani çıkardı yani o işleri. Hani o yüzden de bence önemli bir sergi olarak yer alacak Nilbar Güreş'in kariyerinde bu. İşte o dediğin şey mesela şöyle bir şey yaptık. Biraz önce konuştuğumuz ev sahibi misafirdeki o oyun. Hani girişten baktığında tek top ama birazcık o geçişi bloke de ediyor bu
2: Tabii
3: iş.
2: tabii.
3: Ama bir yandan makrome olduğu için de geçirgen olduğu için karşıyı da görebiliyorsun. Ama mutlaka etrafında dönmen gerekiyor. Ya sola gitmen gerekiyor ya sağa. Böyle böyle hani yapıtların mekandaki yerleşimini hep hani böyle birazcık rota oluşturmak için öyle kurguladık yani sergi. Kimi çok yüksek, kimi daha alçakta. Mesela fotoğrafları yere de yani şeye duvara dayadık ve yere koyduk. Hani bir aşağı bir yukarı bakıyorsun. Bir yerde bir şey görüyorsun, onu takip ediyorsun. Sonra kafanı yukarı çeviriyorsun. Hani o seyirciyi orada gezdirmek ve tutmak için hani düşünerek şey yaptık, yerleştirdik sergiyi.
2: Işık da zor diye düşünüyorum orada her zaman. Işığı istediğin gibi kontrol etmek de zor. Işık tasarımı sanki orada oldukça belirleyici vesaire. Onunla ilgili bir çalışmanız oldu mu?
3: Tabii oldu. Zaten de yani aslında İKSV'nin şu anda bir hem destekçisi olan bir aydınlatma tasarımı ekibi var. Onlarla birlikte çalıştık. O anlamda hani şeydik. Birazcık daha komşu pavyonlara göre rahattık yani. Hani bizim aydınlatma elemanlarımız vardı. Onları açtık, kapattık. İşte uğraştık, denedik. Kimilerinin çok az ışığı vardı. Ama çok zor, gerçekten zor bir mekan. Yani tarihsel de bir yapı olduğu için ama endüstriyel yani bir yapı, tabii tarihsel yapı derken o böyle ağır kocaman endüstriyel yapının içinde aydınlatma da gerçekten zor.
2: Harika.
3: Ama
2: Peki.
3: çeşitli spotlarla hani böyle şey hani genel aydınlatmayı da koruyarak ama işleri de böyle hani aydınlatmayı da aslında yine o rotayı desteklemek için ona göre tasarladık yani.
2: Harika. Vaktimiz azalmaya başladı. Başak Doğa Temür'le birlikteyim. Türkiye pavyonundan bahsediyoruz. Venedik Bienali. Bu kez sanata odaklanıyor bu yıl. Geçtiğimiz yıl mimarlıktı. Onu da zaten gündeme getirmiştik. Ve 22 Kasım'a kadar Venedik'e yolunuzu düşürürseniz Arsenale'nin sonundaki Sala di Arme'de zaten kaçırmazsınız diye umuyorum. Kaçırırsanız da ya da gördükten sonra diyelim, her yıl her seferinde olduğu gibi Türkçe İngilizce güzel bir kitap da eşlik ediyor. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü farklı kitaplıklarda, kütüphanelerde var. Halihazırda İstanbul Modern Kütüphanesi'nde de gelip bakılabilir söyleyelim. Ve MUS'la işbirliğiyle, yani İtalya'daki bir yayın evi ve sanat alanında çok bildiğimiz bir yayın evi ortaklığıyla yayımladınız. Vehbi Koç Vakfı'nın da desteğiyle. Değişik bir kitap olmuş. Grafik tasarımını İpek Erdöl editörlüğünü Hazal Yonca Birincioğlu üstlenmiş. Ben de önümdeki notlardan seni rahatlatmak adına okuyorum Başak, ama içeriği senden dinlemek isterim. Elbette senin
3: Tabii
2: böyle
3: ki.
2: çok da güzel ve nitelikli bir yazın var. Şefkatin Direnci adını taşıyor. Nilbar'ın da pratiğine bence çok güzel yaklaşmışsın. Başka da metinler var Nilbar'ın pratiğine dair. Ama bir de şiir seçkisi var. Senden dinleyelim mi bunları?
3: Ya umarım sevmişsindir kitabı Çelenk. Yani ben sonunda elime aldığımda gerçekten böyle çok mutlu oldum. Lütfen İstanbul Modern Kütüphanesi'ne gidip kitabımıza bakın. Şöyle bir şey yaptık. Yani zaten hani sergi yapmak için de tabii ki kitabı yapmak için de kısa bir süre var. Ben kavramsal çerçeveyi ve sergiyi anlatan bir genel yazı yazdım. Nilbar'ın daha önce sergilerinin küratörlüğünü yapmış Franz Stahlmeier. O da bir küratör. O Nilbar'ın pratiğinin geneline dair bir yazı kaleme aldı. Ama onun dışında biz bir şiir seçkisi yaptık. Oturup bir sürü işte Hazal, ben, İKSV ekibi herkes bir takım şiirler okumaya başladı. Şöyle bir şeyle başladık. Aslında hem Nilbar'ın genel pratiğine belki eşlik edebilecek ama bir yandan da sergideki işlerin o duygusuna yoldaşlık yapacak böyle acaba bir şiir seçkisi yapabilir miyiz diye yola çıktık. Ve hakikaten de öyle şiirler çıktı ki karşımıza. Aa, sanki Nilbar'ın işini görmüş gibi ya da Nilbar sanki o şiiri okumuş da o işi yapmış gibi, ama hani ne şair ne de Nilbar birbirlerinin işlerini daha önce görmüşlerdi. Böyle bir takım kavramlar tabii çıkıyor hani Nilbar'ın pratiğine de sergideki yapıtlarına da baktığımızda işte cinsiyet, göç, aidiyet, yerinden edilme, bellek, kırılganlık, ayrımcılık ilk başta konuştuğumuz gibi hani Nilbar'ın kendi hikayesinden, kişisel hani hayat hikayesinden de yola çıkan ve Margaret Atwood, Joy Harjo, Ethel Adnan, Bejan Mathur, Dia Civan, Safo, Birhan Keskin, Audre Lorde, Jila Hüseyin'i ben de şu anda okuyorum ve Avedik İsakyan'ın şiirleri var kitapta. Bunlar böyle aslında hep böyle bir şiir ve bir yapıt grubu var. Öyle bir çalışma da yaptık. Yani hani yapıtları gruplu ve şiirlerle eşleştirdik. Hani kabaca bunun duygusu buna uyar diye öyle bir kitabımız oldu.
2: Şiirde tabii o kadar detay kitaba ben de bakmamış durumdayım. O yüzden belki boş bir soru soracağım sana. Dersini iyi çalışmamış bir soru
3: Estağfurullah.
2: olacak ama şiir deyince çeviri meselesi hepten zorlaşıyor. Dolayısıyla bu şiirlerin hepsi Türkçe İngilizce var mıydı? Çeviri konusunu nasıl bir araya getirdiniz?
3: Çok ciddi bir çalışma yürüttü
2: Tahmin
3: Hazal ve İKSV'nin diğer ekipleri beraberce. Bir kere hani bunların hızlıca izinlerinin alınması, telif haklarının alınması gibi çalışmalar da oldu. Bir de bunların çevirisi meselesi oldu ve ben gerçekten şapka çıkarttım. Yani hani birçoğunun Türkçe'de çevirisi yayınlanmamıştı. Fakat çok inanılmaz bir hızda, inanılmaz iyi çevirmenlerle çok çok şey bir çalışma yürütüldü. Yani hani çok profesyonel bir çalışma yürütüldü ve ben de bu kadarını beklemiyordum inan ki. Hani orada da ekibe buradan bir selam göndermek isterim.
2: O zaman mutlaka kitabı edinmek, bu açıdan da bakmak lazım. musmagazin.it, İtalya'nın shop adresinden de anladığım kadarıyla internet online sipariş verilebiliyor. Web sitesi Türkiye Pavyonu, bayağı okuduğunuz gibi yazılıyor. 26, 2026'nın 26'sı .iksv.org adresinde pek çok detaya ulaşmak mümkün diyelim. Peki Başak, Venedik'e gidenler için son birkaç dakikamız kaldı. Bu soruyu soracağımdan haberin yoktu ama hani Türkiye pavyonunu mutlaka göreceğiz ama başka ne görelim? Ne tavsiye edersin bize? Kısacık Başak Doğa Temür'ün madem şiir seçkilerini vesaire okuduk, bir iki de böyle Venedik Bienali'nin içinden diyeyim, yan sergileri falan karıştırmıyorum,
3: Tamam.
2: büyümesin. Ama başka hangi yapıt, hangi pavyon bilmiyorum. Bilbar'ı gördük.
3: Ben bizim komşu pavyonumuzdaki sergiyi çok beğeniyorum. Lüksemburg. Bizim aslında iki komşumuz var. Yani dört komşumuz var aslında ama bir taraftaki komşumuz olan Lüksemburg'un Lamert sergisini öneriyorum. Paralel etkinliklerdense Çelenk, aslında sen de daha önce bir hani sohbetimizde konuştuk. Eğer hala açıksa gittiklerinde Gabriela Goliath'ın Elegy sergisini, o şehirde bir şehir merkezinde ama bir kilisede, çok kolaylıkla zaten hani Biennale kitapçığındaki etkinliklerden onu bulabilirler. Gabriela Goliath da aslında bizim diğer taraftaki komşu ülke, komşu pavyon olan Güney Afrika'yı temsil edecekti. Fakat kendisinin katılımına son dakikada izin vermediler. O da kendisi alternatif bir şekilde Venedik'te yer almayı başardı. Gerçekten hani çok güzel bir sergi. Onu tavsiye ediyorum.
2: Yani en
3: Bir sergi
2: hakiki öz
3: daha
2: Güney Afrika
3: vardı.
2: pavyonu aslında.
3: Evet,
2: Olması
3: tam
2: gereken
3: öyle
2: yerde
3: o.
2: olmasa da.
3: Bir de Still Joy diye bir sergi vardı Pinchuk Art Center'da. O da yine merkezde. O da Ukraynalı bir küratör ekibinin yaptığı bir grup sergisi. Gerçekten hani böyle şey, nasıl denir? Taze bir şey, böyle hani bir şey görüyorsun. Hani o beni çok etkiledi. Ama tabii ki hani ana sergileri Giardini'de de ve Arsenal'de de, hani Koyoko'nun vefatından sonra küratör ekibinin kurguladığı ve yerleştirdiği o sergiyi de mutlaka görmek gerekir tabii ki.
2: Başak,
3: Söylemeye
2: çok
3: gerek.
2: teşekkür ederim. İyi ki katıldın. Senden, yani Venedik Bienalinden tavsiye dahi aldık. Başak Doğa Temür'den. Nilbar Güreş'e buradan teşekkür ve selamlarımızı iletelim. İKSV'nin Venedik Bienali ve diğer ekiplerine de tabii ki teşekkür edelim ve ellerine sağlık diyelim. Ben de umarım Eylül ayında gittiğimde kendim bu bilgiler ışığında görüp değerlendirme fırsatı bulacağım. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Uğraş Salman'a teşekkür ederiz.
0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
2: Sorgulama ve bir şekilde sürekli öğrenme, farklı şeye açık olma ve ona çok ciddi büyük bir açlık duyma hali var. Yani ben çevremdeki arkadaşlarımda da onu görüyorum, kendimde de onu hissediyorum. Yani bu sürekli öğrenme halinden, ya yani ben Açık Radyo yüzünden kütüphanemdeki kitapların gerçekten hani raf raf gösterebilirim. Hani sürekli not alıyorum mesela. Bunu da okumam lazım. Şunu da nasıl atlamışım ben bunu dediğim
3: ne
2: o kadar,
3: kadar
2: çok.
3: Hoş. Evet. Yalnız değilsiniz.
2: Yani bir kızım var, 14 yaşına doğru gidiyor. Onunla diyaloglarımı çok etkiliyor. Çünkü ben podcast olarak da dinliyorum. Gündüz çalıştığım için.
4: Apaçık Radyo.
5: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
6: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeki Aydın'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programına hoş geldiniz. Ben Nazlı Toprak. Bugün Dünyanın Cazı'nda İstanbul'un sonbahar caz rotasına 36. Akbank Caz Festivali'ne uğruyoruz. 26 Eylül'de başladı bilirsiniz. 11 Ekim'e kadar İstanbul'un farklı sahnelerine yayılıyor festival ve cazın farklı kuşaklarından, coğrafyalarından müzisyenleri bir araya getiriyor. Biz de her gün o sahneden o sahneye koşturuyoruz ve müzikseverlerle de birlikte o güzel havayı soluyoruz. Ve bugün programımda festival programından hem konserlerini beklediğimiz ya da sahne alan sanatçıların albümlerinden bir seçki hazırladım. Ve programımızı zaten Sibel Köse ile açtık. Polonya ile İstanbul arasında kurduğu bir caz köprüsü albümüdür In Good Company. Ve burada caz standartlarından oluşan bir albümdür. Sanatçının 2025 yılında yayınladığı çok yeni This Could Be the Start of Something Big ile dinledik. Piyanoda Kürşat Deniz, basta Kaan Yıldız, davullarda Berke Özgümüş, nefesli sazlarda Engin Recepoğulları, İmer Demirer ve Bulut Gülen eşlik ediyordu. Bir 1950'lerden gelen bir caz standardıydı. 36. Akbank

Caz Festivali'nde de Sibel Köse, dediğim gibi Türkiye, Polonya caz sahnelerini buluşturan bir özel projeyle 4 Ekim akşamı sahne almış olacak. Bu programı dinlediğinizde almış olacak. Ben tabii daha önceden kaydediyorum. Ve şimdi Sasha Berliner'e geçelim. Genç sanatçı, Amerikalı, vibrafon sanatçısı, besteci. 2022 tarihinde Onyx isimli albüm yayınlamıştı. Hem o vibrafonun cazdaki geleneksel sesini kullanıyor ama ondan uzaklaştığı parçalar var. Elektronik sesler, farklı ritmik katmanlarla yaptığı bir albüm. Piyanoda James Francis, davullarda Marcus Gilmore, basta Bernice Travis ve alto saksafonda Jalel Shaw gibi isimler sanatçıya eşlik ediyor. Albümün yüksek enerjili parçalarından birini seçtim. Polaris dinleyelim.

Evet, Sasha Berliner 8 Ekim'de Borusan Müzik Evi'nde sahne alıyor ve aynı akşam festival programında Akbank Jazz Festivali'nin Arturo Sandoval da var, usta sanatçı. Yani 8 Ekim İstanbul'da caz açısından oldukça yoğun bir akşam olacak ve şimdi gelin Arturo Sandoval'a kulak verelim. Onun 2003 tarihli Trumpet Evolution albümünde yer alır. Ve Thelonious Monk'un o standart haline gelmiş Round Midnight'ını yorumlasın.

Evet, caz tarihinin yaşayan en tanınmış trompetçilerinden biri Arturo Sandoval bir caz klasiği yorumladı, Round Midnight. Tabii sanatçının müzikal yolculuğunda Küba cazı ağırlıklı, bebop, klasik caz, klasik müzik, büyük orkestra projeleri hep iç içedir. Dizzy Gillespie'nin öğrencisi olması onun tabii müzikal hikayesinin önemli bir parçası. Dediğim gibi 8 Ekim'de o da Akbank Caz Festivali'nde 7 kişilik grubuyla sahne alacak. Evet, Cuma akşamı Emin Fındıkoğlu artı 12 grubuyla konser verdi. Ve Türk cazının kuşaklar arasında köprü kuran isimlerinden değerli sanatçı, piyanist, besteci Emin Fındıkoğlu. Konserde de seslendirdiler. Şimdi dinleyeceğimiz parçayı 2026 yılında 10 Usta 10 albüm projesi kapsamında yeni çalışması yayınlanmıştı. Albümde onun 3 özgün bestesi var. İşte bunlardan birisi Chesney. Konserde verdiği bilgiye göre bu parçayı işte Chet Baker'a ithafen yapmışlar. Evet, konser çok güzeldi. Deneyimli cazcılarla genç müzisyenler aynı büyük orkestrada bir araya gelmişlerdi, iki vokalle birlikte. Evet, dinleyelim Chesney.

Evet, özellikle Emir Fıntıkoğlu artı 12 grubunda İmer Demirer'in bu parçada solosu da çok etkileyiciydi. Dediğim gibi büyük caz orkestrası geleneğinin herhalde hala Türkiye'deki en güçlü temsilcilerinden biri. Dolayısıyla farklı kuşaklardan müzisyenlerle birlikte dinlemek çok keyifliydi. Evet, şimdi beklenen konserlerden bir tanesiyle daha devam edelim. Tabii biz bu programı pazartesi dinlediğimizde James Carter cumartesi akşamı sahne almış olacak. Evet, Conversing with the Elders albümü vardır. Onun eski bir albümünden bir parça seçtim. 1996 yılı. Bu albümün kendinden önce gelen caz kuşaklarından müzisyenlerin aslında parçalarını çalıyor. Onlarla bir araya geliyor. İşte yine kuşaklar arası bir müzikal karşılaşma burada da var. James Carter tenor, alto, bariton, saksafonu yanı sıra bas, klarnet gibi farklı enstrümanlara da uzanır. Bu çok yönlü müzisyenliğin örnekleridir. İstanbul'da da daha önce izlemiştik. Hatta sahnedeki o dinamizmi, enerjisi çok başkadır. Fakat bu sene Coltrane, John Coltrane'in 100. yıl projesiyle sahnede olacak. Ama gelin biz onun 96 yılında kaydettiği albümünden Centerpiece parçasıyla devam edelim programımıza.

Evet, sırada izlediğim bir başka konserden sanatçının albümü var. Genç kuşağın Avrupa cazının temsilcisi Jakob Mans, saksafoncu. Onu da 2020 tarihli Natural Energy albümünden bir parça seçtim. Bu albümü kaydettiğinde daha 18 yaşındaydı ve işte jazz, rock, groove ekseninde diyeyim ilerleyen enerjisi yüksek bir albüm. Ve konseri de European Stars oluşumuyla 1 Ekim'de verdiği konser de çok enerjikti, dinamikti, hiç tempoyu düşürmedi, keyifle izletti. Evet, şimdi Natural Energy albümünden How High Is The Sky'ı yorumlasınlar.

Evet, Jacob Mans European, Young European Stars oluşumunda piyanoda Moğol sanatçı Şutin Erdene Batar vardı. Basta Nils Kugelman, trompette Jacob Benç ve davullarda Leo Asal vardı. Gerçekten çok enerjik bir konser oldu ama piyanist Şutin Erden Batar'ın o lirik dokunuşları da konsere imzasını attı diyeyim. Ve şimdi evet piyanistin 2025 yılında yine çok yeni yayınladığı yine Act'ten, bunlar Act sanatçıları, plak şirketi, Under the Same Stars albümünden bir parça seçmek istedim. Berlin'de sanat hayatını sürdürüyor genç sanatçı ve ikili oldukça farklı bir ikilisi var. Nils Kugelman'ın o bas çalışı da çok dikkat çekici, çok başarılı. Şimdi işte ikisi düet yaptıkları albümden. Burada düet ama Moğol müziğin de enstrümanlarından Morin Kur da çalınacak. Evet, dinleyelim. Stars Among Us.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Akbank Caz Festivali'ne katılan sanatçıların albümlerinden, parçalarından örnekler dinliyoruz. Ve şimdi Dafer Yusuf'un bir albümüne gelelim. 2025 en son albümü Şiraz albümü. Burada tabii rotamızı Tunus'a çeviriyoruz şimdi Avrupa'dan. Ud sanatçısı ama belki tamamen tam olarak caz başlığı altında düşünmeyiz ama udunu caza taşıyan diyelim. Yine Ek'ten yayınlanmıştı Şiraz albümü ve ilk albümüdür bu Ek'le yaptığı. Eşi Şiraz'a ithaf etmiş. İşte aşk, minnettarlık, ışık, gölge üzerine kurulmuş kişisel bir anlatı olarak anlatıyor albümünü. Bir oda müziği gibi, oda müziği enstrümanı gibi udunu kullanıyor. Yer yer vokali var albüm boyunca. Piyano, trompet, bas, davul hepsi bir arada ilerliyor. Albümün ilk parçası Rose Fragrance. Burada Dafer Yusuf'un udunu ve vokalini, Daniel Garcia'nın piyanosunu, Mario Rom'un trompet, Sveli Mbappe'nin bas ve Tao Erlich'in davullarıyla buluşuyor Ud. Nguyen Le de parçada arada gitar ve sesiyle de yer alacak. Evet, Tunus'tan yola çıktı ama tamamen Tunus'a özgün bir müzik yaptığını söyleyemeyiz. Evet, hemen dinleyelim. Rose Fragrance.

Zafer Yusuf İstanbul'da 7 Ekim'de canlı sahnede olacak. 36. Akbank Jazz Festivali ile Act Müzik işbirliğindeki Act Night serisinin bir parçası olarak. Evet, programımızın son parçasına geliyoruz. Türkiye cazının yine önemli sanatçılarından bir tanesiyle tamamlayacağız ama öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız günler dileğiyle diyorum. Bu dileğimden hiç vazgeçmiyorum. İmer Demirer ile bitirelim. 2025 tarihli Evergreen albümü, onun uzun yıllar sonra yayınladığı bir dörtlü albüm. Albümde standartlar var ve piyanoda Can Çankaya, basta Kaan Yıldız, davullarda Burak Cihangeli yer alıyor. İmer Demirer de 9 Ekim'de ekibiyle sahne alacak Akbank Jazz Festivali kapsamında. Evet, haftaya görüşmek üzere. 15 ile bitiriyoruz İmer Demirer Kuartet'le. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeki Aydın'a teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sadiye Özülkü'ye teşekkür ederiz.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 5 Ekim 2026 Pazartesi. Programımızda plastik anlaşması görüşmelerini, kömüre kredi vermeyi sürdüren bankaları, denizlerdeki petrol kirliliğini, Malta'da vurulan göçmen kuşları, İstanbul'un çöp sahalarındaki yüksek metanı ve market limonlarındaki pestisitleri ve Reşit Kibar davasını ele alıyoruz. İlk durağımız Bangkok. Birleşmiş Milletler Plastik Anlaşması için geçen hafta Bangkok'ta gayri resmi görüşmeler başladı. 70'ten fazla gelişmekte olan ülke plastik kirliliğinin bütün nedenlerinin ele alınmasını destekledi. Fosil yakıt üreticisi ülkelerin öncülük ettiği grupsa üretime sınır konmasına karşı çıkıyor. Müzakerelere komitesinin Şilili başkanı Julio Cardona bu toplantıların karar toplantısı olmadığını söyledi. Resmi müzakereler Mart'ta yeniden başlayacak ve İran'daki savaş plastiğin fosil yakıtlara bağımlılığını bir kez daha gösterdi. Savaştan önce plastiğin ham maddesi naftanın yaklaşık %24'ü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. The Lancet Planetary Health'ta yayınlanan bir araştırmaya göre üretim dizginlenmezse 2016 ile 2040 yılları arasında 83 milyon sağlıklı yaşam yılı bu nedenle yitirilecek, acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Gelelim fosil yakıtlara. Finansmandaki tablo değişmiyor. Alman Çevre Araştırma Kuruluşu Urgewalt'in raporuna göre 2021'de Net Sıfır Bankacılık İttifakı yani Net Zero Banking Alliance'ı kuran büyük bankaların birkaçı kömür şirketlerine kredi vermeyi sürdürdü. İttifakın kömürü finanse eden üyelerinin yarısı 2022 ile 2025 arasında bu finansmanı üstelik arttırdı. Yarısı ise azalttı. Küresel kömür finansmanı 2022'den beri her yıl aşağı yukarı aynı düzeyde. Urgewalt direktörü Hefa Schücking, kömür finansmanı yok olmuyor. Kömür Pol 25 arasında bu finansmanı üstelik arttırdı. Yarısı ise azalttı. Küresel kömür finansmanı 2022'den beri her yıl aşağı yukarı aynı düzeyde. Urgewalt direktörü Hefa Schücking, kömür finansmanı yok olmuyor. Kömür politikalarının eksik

2023 ile 2025 arasını kapsayan çalışmada tabaka alanının %81'i gemilerden, %18'i petrol altyapısından kaynaklanıyor. En çok doğrulanmış tabaka 823 ile Endonezya sularında. Bu boşaltımların çoğu gemi kaynaklı kirliliğe ilişkin uluslararası sözleşmelere de aykırı üstelik. Kuruluşun yöneticisi John Amos diyor ki artık bunları görebiliyoruz. Peki tamam görüyoruz da nasıl önleyeceğiz? Akdeniz'de ise göçmen kuşlar hedefte. 14 Eylül'de Malta'yı vuran fırtına göç eden yüzlerce kuşu adada mahsur bıraktı. BirdLife Malta'nın belgelerine göre avcılar bitkin düşen bu kuşların yüzlercesini öldürdü. 500'den fazla üveyik vuruldu. Oysa 500'lük sonbahar kotası dolmuş, aynı sezon aynı gün kapanmıştı. Avrupa Birliği hukukunun koruduğu iki kara leylek de üstelik vuruldu. BirdLife Malta'dan Antonio Mikalev, korunan türlere ilişkin mevzuat ancak etkili biçimde uygulanırsa işe yarar diyor. Akdeniz'de her yıl yaklaşık 25 milyon kuş yasa dışı avlanıyor. Türkiye'de de ekoalan.org platformunda göç yolu ölüm yoluna dönüşmesin kampanyası bu konulara eğiliyor. İmzaya açık ekoalan.org adresinde. Türkiye'ye gelecek olursak İstanbul'un çöp sahaları da dünya basınına yansıdı. The Guardian'ın haberine göre Silivri'deki düzenli depolama sahası saatte ortalama 7,4 ton metan salıyor. Bu 1,5 milyon arazi tipi otomobilin iklim etkisine eşdeğer. Şili'deki saha yaklaşık 4 ton metan salıyor. Analizde Kaliforniya Üniversitesi'nden Metanı Durdur Projesi yani Stop Methane Project'te yer aldı tüm bunlar. Projenin yöneticisi Clara Horowitz bu sızıntıların dünyadaki insan kaynaklı en büyük tekil metan kaynakları arasında olduğunu söylüyor. Türkiye 159 ülkenin imzaladığı küresel metan taahhüdüne henüz katılmadı. Sofralara gelirsek Greenpeace Türkiye içinde ne var kampanyasında bu kez limonu inceledi. İstanbul'un 4 ilçesinde 5 büyük market zincirinde alınan 20 limon örneği analiz edildi. Örneklerin tamamında birden çok pestisit çıktı. Toplam 144 kalıntı yani ürün başına ortalama 7,2 pestisit saptandı. 2 örnekte 10'ar farklı pestisit vardı. 4 örnekte yasal sınır aşıldı. Bunların 3'ü aynı zincirdeki şubelerden alınmıştı. Bir örnekte Kloraz yani prokloraz adlı madde yasal sınırın 18 katını aşmıştı. Limon karnesinde 4 zincir D, biri de C notu aldı. Greenpeace yasal sınırların altında bile olsa bir üründe en çok 3 pestisite izin verilmesini istiyor. Gelelim kapanışta adalet arayışına. Artvin'in can kurtaran mevkiinde ağaç kesimine karşı çıkarken 2 yıl önce silahla vurularak öldürülen yaşam savunucusu Reşit Kibar'ın davasında 6. duruşma 2 Ekim'de Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tutuklu sanığın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Silahın ruhsat sahibi için yapılan tutuklama talebi reddedildi. Tanık olarak dinlenen iki kişi hakkında suç duyurusu talebi de kabul edilmedi. Ailenin avukatı bu kişilerin tanık değil sanık olması gerektiğini savunuyor. Birçok yaşam savunucusu aileyle dayanışmak için duruşmayı izledi. Dava 22 Ocağı ertelendi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sadiye Özülkü'ye teşekkür ederiz.
3: Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rana Yoldaş'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Ekim 2026 tarihli yayınımız bu. Michel Indiegogello ile başlamış bulunuyor. Sinonim isimli Blue Note etiketli albümünü geçtiğimiz Cuma günü yayınladı. Amerikalı müzisyen Blue Note'dan yayınladığı üçüncü başlık olan bu albüm Sinonim ismini taşımaktaydı. Her bir parçada bir düet bulunuyor Michel Indiegogello'nun bu kaydında. Cynthia Erivo ile kaydettiğim I Knew You Were Waiting isimli parça albümde açılış parçası bu akşam ve bu haftanın dergisini başlatmış bulunuyor. Haftanın albümü olarak kulak vereceğiz Michel Indiegogello'nun Sinonim isimli kaydına. Klasikleri yeniden yorumladığım, kendi tonunda ve tür anlayışında, müzik türü anlayışında onlara yeniden hayat verdiği bir plak. Umarız siz de bizim kadar dinlemekten keyif alacaksınız. Evet, haftanın ilk yeni kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Şimdi Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek süreyi kent takvimiyle değerlendireceğiz. 5-11 Ekim haftası kültür ve sanat çevremizde olup bitenlere bakacağız. Epey kapsamlı bir bülten önümüzde duruyor. Direnen Akademi notlarıyla başlayacağız. Dünya Mimarlık Günü kutlamalarına uğrayacağız. İKSV'de Edebiyat Salonu, 212 Fotoğrafı İstanbul Buluşmaları, Postanenin 5. Yaş Etkinlikleriyle kent takvimi devam edecek. YKY'de Sanat Dünyamız Günleri başlıyor. İstanbul Modern'de önemli bir fotoğraf etkinliği gerçekleşiyor. Filistinli yazar Havla İbrahim'in Çatıya Tıklatma isimli eseri Nihal Yalçın tarafından bu akşam sahneye konulmaya başlanıyor ve 6. İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali de haftanın öne çıkan bir diğer önemli gösterisi. Cemal Restre Konser Salonu'na da bu hafta kavuşuyoruz. 7 Ekim'de tadilatın ardından yeniden dinleyicileriyle buluşacak çok kıymetli bir kültür sanat alanı. Yanı sıra The Cinematic Orchestra, Haggard gibi büyük topluluklar ve Yanti Ersen, Akbank Caz etkinliklerinin yanı sıra bu hafta kültür sanat çevresindeki hareketliliğin ana hatları gibi gözüküyor. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Ama bu akşam yayında Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin kuşaklarında saat 7 itibariyle yayında olacağını unutmayalım. Açık Dergi dopdolu 5 Ekim tarihli yayınımıza kentten notlarla başlıyoruz.

0: çok iyi.
1: Açık Dergi.
2: Ajandadan notları aktarmadan önce ufak bir şerh düşmek istiyorum. Bu kaydı sizlere Cuma günü yapıyoruz. Bu programı Cuma günü hazırlıyoruz. Ben bir toplantıda olduğum için biraz önden hareket etmemiz gerekti. Dolayısıyla son dakika gelişmeleri var ise ve bunu dergide bulamıyorsanız, Apaçık Radyo'da bulamıyorsanız bunu garipsemeyin. Yarın telafi ederiz ya da yarın sabah Açık Gazete'de. Şimdi haftanın sonundan gördüğümüz kadarıyla 5-11 Ekim haftası neler var, hadi bakalım. Direnen Akademi buluşmaları başlıyor. Üniversitelerin Özgür Akademi'ye giderek boğan ortamı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin 5 yıl önce başlattığım halka açık dersler bu sezonda sürecek, ne mutlu. 75 açık ders gerçekleştirildi bugüne kadar. Yıllar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin Türkiye'nin akademi dünyasından farklı isimler, farklı üniversitelerden de katıldılar. Akademi denen oluşumun özgür, özerk, demokratik üniversiteler olmadıkça var olmayacağını bilen akademisyenler 2026 güz dönemi boyunca da Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde pazartesi akşamı tebliğlerini sunacaklar. Halka açık dersler yapacaklar. Açılış, bu sezonun açılışı Profesör Doktor Jale Parla ile yapılıyor bu akşam. 19.00'da Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırma edebiyat alanında öğretim üyeliği yapmış. 1976-2000 tarihleri arasında ise Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük emek vermiş Jale Hoca. Çok iyi bildiği bir konuyu Cervantes'i anlatacak. Cervantes ve Don Kişotluk dersi Direnen Akademi'nin 5. yılında açılış dersi olarak ilgilisini bugün Beyoğlu'nda talimhanede bulunan Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde beklemekte. 19.00'da başlıyor etkinlik. Bugün ayrıca Dünya Mimarlık Günü etkinliklerinin de başlangıcı İstanbul'da çeşitli etkinlikler olacak. Salt'tan bir duyuru ileteceğim sizlere. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne ait bir dizi fotoğraf bugün Salt'ın araştırma alanında, dijital araştırma alanında erişime açılmış vaziyette. Evet, Merkez Kütüphane 1985 yılında faaliyete girmiş ama 2019 yılında ne yazık ki yıkılmıştı. Şimdi buranın arşivinden bir bölümün Salt tarafından erişime açıldığını görüyorum. Salt Araştırma Mimarlık Arşivine eklenen bu koleksiyonda Sevinç Hadi'nin, Şandor Hadi ve Hüseyin Başçetin Çelik tarafından tasarlanan yapının inşa edilip kullanım açıldığı dönemden fotoğraflar bulunabiliyor. Bugün itibariyle saltonline.org adresine girerseniz şayet. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde Dünya Mimarlık Günü'nü idrak etmek için başkaca etkinlikler de öneriyor. Salt film gösterimi, panel ve kent yürüyüşlerinden oluşan bir program var. Herkese açık ve ücretsiz. Çarşamba akşamı Out of the Picture kadrajın dışında filmim gösterilecek. 2005 yapımı bir yapıt. Dennis Scott Brown, Eileen Gray ve Ray Earns gibi isimlerden günümüz mimarlarına uzanan bir mimarlık filmi bu. Temsil meselesinden hareketle mimarlıkta kimlerin ve hangi üretimlerin gönüllülük kazandığını sorgulamaya açan yapıt ücretsiz gösteriliyor tabii ki. Salt'ta 7 Ekim akşamı Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında 9 Ekim günü ise Salt Galata'da auditoriumda mimar ve bağımsız araştırmacı Melis Cankar'ın moderatörlüğünde bir panel gerçekleşecek. Burada Kıvanç Kılıç, Yekta Özgüven ve Esma İgüs'ün bir araya geleceklerini görmekteyiz. Evet, 1940'lar Türkiye'sinden örneklerle kadın aktörlerin tarih yazımından dışlanmasının sistemsel nedenlerine bakılacak. İlk kuşak kadın mimarların deneyimlerine sözlü tarih çalışmaları üzerinden yaklaşılacak. Ayrıca Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Leyla Asım Turgut'un yaşamı da Cuma akşamı Salt Galata'daki bu buluşmada değerlendiriliyor. Hafta sonu da bir kent yürüyüşü var. Salt'tan Orkun Dayıoğlu yürütücülüğünde İstinye Yeniköy'de gerçekleşecek bir program bu. 19. yüzyıl boyunca az nüfuslu yerleşim yerlerini ve bürokratların yazlık konutlarına ev sahipliği yapan iki Boğaziçi semti yapılı çevredeki değişimin izleri itibariyle incelenecek. Yıkım ve yeniden inşa temaları üzerinden bir Dünya Mimarlık Günü etkinliği gerçekleşecekmiş. Salt ekibinin Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında çok kapsamlı bir program. Tek kurum tabii ki Salt değil. Dünya Mimarlık Günü idrak eden ama derli toplu böyle bir etkinliğin duyurusuyla bizlere ulaştılar. Biz de bültenim sizlere aktarmış oluyoruz şimdi ve buradan geçiyoruz. Salon İKSV'ye yeni bir program başlıyor burada. Edebiyatı farklı disiplinlerle buluşturan Edebiyat Salonu bu hafta başlıyor. Salon İKSV bu sezonu biliyorsunuz konsept geliştirerek girdi. Müzik etkinlikleriyle ağırlıklı biliyorduk salonu. Geçen yıllarda gerçi stand-up izlemiştiğiniz de vardır muhtemelen burada. Ama şimdi söyleşiler, paneller ve tiyatro buluşmalarını anarken bir de edebiyat salonu demeye başlayacağız. Evet, küratörlüğünün Apaçık Radyo dinleyicilerin bildiği bir isim üstlenecek edebiyat salonunun. Didem Bayındır, yayıncı dostumuz ve programcımız. Yazarlar, psikiyatri, sinema, tiyatro ve mimarlık gibi farklı alanlardan isimlerle bir araya gelecekler Didem'in önerisiyle. Ve edebiyatın sınırlarını genişleten soruların peşine düşeceklermiş. İlk etkinlik yarın akşam saat 8'de gerçekleşiyor. Yazar Sema Kaygusuz da psikiyatrist ve psikoterapist Gülcan Sözer, Shakespeare'in Hamlet'ini edebiyat ve psikiyatri pencerelerinden ele alacaklarmış. Delilik ve akıl, eylemle tereddüt, hakikatle kurmaca arasındaki sınırlar buluşmada tartışmaya açılacak deniyor. Edebiyat Salonu'nun ilk etkinliği 6 Ekim Salı akşamı saat 8'de Didem Bayındır kolaylaştırıcılığında Salon İKSV'de gerçekleşiyor. Etkinliğin önümüzdeki aylar boyunca da süreceğini ve hep ücretsiz olacağını belirtelim ve geçelim Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na bağlı Pera Müzesi'ne. 6 ve 8 Ekim'de 3 etkinlik düzenleniyor burada. 2 hafta kadar önce başlayan 212 Fotoğrafı İstanbul Festivali kapsamında fotoğrafın aile hafızasındaki yerini alan Uludağ bir aile arşivi, kamerasız fotoğrafın tarihini ve güncel sanat içindeki yerini tartışan Fotogram'dan Yapay Zeka Çağına Kamerasız Fotoğraf Söylesi ve Kaos ve Düzen Bir Dans Deneyi isimli belgesel Pera Müzesi'nde bu hafta gösterilecek. Evet, Pera Müzesi bir yandan da Cumhuriyet'in kamera arkası sergisine geçen hafta izleyiciyle buluşturduğum İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nün 20. yılını kutlamaları kapsamında gerçekleşen bu çok büyük belgeleme sergisini de muhakkak görmenizi tavsiye ederim. 212 Fotoğrafı İstanbul etkinlikleri bugünlerde çok ciddi hareketlik katıyor tabii ki. Fotoğraf severler için kıymetli zamanlar bunlar ama bunun yanı sıra burada Cumhuriyet'in kamera arkası sergisi de önümüzdeki aylar boyunca ilgilisini beklemekte. Fotoğraf demişken İstanbul Modern'e sıçrayalım. Panorama, Hayaller ve Yerler sergisi 18 Ekim'e kadar burada izleyicisini bekliyor. Farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010'lu yıllardan bu yana ürettiği yapıtları bir araya getiren çok kıymetli bir sergiydi bu. Kapanışına da az kaldı. Şimdi bu sergi kapsamında gerçekleşen panorama konuşmalarının 7. buluşmasını bu hafta önümüzde görüyoruz. 7 Ekim akşamı fotoğrafın uluslararası isimleri bir araya gelecek İstanbul Modern'de. Evet, Modern'in fotoğraf danışma kurulu üyelerinden ve New York'taki The Metropolitan Museum of Art'ın fotoğraf bölümü küratörü Dr. Oluremi Onuabanjo burada olacak. Yanı sıra Paris'teki Le Balin kurucusu ve eş direktörü Lian Dufour da yine İstanbul Modern'de gerçekleşecek panorama konuşmalarının konuğum. Söyleşinin moderatörü Demet Yıldız Dinçer, fotoğraf bölümü yöneticisi, sevgili dostumuz İstanbul Modern'den ve serginin de küratörüm. Evet, sergiyle eş zamanlı başlayan ve sanatçıyla küratörlerin üretim süreçlerini izleyicilerle paylaşan bir tartışma alanını sunmakta olan panorama konuşmalarında Diane Dufour günümüz fotoğrafındaki acil sorulara, son yıllarda koleksiyonculuk ve sergileme uygulamalarında yaşanan değişimlere, Löbel gibi kurumların ölçek ve yönetim biçiminin neleri mümkün kıldığına odaklanacakmış. Oluremi Onuabanjo ise Walter koleksiyonu, Hamburg Triennale'i, MoMA'yı da içeren küratörlük yolculuğundan yola çıkarak günümüz fotoğrafına genel bir bakış sunacak deniyor. 7 Ekim günü, evet, fotoğrafın uluslararası isimleri. Panorama, Hayaller ve Yerler sergisi sona ermek üzereyken gerçekleşen bu buluşmada ilgilisini İstanbul Modern'de beklemekte. Evet, haftanın ortasına bu şekilde ulaştık. İki önemli fotoğraf etkinliğinden bahsettik sizlere. Şimdi ne yapalım? Evet, postaneye bir uğrayalım. Galata'ya bir uğrayalım. Postane 5. yılını kutluyorum. film gösterimi, sergi ve buluşmalar programlanmış vaziyette Galata'nın gündelik yaşamını, kültürel mirasını ve kentsel doğasını birlikte keşfetmeye yönelik bir etkinliğinde vesilesi kılmış Bostan ekibi 5. yıl buluşmalarının açık Bostan buluşmaları var. Kurşunlu Han'a yürünecek. Aslında bu senenin bu 5. yıl etkinliklerinin en öne çıkan formatı, Postane ekibi tarafından önerilen formatı da yürüyüş formatları. Evet, Galata Sokak Otları yürüyüşü var. Evet, hukuk yürüyüşü var. İstanbul'un tarihi alanlarında yapılacak olan. Hepsi 6-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 5. yıl kutlamaları kapsamında Postane ekibi tarafından çeşitli işbirlikleriyle düzenlenmiş vaziyette. Geçen günlerde size bir de Saint Pierre Kilisesi'ndeki sergiden söz açmıştık. İşte o sergide Liana Kuyumcuyan'ın De Profundis sergisi de bu hafta Postane 5. Yaş Etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşacak. Hali ilginç bir sergi. Evet, mezar taşları, hafıza ve kentin dönüşümü arasındaki ilişkiye odaklanacakmış Liana Kuyumcuyan. De Profundis'te Saint Pierre ve Feriköy Latin Katolik mezarlığındaki mezar taşlarından elde edilen görsel malzemeyle farklı zamanlarda yaşamış ve farklı coğrafyalardan İstanbul'a gelmiş insanların hikayelerini aynı yüzeyde buluşturacak. Saint Pierre Kilisesi'nde cuma akşamı 6'da açılış var. Açılışın ardından da her hafta cuma ve cumartesi günleri 2,5-5,5 saatleri arası, yani epey kısıtlı diyebileceğimiz bir zamanlamayla Saint Pierre Kilisesi ziyaret edilebiliyor. Ama Postane'nin, evet, 5. yaş etkinlikleri bu buluşmaya vesile oluyor. Postane'nin web alanına bakarsanız önerilen diğer etkinlikleri de bulabilirsiniz. Dediğim gibi çok ilginç temalarla yürüyüşler de önermekte Postane ekibi. Nice 5. yaşlara demek isterim. Şimdi buradan bir artere geçelim. Arter'de bir grup sergisinin açılışı gerçekleşecek bu hafta. Sonra Yok, Sonrası Şimdi başlığını taşıyor bu sergi. Delfin Öğütoğulları küratörlüğünde dünyanın sonu fikrini bugünün ekolojik ve politik gerçekleri üzerinden sorgulayan yapıtlar Arter koleksiyonundan seçilmiş vaziyette. Gezegen olan dünyanın değil, onu ayakta tutan mekanizmalarıyla kurguladığımız dünyanın sonuna dair imgelerin ve felaket senaryolarının gizlediği küresel güçleri, radyasyonu, küresel ısınmayı ve hidrokarbonları, plastikleri odağına alan bir sergi olmasıyla da bizim ekstradan bu serginin heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Şimdi buradan geri dönelim Beyoğlu'na. 8-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Çatlak Koza etkinliğine bakalım. Evet, sanat dünyamız etkinlikleri gerçekleşiyor bu hafta. 4 gün boyunca sanatın ve gündelik hayatın rutinleri, tekrarları ve alışkanlıklarına bakan etkinlikler tasarlanmış. Füsun Yalçınkaya, Sanat Dünyamız Dergisi editörü ve Yapı Kadıköy'ü Sanat'tan Ahsen Erdoğan ortaklaşa bu yıl hazırlamışlar bu işi. Performans, atölye ve konuşmalar Çatlak Koza başlığı altında bir araya geliyor. Burak Atan'ın En Olağan Hislerimi Şeyleştirdiğimde Olanlar başlıklı kişisel sergisiyle başlayacak Sanat Dünyamız günlerinin dördüncüsü 8 Ekim Perşembe akşamı. Cuma günü Vardal Caniş'te Fanzin, bu bir sanat dünyamız değildir atölyesi düzenlenecek. Hop oturup hop kalkmak başlıklı bir sanatçı konuşması Burak Deliyer ve Şive Leşe Baydar'la gerçekleşecek. Sanat eğitimine bakılacakmış burada da. Hafta sonunda cumartesi gününde Şafak Şule Kemancı'nın kendi kozama atölyesinin yanı sıra Iris Ergül'ün Dön Dolaş isimli buluşması, Yağmur Yıldırım'ın, sevgili dostumuz ve programcımız Mimar Yağmur Yıldırım'ın kentsel mekanlarda bir araya gelme pratikleri üzerine konuşması da sanat dünyamız etkinliklerinde yer almakta. Merve Morkoç da ölçülebilir aşağılanma performansıyla son gün izleyiciyi bekliyor. Evet, sanat dünyamız 1974'ten bu yana yayın hayatını sürdüren önemli bir dergi. Güncel sanatı odağına alarak farklı dosya konuları etrafında hazırladığı içeriklerle 3 ayda bir okurlarla buluşuyor. İşte son 4 yıldır da sanat dünyamız günleri etkinlikleri yapılıyor. Çatlak Koza bu senenin teması, her kozanın, yuvanın ve düzenin kırılmaya müsait yapısına, kozaların işe yaradığı ya da yaramadığı hallere bakan bir küratöryel bakış öneriliyor. Burada izlemeye, takip etmeye çalışacağız olup bitenleri. İlk yarım saati kapamadan Anadolu Kültür'ün Scottish Documentary Institute'la tasarladığı bir etkinliğe bakalım şimdi. Kadınlar Kayıttan. British Council ve Goethe Institute İstanbul tarafından desteklenen bir programın kapanış etkinliği olacak Cuma günü. Belgesel alanında üretim yapan kadın sinemacılara yönelik ulus ötesi bir mentörlük programının ismi zira Kadınlar Kayıt'ta. İşte Cuma günü Tütün Deposu'nda gerçekleşecek buluşmada da program süresince üretilen filmlerin teaserları gösterilecek. Ardından da konuklar konuşmalarını gerçekleştirecekler. Hatta kısa film gösterimleri de olacak. Rand Beyruti'nin 3 kısa film belgeseli. Daha sonra da belgesel yönetmeni ve kurgucu Somnur Vardar'ın eşliğinde Beyruti ile yapılacak bir söyleşinin Tütün Deposu'nda bu Cuma akşamı saat 7 ile 9 arasında gerçekleşeceğini görüyorum. Evet, Anadolu Kültür Etkinliği Tophane'de bu haftanın sonunda yer alan kıymetli bir buluşma olarak ajandada kendine yer buluyor. Şimdi kısa bir yere gidelim. Bu kısa aranın ardından gösteri dünyası, müzik sahnesi ve sinema çevresinden notlar var sizlere aktaracağımız. Dolayısıyla Kent Hakkimi devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rana Yoldaş'a teşekkür ederiz.

0: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Michel Indiguacello dinlemeyi sürdürüyoruz. Sinonim ismini taşıyan son plağı müzisyenin geçtiğimiz cuma günü Blue Note etiketiyle yayınlandıktan sonra bu hafta Açık Dergi'de haftanın albümü olarak kulaklarımızda. Haftanın ilk yayınında dinlediğimiz ikinci kayıttı bu plaktan. Cat Power eşliğinde Don't You Want Me isimli parçayı sunduk sizlere. Düetler halinde toplam 15 parça. Efsanevi Amerikalı müzisyen Michel Indiguacello ve dostlarım bizlere ilerleyen dakikalarda da vaktimiz kalırsa eşlik etmeyi sürdürecek. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarımıza geri dönelim. Müzik dünyasına bakacağız önce, ardından tiyatro ve sinema çevresinden olup bitenlere de değinmek istiyorum. Bu haftanın müzikseverler için en büyük haberi Cemal Üstrey konser salonunun yeniden kapılarını açacak olması. Bir restorasyon çalışması oldu. Bir süre mahrum kaldık bu çok kıymetli alandan. Şimdi heyecanlıyız. Bu haftanın bence en büyük buluşması bu olacak şüphesiz. Ama buna geçmeden kronolojiye riayet edelim. 7 Ekim'deki CR açılışından bir gün önce yarın akşam Ahmet Ali Aslan'ın bir konseri var Blind'da. Onu bir duyurmak isterim. Sevgili dostumuz, Apaçık Radyo ve Açık Radyo programcısım ve müzisyen Ahmet Ali Arslan, İTÜ MİAM'da ses mühendisliği eğitiminin ardından Müzik Hayvan etiketiyle yayınladığı Su Akar Deli Bakar ve Bahara Ölgü isimli kısa çalarlarıyla dinleyici karşısına çıktığını çok sevilmişti. İlk albümünü 2018'de yayınladım. Gün Aşığım, klasik Türk müziği ve halk müziği üyelerini makamsal ve ritmik yapılar olarak benimsemekle birlikte popüler müziğe de göz kırpan repertuarıyla Ahmet Ali pek çok konuyla sahne alacağını söylemiş. Konukların isimlerini de söylememişti. Kendi bülteni var, takip etmiyorsanız da onu söyleyelim. Oradan notlar bunlar. Evet, Blind İstanbul'da yarın akşam Ahmet Ali Arslan severler buluşacaklar 6 Ekim'e. Bir bunu not etmiş olalım öncelikle ve Cerere diyelim şimdi. Evet, Cemal Üstrey konser salonu 7 Ekim'de kapılarını sezonu açıyor. İBB Kültür Çatısı altındaki salon İBB Miras tarafından bir yılı aşkın süren renovasyon sürecinin ardından yenilendi ve bu sezon sıkça oraya uğrayacağız diye ümit ediyorum. Tabii ki CR Senfoni Orkestrası yapacak açılışı. Zaten geçen sezonda orkestra faaliyetini hiç durdurmadı. Salonsuzdu ama pek çok salon dinleyicisiyle buluştu. Şimdi kendi evlerine geri döndüler. Adrian Prabava yönetiminde çarşamba akşamı 7 Ekim günü İspanyol tenor Ayram Hernandez eşliğinde ekibin sahne alacağını görüyorum. Bu arada 7 Ekim aynı zamanda Cemal Reşitre'nin de vefatının yıl dönümü, 41. yıl dönümü. Rey'in uluslararası sahnedeki kariyerinin, yaşamı ve sanat yolculuğuna ışık tutan özgün belgeler eşliğinde ortaya koyan bir sergi de fuayede bu açılış akşamı görülebilecek. Zamanın ötesinde bir nota Cemal Reşitre sergisi. Evet, konser afişleri, nota defterleri, dergiler ve çeşitli belgeleri de burada görme, izleme imkanını bulacağız. 30'a aşkın konser şimdiden programlanmış önümüzdeki sadece 3 ay için, Ekim Aralık dönemi için. Türk müziğinden dünya müziğine, çocuk gösterilerinden çağdaş sahne sanatlarına uzanan bir program. Ayrıca ücretsiz uygulamalar da var. 5 çayı konserleri, genç müzisyenlere destek programı, dinleyici okulum gibi. Alternatif Pazar da bu arada yeni bir uygulama. Kaan Tangöze'yle açılışı yapacak hatta bu uygulama, ama hepsinden önce 7 Ekim'de çarşamba günü CRR Senfoni Orkestrası sezonun renovasyon sonrası açılışını yapacak. Bu da dediğim gibi büyük bir mutluluk. Aynı akşam Hisar Okulları'nda da bir konser var. Hisar Okulları'nın kültür merkezinde sezon açılışını Cihat Aşkın yapıyor. Cem Babacan'la birlikte. Evet, Feyyaz Berker'in doğum günü anısına düzenlenecek bir konser bu. Bach, Tartini, Paganini, Beethoven ve Schubert'in eserlerinin yanı sıra Melisa Uzunarslan'ın Kanlıca Suite'i ve Ernesto de Curtis'in Torna Suriento isimli eserlerini de kemanda Cihat Aşkın ve piyanoda Cem Babacan tarafından icra edileceğini görüyoruz. 20.00'da 7 Ekim akşamına. Bunu da Hisar Okulları Atatürk Salonu olarak not edelim. Ve Zorlu PSM'ye bakalım. Zorlu PSM'de çok büyük bir topluluk var. Çok ünlü bir topluluk. İngiliz, dünyaca ünlü The Cinematic Orchestra, caz, elektronik müzik ve çağdaş klasik müziği bir araya getiren, 25 yıl aşkın süredir de kendi özgün müzikal kimliğini geliştirmiş bir ekip, bilenler çok iyi biliyor zaten. Zigabert Tov'un 1929 tarihli Man with the Movie Camera filmi için hazırladığı müziklerin yanı sıra Arrival of the Birds eseriyle sinema dünyasındaki yerini güçlendirmiş bir topluluk, Sydney Opera binasından tutun da Royal Albert Hall'a kadar pek çok mekanda sahne aldılar. Coachella, Glastonbury ve Montreux Jazz Festivali çıktıkları festivallerden sadece birkaçı bilenler çok iyi biliyor zaten The Cinematic Orchestra'yı. Bu haftanın tam ortasında Zorlu PSM'nin büyük sahnesinde izleyeceğiz. Bu haftanın en büyük organizasyonlarından biri de bu gibi gözüküyor. Evet, 7 Ekim böyle yani. Çarşamba akşamı epey yoğun. Bakalım hangisini tercih edebilecek dinleyicilerimiz. Burada Zorlu PSM'de hafta boyu aslında çok yoğun. 8 Ekim akşamı Perşembe günü Tuşe sahnesinde folk, pop ve Orta Doğu müziğini bir araya getiren yeni repertuarıyla Selin Sümbültepe'nin saat 21.00'da sahne alacağını görüyorum. Cuma akşamı ise Mor ve Ötesi. Şef Orçun Sel yönetimindeki İstanbul Flamini Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi Senfonik konserini Zorlu'nun büyük sahnesinde verecekler. Metal severlerse aynı sahnede hafta sonu Haggard'ı bulabilirler. Senfonik metalin öncü gruplarından birisi Haggard, Türkiye'nin en çok dinlenen popüler metal gruplarından da birisi. 11 Ekim tarihi de onların İstanbul konseri olacakmış. Zorlu PSM'de tüm bu konserlere günleri yaklaştıkça geri döneceğiz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı da unutmayalım. 9 Ekim Cuma akşamı sezon açılış konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde Duncan Ward yönetiminde gerçekleştirecek. Onlar da Leonard Bernstein müzik ödülü sahibi Kanadalı piyanist Jan Lisiewski solist olarak burada sahnede yer alacak. Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendireceklermiş. Peşi sıra İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yankılanan tarihi premieriyle tanınan 5. Senfoni Prokofiev'den sezon açılışının repertuarında yer alıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın AKM konserinde saat 8'de 9 Ekim Cuma akşamı bu kıymetli etkinliğe de katılmak mümkün. Jan Tiersen de İstanbul'a geliyor. Cumartesi günü de onun konseri var. Akbank Jazz Festivali'nin programına geçmeden bir de ona göz atalım. Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist uzun bir süreden sonra bir konser verecek şehirde. Solo Piano and Electronics performansı. Bu, evet, öncesinde Norveçli sanatçı Reza Safa Park'ın sahneye ısıtacağını da görüyoruz. Ayrıca Islandman Alice Boyd da geceye performanslara katılacak isimler. Yani sadece bir Jan Tiersen buluşması değil, cumartesi akşamı Unique açık havada gerçekleşecek olan farklı müzik zevklerine de hitap eden bir etkinlik olacak. Klavye dünyasının çok farklı duyarlılıkları ayın 10'unda burada yer alıyor. Akbank Jazz Festivali'nde son haftasındayız. Bu yıl 36. kez düzenlenen etkinlik. Yarın akşam haftanın etkinlikleri Caz Kulüpleri Gecesi'yle başlamakta. Yine Beyoğlu civarında olacak festival. Hafta boyunca çok etkinlik var ama gösteri sanatları ve sinema dünyasına da yer vermek için ben sadece salı günün etkinliklerine bakacağım. Beşi sıra olup bitecekleri görmek ve duyabilmek için Açık Dergi'yi yarın öbür günde takip etmeniz gerekiyor. Evet, 6 Ekim akşamı Bova sahnesinde İstanbul ve Paris arasında yaşayan şarkıcı, klarne sanatçısı, besteci ve söz yazarı Ezgi Sevgican'ın Karanfiller konseri olacak. Gitar ve kanunda Sylvain Duber, kontrbas ve elektrik basta Nicolas Fleury ve davulda Elias Arapoğlu, vokal, klarnet ve klavyede Ezgi Sevgican'a eşlik eden müzisyenler kayıp, yas ve anımsama temalarını merkezine alan bir müzik albümü Karanfiller bunu seslendirecek yarın Akbank Jazz Festivali'nde Jazz Kulüpleri gecesinde. Müzisyen Nardis Jazz Kulüp'te ise caz vokalisti Cansu Nihal Akarsu'nun bir repertuar sahneleyeceğini, seslendireceğini görüyoruz. Evet, klarnet bölümü mezunu 9 Eylül'den şimdi caz vokal yetenekleriyle biliyoruz onu. 14. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda birinciliği vardı. Riga'da Türkiye'yi temsil etmiş ve sonra farklı caz sahnelerinde kendine yer bulmuştu. Kısa çalarları var, teklileri var. Bugüne kadar yayınladığı trompette Kaan Karadabut, piyanoda Onat Murat, kontrbasta Enver Muhamedi ve davulda Burak Durman eşliğinde Caz Kulüpleri Gecesi'nde onu da Nardis Caz Kulüp'te dinlemek mümkün. Cansu Nihal Akarsu'yu. Nihayet Cenk Esen diyelim, piyanist. Pera 77'de sahne alacak Jazz Festivali'nin kulüp akşamında. Evet, üniversite yıllarında Boston'a taşınmış. Berkeley'de Global Jazz Institute'da eğitimini aldıktan sonra Londra'ya yerleşmiş piyanist, besteci ve prodüktör. Aydın Esen, Danilo Perez, George Garzone ve John Patitucci gibi isimlerle çalışmış. Yarın akşam da elektrik basta Jules Shepard ve davulda Jack Robson eşliğinde Pera 77'de sahne alıyor. Evet, 36. Akbank Jazz Festivali'nin kapanış haftasında yarın Beyoğlu'nda kulüpler arasında dolaşıyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Açık Dergi devam ediyor. Kent takibini iletiyoruz sizlere. Gösteri sanatlarına bir geçelim. Bu akşam Moda sahnesinde gerçekleşecek Çatıya Tıklatma oyunundan bahsedeceğiz. A Knock on the Roof. Filistinli yazar ve oyuncu Havla İbrahim'in kaleme aldığı metin, Nihal Yalçın'ın solo performansıyla bugün Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşuyor. Ali Haydar Çataltepe oyunu yönetmekte. Gazze'de yaşayan Meryem adlı Filistinli bir anneyi izliyoruz oyunda. Meryem'in bütün dünyası oğlunu olası bir bombardımandan kurtarabilmek için yaptığı hazırlıkların etrafında giderek daralıyor. Bir çantaya neler sığdırılabilir? Bir çocuğu kucağınıza alıp 5 dakika ne kadar uzak koşabilirsiniz? Hangi eşyalar geride bırakılabilir? Hangileri mutlaka yanınıza alınmalıdır Meryem? Bu soruların cevaplarını bulmakla kalmıyor. Her ihtimale karşı tekrar tekrar prova ediyor. Bir süre sonra gerçek hayatla prova arasındaki sınır ortadan kalkmakta. Evet, oyun isminin bombardımandan önce bir binanın çatısına gerçekleştirilen ve bina sakinlerine tahliye için yalnızca birkaç dakika tanıyan uyarı vuruşu uygulamasından alıyor. Çatıya Tıklatma, savaşın gündelik hayatı nasıl ele geçirdiğine bakmakta. Olivia Butler'ın geliştirdiği, Arya Kutlu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Ferdi Çetin'in dramatürisini üstlendiği oyun, büyük politik anlatıların ve savaş haberlerinin gerisinde kalan bir hayatı, bir annenin bedeni ve sesi üzerinden görünür kılıyor. Bu şekilde aktaralım. Evet, Edinburgh'da Fringe'de, daha sonra New York'ta, New York Theatre Workshop'ta ve Royal Court Theatre'da sahnelenmiş bir metin bu. Şimdi İstanbul'da Moda sahnesinde premierini bu akşam saat 8.30'da yapıyor. İkinci temsil de yarın 6 Ekim'de. Oyun daha sonra İstanbul'un farklı sahnelerini dolaşacak, takip etmeye, izlemeye çalışacağız. Bunun yanı sıra 6. İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali gündemimiz var. İlerleyen günlerde bir konuğumuz da olacak hatta burada. Kadıköy'de İstanbul Impro sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Çok kıymetli bir etkinlik bu. Türkiye, Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan doğaçlama oyuncuları buluşuyorlar festivalde. Türkiye'de profesyonel doğaçlama tiyatronun öncülerinden İstanbul Impro organizasyonuyla düzenleniyor etkinlik. Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır yapılan ve büyük bir ilgiyle takip edilen doğaçlama festivallerinin İstanbul'daki temsili olarak da konumlanmakta. 4 gün sürecek Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali, Türkiye'den doğaçlama oyuncuları yurt dışından gelenlerle birlikte performanslar sahneleyecekler. Uluslararası boyutta doğaçlama tiyatro kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bu etkinlikte. Sevgili dostumuz, İstanbul İmpro ortak kurucusu ve oyuncusu Koray Tarhan da şöyle demiş: öncelikle bu festivalin organizasyonunu gerçekleştirmek büyük bir mutluluk ve heyecan. Daha önce dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşmiş festivallerde Türkiye'yi temsil etmişliğimiz de var. Şimdi doğaçlama tiyatro festivalimizi 6.sıyla yeniden hayata geçirmenin heyecanını taşıyoruz. Doğaçlama tiyatro dünyada büyük bir hızla yayılırken biz de bu akımın Türkiye'deki temsilcileri olarak böyle bir festivalin burada yaşatılması gerektiğini düşündük ve 4 gün boyunca bizi izleyenlerin son derece eğlenceli oyunlara şahitlik edeceğine inandığımız bu etkinliği ortaya koyuyoruz demişler. Kadıköy'de 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali. İstanbul İmpro'nun web alanında detaylı bilgilere ulaşılabilir. Söylediğim gibi yarın öbür günde daha fazlasını söyleme imkanını umarız bulabileceğiz festival hakkında. Sahne Pulşeri sezonu bu hafta açıyor. Beyoğlu'nda 2013 yılından bu yana çeşitli tiyatro, performans ve dans etkinliklerine sahiplik yapan alan 9 Ekim Cuma akşamı Olası İşler ekibinin Altın Elma oyunuyla perdelerini açacak. Cumartesi günü de bu hafta geçen hafta Ankara etkinliklerini duyurduğumuz Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğunun Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor gösterisini izleyebileceksiniz. Önümüzdeki ay boyunca Luminar Tiyatro, Strandom Arthouse Tiyatro Thales ve Mono Creative ekiplerini sahne Purşeri'de izleyeceğiz. Evet, Beyoğlu'nda bağımsız tiyatrolara sahne açan çok kıymetli bir alan, hiç eksik etmemeye çalışıyoruz. Buradaki takibimizi bu haftadan itibaren de daha sık duyacaksınız sahne Purşeri ismini. Zorlu PSM sahnesinde de oyunlar var bu hafta. 6 Ekim akşamı iki gösteri var hatta. Büyük sahnede Jekyll and Hyde izlenebilir. Hayko Cepkin ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı müzikal versiyonuyla Stevenson'ın klasik eseri 21.00'da sahnelenecekken aynı akşam PSM'nin Platinum sahnesinde Güneş'in oğlu olacak. Onur Ünlü'nün aynı isimden sahneye uyarladığı Nagihan Gürkan'la birlikte yönetmenliğini üstlendiği Zorlu PSM prodüksiyonu ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkıyor. Sahnede ilerleyen günlerde 8 Ekim akşamı da profesyoneli görmek mümkün olacak. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehrili ve Barış Özkan'ın rol aldığı profesyonel Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı ve Bilge Emin'in Türkçe'ye kazandırdığı bir oyun ve Işıl Kasapoğlu tarafından sahneye konmakta. 8 Ekim akşamı saat 8.30'da Zorlu'da ve evet, profesyonel oyunda ajandalarınıza yazabilirsiniz. Evet, şimdi haftanın albümüne geri döneceğiz ama tabii ki bir Bozcaada'ya uğrayalım. Çünkü bu hafta Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin haftası 7-11 Ekim tarihleri arasında 13. kez düzenleniyor. BIFET 90 ülkeden gelen 44 film izleyiciyle buluşacak. 90 ülkeden gelen 600 aşkın başvurunun arasından seçilen 44 film, özür dilerim düzelteyim kendimi, bu sene BIFET'in programına girmiş vaziyette. Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de gösterimler olacak hafta boyu. Çarşambadan itibaren burada ayrıca yönetmen söyleşileri, atölyeler ve bir de serginin yer alacağını görüyoruz. Evet, yalnızca film izlenen bir alan değil, bağımsız bir dayanışma platformu burası diyor Petra Holzer, festivalin kurucu direktörü. Bu yıl kararları kimler aldı, sonuçlarından kimler etkileniyor sorusu etrafında 4 bölümde 44 filmi izleyiciyle buluşturuyorlar. Uluslararası yarışmada 10 film var. Madame Melpo ödülü ve Fethi Kayaalp büyük ödülünün yanı sıra gala öğrenci yarışmasını da analım. Ayrıca Türkiye'den de Yusuf Eli'den Karaburun'a pek çok yapıtın Türkiye yapımı belgeselin BIFET kapsamında izleyicilerle buluşacağını belirtmek isterim. Evet, Apaçık Radyo'nun çeşitli yayınlarını da zaten takip ediyoruz. Açık Dergi'de kent takvimi takibimiz bugün itibariyle başlıyor. Hala zaman var, organize olabilirsiniz. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin 7 Ekim'deki açılışını yakalayabilirsiniz. Evet, şimdi müzik diyelim. Saat 7 itibariyle köşelerimizi mikrofonu bırakmadan önce biraz soluklanalım. Michel Indiguagello bu hafta Sinonim albümüyle kulaklarımızda, haftanın albümü olarak geçen cuma yayınladığı Blue Note etiketli plaktan dinleyeceğimiz 3. parça var şimdi sırada. Nick Hakim ve Robert Glasper eşliğinde icra edecek Don't Stop the Music.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şükriye Boş Gelmez'e teşekkür ederiz.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeni programımızla iyi akşamlar. Bu haftaki konumuzu sosyal medya anketiyle beraber karar verdik sizinle. Az bir katılımla da olsa demokrasi uyguladık ve kahve konusunu seçtim. Diğer madde başlıklarımızı da söyleyelim. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Türkiye'dekinden farklı olarak dünyada kutlanarak karar verdik sizinle. Az bir katılımla da olsa demokrasi uyguladık ve kahve konusunu seçtim. Diğer madde başlıklarımızı da söyleyelim. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Türkiye'dekinden farklı olarak dünyada kutlanan. Bir de meme

yaşadığımız ve böyle o mevsim ruhunu da yaşadığımız bir süreç. O yüzden tüm meslek gruplarının galiba ilgisini çekiyor kahve günü. Bugünün kutlanma süreci de şöyle. Dünyada her ülkede hemen hemen aynı günde kutlanıyor. Sadece ufak bir farkla daha önce ABD'de 29 Eylül'de kutlanıyordu. 1 Ekim olarak kutlayan Japonya başta olmak üzere yani hem doğudan hem batıdan ülkeleri bir ortak günde buluşturalım diye düşünmüş kahve üreticileri. Ve Uluslararası Kahve Örgütü dediğimiz ICO 1 Ekim'i Uluslararası Kahve Günü ilan etmiş. Gene 2026'da pardon olan son bir durum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bugünü resmi takvimine aldı. Biz bugünleri seçerken biliyorsunuz bazen sivil toplum kuruluşlarına göre seçiyoruz, bazen resmi kurumlara göre seçiyoruz. Birleşmiş Milletler de bugünü artık resmi takvimini aldı. 1 Ekim böylece netleşmiş oldu. Bir de tema belirlemiş. Bu senenin teması gene kahve çözümünün bir parçasıdır. Yani kahve çözümün bir parçasıdır gibi bir temaları var. Amaç burada kahve kültürünü evet kutlamak, şenlendirmek ama bir yandan da kahvenin üretimden tüketim sürecine gelene kadar ki o zincirini birazcık onurlandırmak. Çünkü kahve üreten çiftçilerin biraz daha o emek sürecinin göz ardı edildiğini düşündükleri için ve biraz da sürdürülebilirlik politikalarına gönderme yapmak istiyor. Bu sürdürülebilirlik teması zaten son yıllarda oldukça gündemde, hemen hemen bütün bu ortak günlerde. O yüzden de böyle bir üretimden tüketime hani o zinciri kutlamak için ele aldığımız bir gün. Bugün ilk ne zaman kutlanmış onu da söyleyelim. 2014'te Milano'da yapılan bir Expo fuarında ilk defa kutlanmaya başlanmış. Türkiye'de de kutlanıyor bu arada kahve günü. Ama bizim kendimize ait bir günümüz daha var. Kahve ile ilgili Türk Kahvesi Günü var. 5 Aralık'ta kutlanan. Onu da artık kışın ilerleyen süreçlerinde ele alabiliriz. Kahvenin kısaca tarihçesinden bahsedelim. Çok kısa kısa bunları geçip daha medyaya doğru gelmek istiyorum. 9. yüzyılda Etiyopya'da keşfediliyor kahve. Kahve aslında içilen değil, yenilen bir şeydi ilk başlarda. Hem de bunu bir çoban şöyle fark ediyor. Keçilerin kahvenin meyvesini yedikten sonra daha dinamik, daha hareketli olduklarını fark ediyor. Kendi yetiştirdiği keçilerinin ve diyor ki hani bu kahvede bir şey var. Hani bunu yiyene enerji geliyor herhalde. Bunu biraz daha böyle sulandırıp hafifletip çeşitli seçeneklerle ilerleterek yeni bir ortaya çıkarma yapmış oluyor aslında. Arada çok uzun bir süre var. Yaklaşık yani 15. yüzyıla kadar Arap Yarımadası ve Osmanlı İmparatorluğu'na gelmiyor kahve. Bir de her tabii uygarlığın kendi demleme teknikleri, kendi yöntemleri, zamanı yavaş ya da hızlı kullanma biçimleri olduğu için herkes farklı bunu yapıyor. Örneğin Türkiye'deki kahveye baktığımızda demleme usulünü kullanıyoruz. Daha uzun bir süreç. Yemen'den de İstanbul'a getirilen kahveler tabii Osmanlı saray kültürünün de bir parçası oluyor. Burada kahvehanelere artı bir parantez açmak isterim. Çünkü kahvehaneler oldukça sosyalleşme mekanları. Yani orada maksat bir şeyi yiyip içmekten ziyade okumaların yapıldığı, siyasetin konuşulduğu, şiirlerin okunduğu, entelektüel ve iş mekanları. Bir de bir güzelliği her çeşit sınıftan insan var. Yani insanları renkli renkli orada bütün makamlardan bağımsız bir şekilde görüyoruz. Özellikle de 1554'lerde Tahtakale'de ilk kahvehanelerin açıldığını görüyoruz. İstanbul'da kahvehane apayrı bir kültür. Bir de burada kıraathane kelimesine de gönderme yapmak isterim. Kıraathaneyi biz böyle kahvehane gibi kullanıyoruz. Aslında kıraat okumaktan geliyor. Yani bu okuma ve hani buluşma mekanları dediğimiz mekanlar kıraathane. İnsanların bir şeyler okuduğu, daha çok bilginin orada sosyalleştiği yerler. Yani kıraathane, kahvehane bu anlamda farklı. Londra'da da benzer kahvehaneler var bu arada ya da kahve evi de diyebiliriz nasıl tercih ederseniz. Burada da bilim, siyaset ve edebiyat belli bir küçük giriş ücretiyle tartışılıyor ve gerçekleştiriliyor. Yani oraya ufak bir cüzi hani bozuk para atarak girebiliyorsunuz. O yüzden de adına penny ortamları, penny eğitimleri ya da penny kolejleri deniyormuş Londra'daki kahvehanelere. Bu da gene okuma, sosyalleşme,

Sonrasında da tabii endüstriye dönüşme mekanları olarak düşünülebilir. Hepsinde ortak kahve kelimesi, gördüğünüz gibi bu mekanların kahve kelimesinin kökeninde iki rivayet var. Biri coğrafi bir sebepten kaynaklı, çünkü Etiyopya'da keşfedildi demiştik. Etiyopya'nın Kaffa bölgesinde ilk defa ortaya çıktığı düşünüldüğü için kahve deniyor. Ya da Arapçadaki etimolojik kökenine gelişine olarak bakarsak, enerji veren bir içecek anlamındaki kahva sözcüğünden geliyor. Bu da bize Osmanlı Türkçesine kahve olarak geçmiş. Oradan diğer Avrupa dillerine de bu şekilde geçmiş. Bu da ikinci rivayetimiz. Örneğin Hollandaca'da coffee, İngilizce'de kafi gibi söylemleri var. Tabii ki gene modern anlamda bugün bir mekana ismini veren kafe kelimesi de işte şu kafede buluştuk ettik anlamındaki kafede tabii ki kahve kelimesinden geliyor. Buna kahvehane, kafe ya da kıraathane demin saydıklarımızı tercihe göre kullanabilirsiniz. Bu Uluslararası Kahve Örgütü'nün işte her yıl rakamlar ya da kullanım oranları en çok bu endüstriyi yapan ülkeler gibi belli başlı bilgileri var dağıttı. Örneğin en son dünya genelinde yaklaşık 12,5 milyon çiftçi ailesinin gelir kaynağının kahve olduğunu belirtmiş raporlarında. Sudan sonra en çok tükettiğimiz ikinci içecek olduğunu belirtmiş dünyada gene bu rapora göre. Ve en çok kahve tüketen yani endüstrisini yapan daha doğrusu ülkelerden birinin Finlandiya olduğunu söylemiş. Bu bilgi de bana ilginç geldi çünkü Finlandiya kahve kuşağında yer almıyor. Yani üretim kuşağında yer almıyor. Hatta gene sosyalleşme için ve tabii ki çok soğuk olduğu için kullandıkları bir mekan var. Kahvi Tuako adını taşıyor. Bu da iş yerinde verdikleri kahve molasına deniyor. Gene belki hani kahvehane gibi düşünebilirsiniz. Bu kahvehane sosyalleşmeleri tabii yönetimlerin de ilgisini çekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde bu kahvehaneler yasaklanıyor. Hatta böyle İsveç gibi hani normalde modern hani hukukun da yerleştiği ülkelerden biri diyebiliriz ama İsveç mesela yasaklayan ülkelerden biri olarak görünüyor. 1746'da hatta fincanların ve altlıklarını bile yasaklamışlar. Yani orada aman maazallah bir şey içilir hani birileri bir araya gelir gibi herhalde düşünmüşler. Onun dışında İngiltere Kralı 2. Charles da yasaklıyor. Çünkü orada kahve içerken insanların siyaset vesaire işte muhalefet yaptıklarını düşündüğü için 1600'lerde de İngiltere'deki kafeler kapatılmış. İtalya'dan bir örnek verelim. Olumlu bir örnek. İtalya espressoyu temel ihtiyaçlar listesine almış. Yani sanki gündelik hayatlarını devam ettirmek için hani espressosuz yapamazlar gibi düşündükleri için. Cappuccino kelimesinin bu arada gelişini gene düşünürsek o da Katolik Kilisesi'ne bağlı rahiplerin giydikleri kapüşonlu kıyafetlerden geliyormuş. Sütlü kahve gibi bir rengi olduğu için Cappuccino adını taşıyor. Latte de bu anlamda süt anlamına geliyor. Bu farklı hani ülkelerde kullanılıyor ama aslında hepimiz sütlü kahveye aynı şeyi diyoruz. Kahveye süt ekleyen ilk kişi Fransız bir doktormuş. Bu arada 1600'lü yıllarda bütün tabii meslek grupları yeni bir şeyler ekliyor kullanım alanlarına göre ama örneğin French press diye bugün kullandığımız demleme tekniği Fransa'da şu an kullanılmıyor. Yani kelime olarak onlar kendilerine demlikle kahve içiyoruz diyorlar. Biz onlara hani Fransızlar bulmuş diye bu ismi takmışız. Halbuki İtalyanlar yaygınlaştırmış. İngilizce'de de isim böyle kalmış Fransa'dan İtalya'ya geçmesine rağmen. Onun dışında Brezilya'dan ilginç bir haberimiz var. 1932'de Brezilya hükümetine bağlı sporcular Los Angeles Olimpiyatlarına gitmek istiyorlar fakat yeterli paraları yok. Bu nedenle de gizli kahve satarak finanse etmeye karar veriyorlar. Sporcularını taşıyacak gemiye de Kaliforniya'ya satmayı umdukları kahve çekirdekleriyle biniyorlar. Yani gemide hani bir yandan kahvenin satışını yapalım, bir yandan da paramız çıksın diye düşünüyorlar.
Bizim Türk kahvesine ayrı bir program belki yapabilir miyiz bilmiyorum ama gene de hani yeri gelmişken bizdeki bir iki deyişten de bahsetmek istiyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır cümlesi nereden geliyor diye merak ediyorsak belki de çoğunuz biliyorsunuzdur ama bu sadece tabii Türk kahvesine özgü bir deyim değil bu arada herhangi bir kahve. Türk kahvesi de bu arada UNESCO mirası listesine girmiş durumda. 40 yıl hatır meselesi de şuradan geliyor. İstanbul'da bir kahvehanede geçen bir hikaye. Bu bir Yeniçeri zabiti giriyor içeriye ve bir kahve içen insanlara işte kahve siparişinde bulunuyor. Ama orada bir Rum kaptan bulunuyor. Ona ısmarlama diyor. Hani ona koyma, verme kahveyi diyor. Bu ayrımcılığa da kahvehane sahibi çok içleniyor. Kahveci Yusuf ismi dükkanın sahibinin. Ve kendi kesesinden oradaki Rum kaptana kahve ikram ediyor ve ısmarlamış oluyor. Sohbet etmeye başlıyorlar ve bir arkadaşlık gelişiyor aralarında. Aradan yıllar geçiyor. Sisam adasında bir isyan çıkıyor. Ve orada bu dükkan sahibi dediğimiz Yusuf Rum çetelerine esir düşüyor rivayete göre. Ve bu çetelerin elinden de kahvehane sahibi Yusuf'u bu daha önce kahve içtiği dostu arkadaşlarını kullanarak kurtarıyor aradan. Dolayısıyla diyorlar ki bak bunca yıl geçti hani bir kahve sayesinde tanışmıştık bir kahvenin hatırı da bizim dostluğumuzda hayatımızda hani hayatın pahasına seni kurtaracağım bir hikayeye ev sahipliği yapmış oldu diyor. Onun dışında Türk kahvesiyle ilgili kız isteme de kullanılır biliyorsunuz. Tuzlu kahve geleneği var. Bu da zamanında görücü usulü birbirlerini ilk defa orada tanıyan bir damatla gelin arasındaki bir iletişim aslında nesnesi. Bir orada gösterge kullanıyorlar, kod kullanıyorlar. İşte beğenirse tuz koymuyor ya da acı bir şey koyuyor beğenmezse. Bu da hani oradaki ilişkilerini ölçme testi gibi bir iletişim modeli kullanıyorlar. Fal bakmak nereden geliyor diye merak edersek, fal bakmak da yasaklarla alakalı. Osmanlı'daki saraylarda cariyeler tabii günlük olayların dedikodusunu yapıyorlar, sohbetler ediyorlar ya da birileri hakkında bir haberleşme teorileri üretiyorlar ve padişahlar da bunu tabii ki yasaklıyor. Onlar da kendi aralarında şifreli konuşmak için hani simgesel orada bir takım resimlere, imgelere gönderme yapmak için şifreli konuşarak kahve falından bir şekil iletişimi oluşturuyorlar. Kahve falı da böyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar hem toplumsal hem coğrafi hem kültürel hem de yönetim bazlı alışkanlıklar diyebiliriz. Şimdi bir şarkı molası vermek istiyorum. Şarkımız biraz eskilerden olacak. Çünkü kahve de çok eski olduğu için de böyle geleneksel olduğu kadar global de bir şey olduğu için karşıma çıkan bu şarkının hikayesi de ilginç. Java Jive isimli bir şarkı. Java aslında kahve demek. Grup The Ink Spots 1940'larda bunu söylüyor. Kahveye de şöyle bir gönderme yapıyor. Hani çok coşkulu bunu içiyorum ve neşem yerine geliyor anlamında kullanılıyor. Endonezya'da Java adası bulunuyormuş ve burada da kahve üretimi yapılıyormuş. Aslında bu ada Hollanda tarafından keşfedilmiş. Çünkü Yemen'deki bu kahve tekelini o yıllardaki kırmak için ya biz de yapabiliriz, biz de buraya kahve götürüp yetiştirebiliriz diye bir girişimde bulunuyorlar ve şanslarına da iklim çok güzel tutuyor. Yani kahvenin yetiştirilmesine çok müsait bir ortam yaratıyor. Java meselesi buradan geliyor. Hatta şu an kullandığımız Java yazılımı vardır dijital medyada. Java yazılımı da logosunu buradan alıyor. Çok çalışıyoruz, çok kahve tüketiyoruz. Logomuzda da kahve kullanalım diye kendi şirketlerine Java adını takmışlar bu arada. Şimdi Java Jive'ı dinleyelim, sonra devam edelim.

0: Şimdi bu dünyadaki kahve ritüelleriyle ilgili bir de sonbahar konusunda konuştuğumuz şenlikler vesaire yapılıyor demiştik bu sonbahar ritüellerine yönelik. Kahve ritüelleri de tabii yapılıyor ama kahve ritüelleri daha çok böyle hani müzikli bir etkinlikten ziyade tadım şenlikleri gibi yapılıyor. Değişik kahve standlarında lezzetleri tadıyorsunuz, değişik demleme motiflerini deneyimliyorsunuz. Değişik ülkelerden işte siyah kahve mi yok sütlü kahve mi, bir de artık sütlü kahve yerine yulaf vesaire badem gibi seçenekler de çok arttı. Soğuk kahve mi istiyorsunuz, onlara karar veriliyor. Dolayısıyla çok böyle şenlik gibi değil de tadım festivali gibi oluyor. Burada sadece ilginç bir tane nokta var. Çevrim içi sosyal medyada da kahve tadım etkinlikleri yapılıyormuş. Yani nasıl oluyor derseniz, herkes aynı anda evlerinden kahvelerini demleyip birbiriyle bir online toplantı yapıyorlar ve uzmanlar eşliğinde de notlarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla böyle hani sanki çevrim içi de biz evimizde kahvemizi içiyoruz ama bunu online'da yapabiliriz gibi bir teknik geliştiriyorlar. En ilginç tadım etkinliği bana bu geldi açıkçası. Onun dışında sosyal medyada geçen sene bir paylaşım yapılmış. Bir özel şirketin kahve işçileri arasında bir sosyal medya etkinliği başlatılmış. Güzel kahve içmenin sırrı nedir diye sormuşlar insanlara. Gene bu kahve gününe özgü. Ve birçok seçenek arasından en çok beğenilen seçenek şu olmuş. Herkes kahveleriyle tabii selfie fotoğrafları ve pozları paylaşıyor buna oy verirken. Güzel kahvenin sırrı insanlardır diye bir cevap çıkmış. Yani siz de kendinizden biçebilirsiniz. Bir arkadaşınızla kahve içtiğinizde mi sohbet hızlı gidiyor, yoksa tek başınıza daha yavaş ve sakin bir işte bir işe çalışırken mi mesela buna odaklanıyorsunuz? Dolayısıyla toplumsal demiştik kahvehaneler. Hani evimizde içerken ya da özel hayatımızda içerken de galiba biraz toplumsallık istiyoruz. Onun dışında sinemalarda, müzikte, filmlerde çokça kullanılıyor tabii kahve. Gene bir buluşma mekanı olarak, bazen işte bir medya simgesi olarak da kullanılıyor. Ama gündelik hayatta da kültür, sanat ve diğer meslek gruplarının, işte doktorlar dedik, akademisyenler dedik, sanatçılar için de bir tabii motivasyon kaynağı, vites yükseltme kaynağı olarak kullanılıyor. Şöyle ki mesela Beethoven'ın kahveye çok düşkün olduğu ve günde yaklaşık hani 30 kahve içtiği ama kahvelerini içerken de kahve çekirdeklerini sayarak içine attığı düşünülüyormuş. 60 kahve çekirdeği koyması gerekiyormuş. Öyle bir kendine kıstas belirlemiş. Bach için gene aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir de o kahve yasaklarına göndermeler yapıyor o dönemde. 1734'te Kahve Kantatı diye bir opera besteliyor. Tamamen dönemin kahve yasaklarını ve o hani çılgınlığını mizahi bir dille ele almak için bu operayı komedi şeklinde yazıyor. Fransız yazarlar Balzac ve Voltaire gene günde 50 fincana yakın sert siyah kahve içiyorlarmış. Günde 12 saat yazmak için hani sadece kahve bizi diri tutabilir diyorlarmış ve aç karnına da içiyorlarmış. Hatta bazen sulandırmayı unutunca çiğneyip yiyerek de kahveyi tükettikleri yazılıyor. Yönetmenlerden David Lynch'in gene günde 30 fincana yakın kahve içtiği söyleniyor bazı hesaplarda ve kendi adını taşıyan bir markası varmış bu arada, organik kahve markası, ama 2021'de kapatmış bu sevdasını. Atatürk'ü biliyoruz, çokça kahve içtiğini çalışma ortamlarında, diplomatik görüşmelerinde, uzun mesailerinde, özellikle Türk kahvesini çok seviyor. Gene günde 10-15 fincan kahve içtiği düşünülüyor. Yoğun günlerinde de 30 fincana yakın içiyormuş Atatürk de. Yazarlarımızdan Sait Faik Abasıyan'ın gene kahveyle çok güzel bir ilişkisi var. Çünkü kendisinin kitapları da tabii bu yönde olduğu için İstanbul'un ve Burgazada'nın bazı kıraathanelerinde balıkçılar, sıradan insanlar hem kahvelerini yudumlarken hem de onun kalemine malzeme oluyor açıkçası gözlem yaparken. Mahalle Kahvesi isimli bir kitabı var. Bir de Az Şekerli isimli bir kitabı var. Bu da babasının kahve içmesine özenen bir genci anlatıyor. Dolayısıyla hem adada hem şehirde gözlemlerini de kahve içerek yapıyor Sait Faik. Ünlü şair ve ney ustamız Neyzen Tevfik gene hayatının çoğunu kahvehanelerde geçiriyor. Çünkü burada gene hem entelektüel birikimler, paylaşımlar, alışverişler yapıyor. Hem neyini üflüyor hem de meşhur taşlamalarını da burada halkla paylaşmış oluyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'a bir de gönderme yapalım. Beş Şehir romanında İstanbul bölümünden bahsediyor kahveleri konu alırken. Şöyle ki balıkçılar, kahveciler, meyhanecilerden bahsediyor. Evet, bir de kitapta ilginç bir bölüm var. İstanbul'un o dönem yangınları meşhurdu. Yangınları izlerken insanların kahve içtiğini söylüyor. Yani ellerine kahvelerini alıp yangını seyrediyorlardı diye bir gözlemi var. Şöyle bir alıntısı var. Semtine göre orta sınıf halkla esnaf ve yeniçerilerin, deniz kenarındakilerin, kayıkçıların ve balıkçıların devam ettiği bu kahvelerde mehtahlar hikayelerini anlatırlar. Saz şairleri şiir müsabakaları yaparlar ve Ramazan gecelerinde de Karagöz oynatılırdı diye bir gözlemi var. Bu arada Karagöz ve Hacivat'ın da atışmaları kahvehanelerde geçiyor. Şimdi medyalarımıza geçiyoruz. Medyalarımızda da tabii çokça buluşma mekanları kahve olan yerler var ama herhalde kahveyi ön plana alan ilk bağımsız film olduğunu düşündüğümüz bir film var. Herhalde önce onu söylememiz lazım. Jim Jarmusch'un Kahve ve Sigara filmi var. Coffee and Cigarettes. Burada gerçekten de ünlü sanatçıların oturup bir kafede kahveler eşliğinde hayatlarında başlarına gelenleri anlattıkları bağımsız sohbetler ele alınıyor. 2003 yapımı güzel bir film. Türkiye'den bir filmimiz var. Belmin Söylemez'in 2012 yapımı Şimdiki Zaman filmi. Bir fal bakma üzerine kurulu. Mina bir kafede çalışır, fal kafesinde ve müşterilerin telvilerinden kendi acılarını ve umutlarını arayışa girer. Değişik bir film. Kitap olarak Sait Faik'i söyledik. Farklı bir kitap önereceğim. Salah Birsel'den bir kitap önereceğim. 1970'teki ilk kitabı aslında yazarımızın. Kahveler kitabı. Bu kahveler kitabında denemeleri ön plana çıkıyor ve bugün konuştuklarımıza benzer ilk kahveler neydi, kahvehanelerde neler yapılırdı bunu anlatıyor. Dizi olarak evet çokça sitcom'da kahvehaneler buluşma mekanıdır. Özellikle Batı dizilerinde, platform dizilerinde. Ama ben Kore dizisi önereceğim. Tamamen kafede geçen. 2007 yapımı bol ödüllü bir Kore dizisi bu. Dizide şöyle ki iş bulmak için erkek kılığına giren bir kadını görüyoruz. Bir gıda imparatorluğuyla başlayan bir hikayesini anlatıyor. Değişik bir dizi. O yüzden onu önerebiliriz. Tiyatro olarak Sabahattin Kudret Aksal'ın gene bizim Türk tiyatromuzdaki absürt oyun örneklerinden birini vereceğim. Kahvede Şenlik var. 64 yapımı. Bir de biliyorsunuz kahvehaneler kadınların çok girebildiği yerler değildi ilk etapta. Dolayısıyla bu oyunda bir kadın ve erkek bir arada bir kahvehanede buluşuyor ama toplumsal rollerini tartışmak için buluşuyor. Dolayısıyla kadınların da oraya gittiği hem evliliklerini hem toplumsal hayatı sorguladıkları bir protest mekana dönüşüyor bu oyunda. Resim olarak yani kadınlar da gidiyor dedik ama bu resmi çok sevdiğim için maalesef içinde hani çokça erkek olmasına rağmen paylaşacağım bir eser olacak. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 73 yapımı Han Kahvesi resmini örnek vereceğim. Çünkü burada da bir modern çizim görüyoruz. Hem masada Avrupai figürler hem de Anadolu motiflerini görüyoruz. Hem yorgun hem mutlu yüzleri görüyoruz. O yüzden de bu resmin uygun olacağını düşündüm. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şükriye Boş Gelmez'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurçay Türkoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Şimdi düşünün, bir kütüphaneye giriyorsunuz ama bu bir kitap kütüphanesi değil. Dünyanın muazzam yiyeceklerini, sebzelerini ve hayvan cinslerini bulacağınız bir kütüphane. Bunlarla ilgili bilgiler bulacağınız bir kütüphane. İşte bu kütüphane Slow Food tarafından geliştirilen, onların Ark of Taste programının tanıtımında anlattıkları kütüphane. Müthiş bir kütüphane bu belli ki. Ark of Taste Türkçe'ye Nuh'un ambarı şeklinde çevrilmiş. Nuh'un ambarı anlatısındaki gibi bu programın, yani Slow Food programının amacı da bu listeyi yaparak tehlike altında olan ve kaybolmaya yüz tutmuş biricik tatları ve yemek geleneklerini belgelemek ve bu listeyi alarak aslında kaybolmalarının önüne geçecek adımları açmak, teşvik etmek. İşte bu akşam Marmara Adası kültürel mirasının önemli bir ögesi olan balık sosu Garos'un Slow Food Nuh'un ambarı listesine eklenmesini sağlayan ve Marmara Adaları'nın Slow Food ağı içine girmesi çalışmalarında yer alan iki hocayla konuşacağız. İki yemek aktivisti diyebiliriz belki. Doçent Doktor Elif Gözler Çamur ve Doktor Emine Öner Kurt konuklarımız. Birazdan kendilerini tanıtacağız. Bu konu, yani başlık aslında hani tehlike altındaki yemek mirası. Nasıl korunur, nasıl yaşatılır? Biz kültürel miras dediğimizde hep böyle genellikle taşınır, taşınmaz fiziki objeler hemen aklımıza geliyor. Böyle önümüze onlar çıkıyor. Yapılar filan. Oysaki yemek, yani bizim için hani en önemli şey tat, yemek. Yemekte, sofralarda bir araya gelmek, bunları pişirmek, bu ürünleri yetiştirmek. Bunlar miras konusu olarak belki yakın zamanlarda düşünülmeye başlandı, üzerinde durulmaya başlandı. Slow Food da herhalde bu konuda çok önemli bir aktör. Çünkü Slow Food da kültürün temelinde yer alan yemek ve beslenme geleneklerinin birer miras ögesi olarak korunmaları ve yaşatılmaları için ortaya çıkmış bir küresel hareket. İşte şimdi konuklarımızla bu Slow Food hareketi Marmara Adası'nda nasıl yerleşti, nasıl etkiler yaratmaya başladı ve Slow Food'un, bu Nuh'un ambarı listesine giren Garos var. Ayrıca ada çayı, ada karası üzümü, ada karası şarabı gibi ürünler de bu listeye alındı. Bütün bunları böyle bu kısa zamanımızda konuşmaya çalışacağız. Garos'a özellikle odaklanacağız. Garos çok ilginç, geçmişi antik dönemlere uzanan Akdeniz medeniyetinin damak tadı mirasının en önemlilerinden birisi, bir sos bu. Bunu bize anlatacak şimdi Doçent Doktor Elif Gözler Çamur ve Emine Öner Kurt. Hoş geldiniz.
4: Merhaba. Hoş geldiniz.
6: Merhaba.
5: Çok kısaca Doçent Doktor Elif Gözler Çamur, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisi siyaset bilimci, aynı zamanda da arkeolog.
6: Evet.
5: Emine Öner Kurt, emekli doktor Emine Öner Kurt, emekli öğretim üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi sanat tarihçisi. Her iki konuğumuz da Marmara Adası Slow Food topluluğunun üyesi. Şimdi hemen sorularımıza girelim Burç'cığım.
4: Tekrar hoş geldiniz. Marmara Adaları pek de yemek kültürüyle bilinen, tanınan yerler değil galiba. Ama adalar deyince de bir yandan balık, üzüm, zeytin, bu tür ürünler hemen insanın aklına geliyor. Belki daha fazlası da var. Ve bunlar, bu ürünler tarih boyunca bu adalarda, Marmara Adaları'nda çeşitli şekillerde kullanılmış. Siz şimdi bize bunları nasıl, yani yeniden ortaya çıkarırken Marmara Adası'nda bu Slow Food hareketi, Nuh'un ambarı meselesi nasıl başladı? Bunun amacı nedir? Nasıl çalışmaya başladınız? Garosu da bunun içinde nasıl ortaya çıkardınız tekrardan? Emine'ye soralım isterseniz
6: Tamam,
4: bunu.
6: ben başlayayım. Merhaba tekrar, iyi akşamlar herkese. Ben Marmara Adalıyım. Demin saydığınız tanıtım kısmına ekleyebileceğim bir özelliğim olarak. Ben şahsi tarihimden birazcık bahsedeyim. Ailemde bazı yapılan yemekler, balık kültürüyle ilgili soframıza gelen lezzetlerin hani tırnak içinde tehlike altında mıdır bilmiyorum. Hani bizim için çok doğal böyle halen tüketilen yiyecekler de adada. Ama esas olarak biraz sonra bahsederiz. Edebiyat Festivali yapılıyor adada. O vesileyle tanıştığım Elif ve eşi Adil. Başka neler yapabiliriz adada diye konuştuğumuzda, evet sanat festivalleri yapabiliriz ki yaptık öyle projeler. Ama hepimizin ortak konusunun biraz daha yemek kültürü üzerine olduğunu gördük ki ben zaten sanat tarihinde de bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Biraz kendi ailemdeki bir de katıldığım bir sözlü tarih çalışmasında böyle ya bunlar ne yapayım bunlarla ilgili bir çalışma yapayım. İşte annemle ilk konuştum. Ona bizim böyle bir bayram çöreğimiz vardır onu anlattırdım. Sonra işte garoz yapılır, bulursak kolyoz balığı ondan anlatacak Elif. Onları böyle ben ufak ufak yazayım dedim. Sonra bunu bir arkadaşımız daha var kurulmasında Slow Food Hareket Topluluğu'nun Ebru Köktürk Koralı. Dördümüz bir araya geldiğimizde yani bunu Slow Food için çok güzel çalışmalar olabileceğini düşündük. Bu yemek kültürünün var mı sorusunu da kendimize sorarak. Çünkü gerçekten evet var. Çünkü adada sadece bir Türk-Osmanlı yerleşimi olmamış, bir Musevi geçmişi var, Rum kültürü var ve bunların burada yaşayan adanın yerlileriyle sonradan diğer işte Karadeniz, Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da Bulgaristan, Yugoslavya gibi bölgelerden gelen göç var. Bütün bunların aslında var olanla birleşen bir yemek kültürünün ne kadar görünür olmasa da olduğunu düşünerek Slow Food hareketi içerisinde de bunu en iyi şekilde ortaya çıkarabileceğimiz düşündük. Burada geleneksel olarak bu bilginin aktarımının öneminden söz ettik. O yüzden bu konuda bize yardımcı olabilecek kişileri dahil etmek istedik. Bir de tabii ki slow food tamam iyi temiz adil gıda politikalarını öne çıkarıyor ama burada üreticinin de çok önemli payı var. O üretici olmadan slow food hareketini biz burada sürdürülebilir hale getiremeyiz. Bunları da katarak yola çıktık. Aslında çok yeni bir topluluğuz. 2024'te kurulduk. Daha resmi olarak kurulmadan hemen bir etkinliğimizi yaptık, bir bayram sofrası. Orada biraz önce sizin de bahsettiğiniz Garos ön plana çıktı. Onun hikayesini Elif anlatır. Benim için çok sıradan bir sostu. Hani böyle kibir olarak söylemiyorum. Çünkü gerçekten bizim ailede yapılıp tüketilen bir sostu. Ama bunun aslında kökeninin antik döneme kadar uzandığını biliyordum ama Elif bunu daha da ortaya çıkarttı. Bunu çok önemsiyorum o yüzden Slow Food içerisinde bunu yapmış olmamızı. Ondan sonra da başka ürünleri yavaş yavaş buna dahil etmeye karar verdik. Neler olabilir? İşte kuruluşun ardından da hızla bunların başvurusunu yaptık ve şanslıyız ki hızla bu lezzet kütüphanesi de dediğimiz ya da Ark of Taste kelimesini böyle tam Türkçe'ye çevirmek zor ama bu geminin içerisine bu yiyecekleri de biz atmaya başladık. Ada çayı ikinci sırada girdi. Onları da yavaş yavaş anlatırız ama isterseniz Garos'ta Elif devam etsin.
5: Evet, Garos nasıl çıktı ortaya? Evet, yani Garos biliniyormuş sizin orada ama
6: Evet,
5: galiba
6: ben Emine Hoca gibi adalı değilim. Biraz eş durumundan adalı oldum. İşte yaklaşık 16-17 senedir Adil'le adaya gidip geliyoruz. Onun sayesinde oldu biraz. Benim Garos'la ilgilenmeye başlamam, daha doğrusu onu bir hani gastronomi mirası olarak fark etmem, aslında arkeoloji okumamla biraz oldu. İşte o dönemde son sınıftaydım ve bir bitirme ödevi hazırlamam gerekiyordu. Ben de böyle direkt olarak hani pür arkeolojik bir şey olmasından yana değildim aslında. Adayla da ilgili bir şeyler yapmak istiyordum.
3: Çok tesadüfi bir şekilde işte en son adada her yerde anlatıyorum onu, çok hoşuma gidiyor bu hikaye. Adadan ayrılırken biz bir tuzlu balık alışverişi yaparız hep Adil'le. Tuzlu balık kavanozlarına bakarken başka bir şey gördüm, yani başka küçük bir kavanozda böyle bulanık bir sıvı. Ne olduğunu sorunca Garos dedi satan ablamız. Ben de Allah Allah, garum mu yani gibi. Ne bu dedim, işte balığın iç organlarından yapılıyor. Onlar biraz farklı yapıyor tabii, tuzlanmış balığın iç organlarını toplayıp yapıyorlar ve tam bir atıksız mutfak ürünü aslında. Benim ilgimi çekti. Aldık, eve geldik, tattık falan. Tabii müthiş bir umami bombası içinde. Doğal olarak çünkü monosodyum glutamat var ve dolayısıyla bunu birazcık daha araştırmak istedim açıkçası. Çünkü hani derslerden, arkeolojideki derslerden garumu biliyordum, duyuyordum ama hani hala yapılıp da satıldığın, hani deneysel arkeoloji örneklerini bir kenara koyarsak, yapılıp satılması beni etkiledi. Ve ben ondan sonra daha slow food'u kurmadan araştırmaya başladım. Hatta işte videolar çektik bununla ilgili, kayıt almak amacıyla, yapan kişilerle, hikayesini bilen kişilerle, tarif veren kişilerle. O videolarımız hala duruyor. Umarım bir gün böyle onları montajlayıp yayınlamak mümkün olur. Ondan sonrasında zaten işte Emin Hoca
4: Pardon, akışını kesmek istemiyorum Elif, ama Garos, Garum çok kısaca nedir, anlatır mısın
3: tabii ki
4: dinleyicilere de?
3: anlatayım. Garoz şu anda bizim Marmara Adamızda yapılan haliyle, bir tek Marmara Adası'nda değil aslında Avşa'da da yapıyorlar. Aslında bu adalara özgü Rumlardan kalan bir gastronomik miras. Genel anlamıyla kolyoz balığının, uskumru balığı da olur, yani skombri cinsi balıkların iç organlarıyla en lezzetlisi oluyor. Ama başkalarıyla da deneyebilirsiniz. O kadar lezzetli olmayabilir ama gene de olur. Sonuçta bir teknik kullanılan. Bu balıkların havyarlı tabii olması tercih ediliyor. Havyarlarının ve ciğerlerinin güzelce yıkanıp sonrasında işte belirli oranda %2, %4 kullanılabiliyor. Tuzla karıştırılıp kavanozda böyle her gün belirli aralıklarla çalkalanıp sonra sıcaklığa bağlı olarak güneş gören bir yerde mümkünse bir 15 gün, 10 gün sıcaklığa bağlı olarak ya da 20 gün sonra çıkardığınızda, kavanozu açtığınızda güzel bir koku salıyorsa, bozulmadıysa, çünkü bozulabilir yani sonuçta kontamine olabilir, o fermentasyon süreci tamamlanmayabilir çünkü fermente bir ürün, her şeyde turşularda da olduğu gibi. Güzel bir koku salıyorsa tabi biraz da böyle karanlıkta da bekletmek gerekiyor sonrasında. Üzerine zeytinyağı çekebilip dolapta saklayabiliyorsunuz. Tabi farklı tarifler var. Tarhana otu da diyorlar, çörtük otu denilen, adada garos otu derler. Garos diye Z ile daha çok kullanırlar. Garos otu koyabilirsiniz. Bazı tariflerde incir sapıyla karıştırabilirsiniz. O sanırım o fermentasyon süreciyle de ilgili. Mesela Avşa'da duydum, incir yaprağı üzerine kapatmışlar böyle hava ile temasını engellemek için. Böyle çeşitli, her ailenin aslında çeşitli tarifi var. Ya yani benim ilk aldığım garos tuzlu balığın içinden çıkarılıp yapılmıştı. Taze balıktan yapılmamıştı. O da güzeldi. Daha tuzlu balık aroması vardı. Yani farklı farklı türleri mevcut
4: İşte
3: ama genel
4: galiba miras dediğimizde bu,
3: olarak.
4: onu yapan kişilerin elindeki maharet, o
3: Evet. Yani ben
4: deneyim, birikim.
3: evet, mümkün oldukça tabii o tarifleri saklamaya çalışıyoruz. Ben hani her gördüğüm kişiye soruyorum, garos diye bir şey biliyor musunuz diye, adalı olan herkese. O gerçekten kıymetli. Hatta biz geçen sene biraz böyle Garos'un peşine de düştük Adil'le. Marmara'dan göç eden Rumların yaşadığı işte Neos Marmaros'a gittik ve orada da tarif sordum. Aynı tarifi söyledi. Ben çok duygulandım. Çok özeldi. Başka adalarda da benzer sosların yapıldığını duyduk. Ama daha çokçası işte yazında literatüre baktığımızda bunun Marmara Adası'ndan göç edenlerin ve Marmara Adası'nda yaşayanların bu mirası devam ettirdiğini söyleyebiliriz. İşte Pierre Belon'da örneğin 16. yüzyılda diyor ki, Pera'daki bütün balıkçılar balıkları kızartırlar, içinden de garos yaparlar diyor. Ama biz sonrasında literatürde bir daha İstanbul ve garos bağlantısını kuramıyoruz. Yani bir noktada Orta Çağ'da Avrupa'da garum yapılmıyor ve ama Bizans'ta yapılmaya devam ediyor. Çünkü Bizans orijinli bir sos aslında. Bizans, yani daha doğrusu bu bölge Anadolu orijinli. Buradan
0: Roma dünyasına gidip Garum oluyor ve Likuamen oluyor.
5: Garum'un
0: Ama
5: Latincesi.
0: evet, Garum Latincesi orada yapılması bir noktada bitiyor ve bu bölgede Anadolu'da devam ediyor, İstanbul'da devam ediyor. Ama bir noktada biz Devecihan'ın kitabında görüyoruz, yani şey diyor, İstanbul'daki tuzlu balıkçılar bazen tuzlu balıklar çok iyi kalite değilse biraz hile yaparlar. Marmara Adası'ndan gelen garosu tuzlu balıkların üzerine serperler. O da çok güzeldir, en kaliteli havyarla yarışır derler. Orada görüyoruz Marmara Adası'nı, gene Garos'ta bağlantısını. Sonrasında Sulabozis'in tarif kitabında yine saraylarlı bir öğretmeninin, o da Marmara Adası'nın bir yerleşimi, bir öğretmenin tarif kitabında Garos tarifi çıkıyor. Hatta Yaros salçası diye geçiyor. Çünkü salçada bir tür sos anlamında kullanılıyor, Yaros
5: Yani
0: diye.
5: miras olarak var bu böyle ama yani çok azalmış ve aslında yani siz devreye girmeseniz belki de unutulacaktı. Yani çok
4: Bu
5: çok
4: listeye girmenin anlamı nedir o
5: evet yani.
4: açıdan? Yani bu Nuh'un ambarı listesine girmesi, yaşatılması için etkili olacak mı?
0: Şöyle, sizin de en başta söylediğiniz gibi bu liste bir coğrafi işaret listesi gibi böyle resmi bir liste değil. Ama bence değerli de bir liste. Çünkü biz burada sadece bu ürün işte böyle bir ürün var, böyle yapılır gibi bir tariften bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte ürünün kokusu, görüntüsü, dokusu bu var. Ve aynı zamanda ürünün tarihi ve sosyolojisi de var. Yani kimler yapıyordu ya da nasıl yapılıyordu? Kadınlar mı yapıyordu daha çokçası? Bunun ticareti var mıydı? Neden şu an tehlike altında? İşte şu andaki iklimle, kirlilikle bir alakası var mı bunun yok olmasının? Gibi bir takım aslında aktüel soruların da cevabını veriyor Ark of Taste. Bence o anlamda değerli. Yani yarın bir gün artık kimse garoz yapmasa, kolyoz artık bulunamasa bile orada en azından yazılı bir belgesi olmuş olacak bütün özellikleriyle beraber. O açıdan ben kıymetli buluyorum.
4: Evet,
5: Bak
4: Emine,
5: tekrar.
4: peki adalılar nasıl yaklaşıyor buna ve hani bu listeye girmenin senin açından anlamı nedir? Yani nasıl yaşatılacak, nasıl korunacak?
6: Şöyle yani
4: Turizm
6: evlerde
4: mi bunun yolu yani yoksa?
6: bir yolu turizm, evet, aslında ister istemez evlerde yapılan bir şeyken şimdi biraz daha görünür olması tabii önemli. Marmara Adası'yla özdeşleştiriliyor olması önemli. Turizm açısından mesela menülere girmeye başladı. Hele Ark of Taste unvanını da ekleyince önüne bir ya da iki yerde henüz veriliyor ama bu logoyu da kullanarak mesela adadaki bir otel ve restoranı olan bir kurum diyeyim. Onlar kullanıyor. Böyle böyle görünür olmaya başlıyor. Onun yanı sıra Ark of Taste'te bizim ada çayı, ada karası üzümü ve ada karası şarabı var. Ada karası Avşa'ya özgü bir üzüm türü. Avşa da zaten Marmara Adaları grubu içerisinde 3 adayı kapsıyor. Ekinlik de var Marmara dışında. O coğrafyayla ilgili yani Avşa deyince biraz daha turizmi düşünüyoruz ama ada kültürü açısından bu üzüm çok değerli ve demin Elif'in de dediği gibi adadaki kültürü de o listeye dahil ettiğimizde aslında onun yetiştirilmesini, tüketilmesini, üretilmesini o süreci de biz Ark of Taste listesine sokarken anlatıyoruz. Böyle de bir kaydı olmuş oluyor. Keza ada çayı için de geçerli. Ada çayı pek çok yerde tüketilen bir içecek, bir bitki, hatta tıbbi bir bitki. Ama Marmara Adası'na özgü bir ada çayı türü var ve Marmara Adası kültürü içerisinde ada çayının bir yeri var. Bunu da mesela şuna vesile oluyor yavaş yavaş. Ada çayından başka neler yapabiliriz? Bunda da işte gastronomi turizmi için hedeflenen şeylerde bu dört ürün çok değerli olarak ileride bence geri dönüşleri olacak ada turizmine.
5: Bir edebiyat festivali yapıyorsunuz. Aslında yani galiba beşincisini yaptınız Ağustos ayında, değil mi?
0: Evet.
5: Bunun da yani aslında turizmi, adalara yönelen turizmi belki kültürel anlamda, kültürel bir aks üzerinden yönetmek anlamında çok büyük bir önemi, etkisi var bu edebiyat festivalinin. Ve belki bu
6: Evet.
5: edebiyat festivali gastronomiyle de birleşecek. Yani böyle turizmi bir kültür hattı üzerinden formüle etmek için iyi bir fırsat olacak.
6: Evet. Edebiyat Festivali 5. oldu. Edebiyat Günleri olarak başladı. Aslında biraz böyle eskinin böyle 60'lı yıllarda hatta 50'li yıllardan itibaren adaya gelen değerli edebiyatçıların Böyle bir tür nostalji duyarak o günlere gene böyle bir hale çevirsek adayı duygusuyla biraz çok basite indirgiyorum tabii ama adanın öne çıkan birkaç sivil toplum kuruluşundan derneklerin işbirliğiyle yapılıyor. Dediğiniz gibi beşincisini yaptık. Mesela ben son sene şunu fark ettim. Daha yerelde ya da adaya yerleşip uzun yıllardır adada yaşayan insanların dışında sırf festival için adaya gelmeye başlayanlar olmuş. Burada tabii yemekler devreye giriyor. Onlarla birlikte o ortaya çıkıyor. Turizmle ilgili bir başka önemli etkinlik de Avşa Adası'nda yapılmaya başlandı. Bağ Bozumu Festivali. Biz onun bir ayağını da Marmara Adası'nda yaptık. Esas yapmak istediğimiz Slow Food'daki bir diğer aslında etkinliği ve bir buluşmayı gerçekleştirmiş olduk bu sayede. Üreticileri aslında bir Slow Food hareketinin içerisinde görmek istiyoruz. Bizler evet işte adalı ya da akademisyenler olarak önce olduk ama esas olarak hani zeytin, üzüm, balık dışında işte adanın süt ürünleri çok değerli, peynir, balcılık, özellikle Topağaç köyünde yetiştirilen ürünler, tarım ürünleri, işte buranın meşhur domatesi gibi bunların üreticileriyle birlikte buluştuk. Bunlar ileride gene turizme etki edecek gelişmeler olarak görüyorum ya da daha doğrusu ada ekonomisine etki edecek gelişmeler olarak görüyorum. Yani bir kültür mirasıyla nasıl yaşatabileceğimizi, bugünün içerisinde nasıl bu bilgiyi hem aktarıp hem faydalı hale getirebileceğimizin aracısı olabilirsek sevineceğiz.
4: Evet, şurada
6: Evet.
4: önemli bir nokta daha var. Hani sen demin dedin ya Emine, bizim için sıradan hani olağan bir sostu bu. Ama şimdi bütün bu çalışmalarla birlikte aslında burada bir miraslaşma ve gastronomik ürüne dönüştürme
6: Dönüşme, evet.
4: süreci var. O süreç içinde bu ürünlerin yozlaşmaması için bir nevi bekçilik de ediyorsunuz gibi oluyor.
6: Evet,
4: Bunu her
6: evet.
4: zaman gözetmek gerekiyor herhalde, değil mi? Hani sadece böyle bir ürün şeklinde algılanmaması
6: Tabii
4: gerekiyor. Bir
6: yani
4: süreç bu, değil
6: onun
4: mi?
6: o
4: Üretim süreci.
6: hikayesiyle
4: Evet.
6: birlikte ele almak. Bunun gibi mesela tuzlu balık geleneği keza Marmara için önemli.
4: Evet.
6: Böyle büyük yani o zamanın şartlarında Türkiye için çok değerli. 30'lu yıllarda mesela bir konserve fabrikası kuruluyor. Buradan Türkiye'nin farklı bölgelerine hatta yurt dışına buradan balık konserve yani tuzlu balık ama konserveden kastım bayağı
4: Evet.
6: tuzlama yapılan balık. Bu da mesela çok azalmış vaziyette. O fabrikanın kapanmasından sonra bir takım aileler üretime devam ediyor. Bugün benim bildiğim tek bir aile var
4: O
6: mesela.
4: zaman çok balık varmış çünkü yani ve o
6: Ha
4: balıktan
6: evet.
4: yani para kazanmak için aslında koca fabrika kurmuşlar hakikaten, tuzlayıp ihraç etmeye başlamışlar. Aslında bu şey meselesi, yani geçmiş üretim bilgilerinden biz şimdi öyle süzüp almalıyız ki bu Burçin'in bahsettiği yozlaşma, yozlaşmaması. Yani bu ne anlama geliyor? Yani adil gıda, işte
6: Evet.
4: iklim kriziyle, çevreyle uyumlu, çevreye, ekolojiye katkıda bulunacak üretim falan gibi. Bugün 21. yüzyılda bizim başka, yani yeni dertlerimiz var diyelim. Dolayısıyla bu bilgiyi bu dertlerle buluşturup sürdürülebilir, adil ve ekolojik diyelim bir gıda kültürünü nasıl besleyebiliriz? Herhalde değil mi bu sorular? Garos'tan, Yükseltebiliriz.
6: evet.
4: Evet.
6: Garos'ta mesela şey dedin Elif sen, bu bir döngüsel üretim dedin. Yani aslında o yakaladığın hayvanın her şeyini kullanıyorsun. Ona bir
0: Evet,
4: saygı
0: her şeyini.
4: gösteriyorsun aslında.
6: Aynen
4: Tam olarak
6: öyle.
4: öyle. Evet.
0: Tam olarak öyle. Ya daha yeni Uşak'ta bir atıksız mutfak projesinde vardı. Genç şeflere öğrettik. Gittiğim her yerde anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında bu günümüzde çok konuşulan bir kavram. Hem onu karşılıyor, hem o antik lezzeti yaşatmış oluyoruz. O sürdürülebilirliği sağlamış oluyoruz. Ama aynı zamanda adanın bu kültürünü de yaşatmış oluyoruz. Birçok insan geliyor, soruyor. Edebiyat günlerinde de öyle oldu. Sadece edebiyat için değil, burada ne yiyelim diye de soruyorlar. Fakat biz bunları yaparken aynı zamanda bir topluluk inşa etmeye de çalışıyoruz. Böyle tek başımıza çünkü bunun sürdürülebilir olmayacağını biliyoruz. O yüzden adadaki kadınların bir araya gelip üretim yapabileceği mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. En son işte Galim İçin Ar Derneği'nin ortaklaşa projesiyle aslında bunu yaptık biraz. Ot yürüyüşü yaptık, işte koruk suyu günü yaptık. Yani hali hazırda o kişilerin gündelik hayatında olan kültürleri de bir noktada yaşatıyoruz etkinliklerimizde.
4: Evet, elinize
0: Burada da anlatma
4: sağlık.
0: imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Ha, biz de yani bunu sizden duyduk. Garum, garos. Doğrusu ben ilk defa duydum. Ama herkes de böylece haberdar olabilir. Ve merak ediyoruz tabii bir an önce. Tadını da tatmak istiyoruz.
5: Evet.
4: Çok teşekkürler geldiğiniz için.
0: Biz teşekkür
4: Çalışmalarınızda
0: ederiz.
4: da
5: Marmara
4: kolaylıklar
5: Adası'nda
4: dileriz.
5: görüşmek üzere diyoruz.
4: Evet,
5: Görüşmek üzere.
6: Bekliyoruz.
0: Her
6: İyi
0: zaman.
6: akşamlar.
5: İyi
4: İyi
5: akşamlar.
4: akşamlar herkese.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
7: Açık Dergi.
8: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu ve Burçin Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mahir Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
7: Günün Sözü.
8: Siyonizm hem bir ideoloji hem de bir uygulama olarak zararlıdır, hiçbir meşruiyeti yoktur ve reddedilmelidir. Britanya'da Yeşiller Partisi hafta sonu gerçekleştirdiği konferansta tarihi bir karar alarak Siyonizmi ırkçılık olarak tanımladı ve Filistin'de çözümün Yahudilerin ve Filistinlerin tek bir demokratik Filistin devleti altında eşit haklarla bir arada yaşamasında olduğunu karara bağladı. 88 yaşındaki Holokost kurtulanı Stephen Kapos, Yeşiller Partisi'nin kararını bu sözlerle savundu. Middle East Eye.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurçay Türkoğlu'na teşekkür ederiz.
2: There's a wonderful comment by the French historian Jacques Bainville. Les choses n'ont jamais marché bien. Things have never gone well. That's true of most of human history. The fundamental difference in our time is that we live in an age which has been called the Anthropocene Age, the first age in which human beings can actually alter the natural world. 7 billion people and rising, global warming, energy, water, resource shortage, mass migration flows, pandemics, all these global challenges which require what I call global collective action.
3: Apaçık Radyo.
4: Timothy Garton Ash.
5: Reklamlar.
6: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
7: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tuğba Ünlü'ye teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çiçek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı ve bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca 3. çeyrek seçkimizin 2. bölümünü dinleyeceğiz. Yani Ağustos ve Eylül aylarında yerli sahnede yayınlanan yepyeni taptaze kayıtlardan sizler için bir seçki hazırladım. Özellikle Eylül ayı ile birlikte yerli sahnede beklediğimiz hareketlenme başladı. Uzun zamandır çıkmasını umduğum albümler birbiri ardına yayınlanmaya başladı. O yüzden de Eylül ayı kayıtları sanırım bu akşamki listeyi biraz domine etti. Programın açılışını Badenosa ve Bülent Ortaçgil'den Serin Mavi ile yaptık. Serin Mavi aslında bir Behçet Necatigil şiiri. Badenosa ile Behçet Necatigil'in torunları Mehmet Esemen ve Emrecan Sarısay'ın bu şarkıyı birlikte bestelemişler. Geçen yıl ve bu yıl Badenosa'nın birbiri ardına yayınladığı single'ları ara ara programda çalmıştık. 2025'ten beri yepyeni bir albüm üzerinde çalışıyor. Albümün ilk kısmı Gülten Akın şiirlerinden oluşuyordu. Birsen Tezer, Can Güngör, Simge Pınar ve Nilipek düetleriyle albümün ilk kısmı tamamen yayınlanmış oldu. Şimdi ise albümün ikinci kısmının ilk şarkısı Serin Mavi, Badenosa ve Bülent Ortaçgil yorumuyla 25 Eylül'de dijital platformlardaki yerini aldı. Bu akşam 12 tane şarkı dinleyelim istiyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden Break ile devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay Break bu programa konuk olmuştu ve son albümü Alev Apartmanı'nı konuşmuştuk. 18 Eylül'de yayınlanan Alev Apartmanı albümünün 4 Eylül'de yayınlanan Break ve Dilan Balkay düeti Beni Uyut şimdi Apaçık Radyo'da.
1: Beni uyut loş ışıkta.

Brek ve Dilan Balkay'dan Beni Uyut dinledik. Hemen ardından da Ati ve Aşk Üçgeni'nden Ne Dert Ne Tasa Apaçık Radyo'daydı. Ati bugünlerde hem Ati ve Aşk Üçgeni grubuyla hem de Ati Yıldız Tozu projesiyle iki koldan üretime devam ediyor. Ati ve Aşk Üçgeni'nin bu yılın sonlarında yayınlanacak Ruhun Uyanışı albümünden ikinci single Ne Dert Ne Tasa 9 Eylül'de yayınlandı. Az önce dinlediğimiz bu şarkı kaybolan ruhunu arayan birinin hikayesiymiş. Şimdi yine Ati ve Aşk Üçgeni ile ortak üyeleri olan bir grupla devam edeceğiz. Miskinler dinleyeceğiz. Miskinler de bugünlerde ilk uzun çalar albümlerini yayınlamaya hazırlanıyor. 11 Kasım'da yayınlanacak ilk Miskinler albümü Misko Disco adını taşıyor ve albümün ilk single'ı Hey Ahali 21 Ağustos'ta yayınlanmıştı.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor ve bu akşam 3. çeyrek seçkisini dinliyoruz. Miskinlerden Hey Ahali ve ardından da Ahtapot'tan Derdim Derdin dinledik. Almanya menşeli Ahtapot grubu 4 Eylül'de ilk uzun çalar albümünü yayınladı. Albümün ismi Mutluluk, 10 şarkıdan oluşuyor ve plak formatında da yayınlandı. Bu arada Miskinlerin albümü de aynı şekilde şu ana kadarki çoğu üretimleri gibi yine plak formatında yayınlanacak. Şimdi yine çok beklediğim bir albümle devam ediyoruz. Hav Hav grubunun 3. albümü Luna Park yine 4 Eylül'de yayınlandı. Önceki Hav Hav albümlerinde olduğu gibi bu defa da prodüktör koltuğunu yine Taner Yücel'e emanet etmişler. Hav Hav yerli sahnede çok sevdiğim, yakından takip ettiğim ekiplerden biri ve 3. albümlerinde bir takım yenilikler görmekte mutlu etti. Şimdi sizlere Hav Hav'ın Luna Park albümünden seçtiğim şarkıyı çalacağım. Kalbimin tam ortasında, şimdi Sonsuz Çilek Tarlalarında.

Hav-Hav'dan Kalbimin Tam Ortasında ve Ars Longa'dan 26 Apaçık Radyo'daydı. Yeni yayınlanmaya başlayan Ars Longa Single serisinin ilk parçası 26, 11 Eylül'de yayınlanmıştı. Pencereden giren Eylül rüzgarı gibi ferah, duvara vuran akşam güneşi gibi ılık bir parça olarak tanımlıyor Ars Longa 26'yı. Şimdi sanırım bugüne kadar Sonsuz Çilek Tarlalarına en çok konuk olan isimle devam edeceğiz. Duct Tape dinleyeceğiz. Duct Tape'in 4. albümü Faded Flowers 18 Eylül'de yayınlandı. 10 şarkılık bir albüm ve önceki albümleri gibi plak ve CD formatında yayında ve tabii ki dijital platformlardan da dinlenebiliyor. Biz bu defa biraz erken davranıp Duct Tape'in 4. albümünü henüz yayınlanmadan önce geçtiğimiz bahar aylarında konuşmuştuk. Albümden birkaç single yayınlanmıştı ve aslında albüm de hazırdı. Ben o zaman dinlemiştim ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım bir şarkı vardı albümde. Duct Tape'in Velvet Down şarkısı. Duct Tape'de 4. albümünde aslında hiç görmediğimiz renklerini bize göstermeye başlamış. Eminim ki onlarda henüz görmediğimiz çok daha fazla renk var ve eminim ki üretmeye bu hızla devam ederlerse çok geçmeden onları da göreceğiz. Şimdi Duct Tape'in beni çok heyecanlandıran Faded Flowers albümünden Velvet Down'la devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Duct Tape'ten Velvet Down ve Kanturya'dan Just Got Real dinledik. Kanturya sanırım bir solo proje olarak başlayıp sonrasında bir gruba evrilmiş gibi anlıyorum. Uzaktan 4 Eylül'de yepyeni bir single yayınladılar. Artık vokallerde Öykü Önal, davulda Ediz Demirel ve basta Berkay Erdem yer alıyor. Şimdi benim için sürpriz olan bir düetle devam edeceğiz. 25 Eylül'de Island Man ve Arkadaş yepyeni bir ortak çalışma yayınladı. Aşık Veysel'in Mecnunum Leyla'mı Gördüm türküsüne yepyeni bir yorum getirmişler ve parçayı da Mecnun olarak adlandırmışlar. Arkadaş geçtiğimiz yıl bu programa ilk EP'siyle konuk olmuştu. Bu yıl da müzisyenlerin hayatını ele alan tiyatro oyunlarıyla konuk olmuşlardı. Yani Arkadaş bugünlerde hem konserlerde hem de tiyatro sahnelerinde arıza endam etmeyi ihmal etmiyor. Şimdi de yepyeni Island Man düeti Mecnun'da tekrar sesini duyuyoruz. Dilerseniz Island Man ve Arkadaş'tan bu sürpriz düeti şimdi Apaçık Radyo'da dinleyelim.

Island Man ve arkadaştan Mecnun, ardından da Tom Voyage'dan Let Down dinledik. Tom Voyage yepyeni bir proje ama içinde tanıdığımız bir isim var. Okeanos Orientalis'in yeni projesi. Bu projede Lila Swain'le birlikte bir duo oluşturmuşlar. New Wave, elektronika, dans müziği ve post-punk arasında gezinen yepyeni bir proje Tom Voyage. 8 parçalık ilk albümünü bu yılın sonlarına doğru yayınlamaya hazırlanıyor ve albümden az önce dinlediğimiz Let Down adlı ilk single 28 Ağustos'ta yayınlanmıştı. Ve böylelikle yılın 3. çeyreğini de bu akşam hep birlikte kapatıyoruz. 3. çeyrek seçkimizin ilk bölümünde ve bu akşamki 2. bölümünde birlikte dinlediğimiz şarkıların hepsini bir playliste toplayacağım ve her zamanki gibi programın Instagram hesabı Sonsuz Çilek Tarlalarından paylaşacağım. Artık yerli sahne için sezon resmi olarak açıldı diyebiliriz ve önümüzdeki haftalarda birbiri ardına çok güzel söyleşilerimiz olacak. Yepyeni albümler çıkacak, onları da konuşmaya devam edeceğiz. Başka sürprizlerimiz de var. O yüzden Instagram'da Sonsuz Çilek Tarlalarını takipte kalmanızı tavsiye ederim. Programın kapanışında tabii ki bir parçamız daha var ve radyomuzun kıymetlisi Cümbüş Cemaat'le kapatacağız bu akşamki programı. Çünkü yepyeni bir kayıt yayınladılar. 25 Eylül'de Anonim Türk'ü Bahçelarda Zerdali'ye getirdikleri Güllü Yar adlı kendi yorumlarını yayınladılar. Aslında Cümbüş Cemaat konserlerini kaçırmayan dinleyicilerin bu yorumu çok iyi bildiklerine eminim. Cümbüş Cemaat bu parçayı intro ve parçanın kendisi olarak iki parça halinde yayınlamayı tercih etmiş ama ben bölmeye kıyamadım açıkçası. O yüzden şimdi parçanın tabii ki hem introsunu hem kendisini dinleyeceğiz çünkü konserlerden bu şekilde dinlemeye çok alışığım. Ve artık sizleri Cümbüş Cemaat'ten Güllü Yar'la baş başa bırakıyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
2: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
5: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
1: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Bozdağ'a teşekkür ederiz.
2: Bir Vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başladı. Bu akşam açılışta Iron Maiden vardı. Onların 1986 albümleri Somewhere in Time'dan bir parça Stranger in a Strange Land ile başladık. Çünkü bu albüm çıkalı 40 yıl oldu. Tam 40 yıl oldu. Ben de heyecanla albümün çıkışını takip ettiğimi, Türkiye baskılı bir kasetten dinlediğimi falan hatırlıyorum. Benim için de çok heyecan vericiydi ve üzerinden 40 yıl geçmiş bile geriye dönük olarak bir anma vesilesiyle Iron Maiden'la başladık. Onun ardından hemen yeni bir parça var. Ama müzisyen Iron Maiden'dan da eski bir müzisyen, İngiliz progressive rock ozanı Peter Hammill hala müzik yapmayı sürdürüyor ve yeni bir şarkıyla ve hatta albümle gelecek. Bir parça çıktı, Heavy Weather, aynı adlı albümden olacak. Bunu dinleyelim.

Apaçık Radyo'dan, Vertigo'dan tekrar merhaba. İki parça geride kaldı. Bitmiş olan parça yeni. Heavy Weather oldukça yeni bir parça ama Peter Hamill çok eski bir müzisyen. Yıllardır var, iyi ki var ve Van der Graaf Generator'la birlikte olan çalışmaları da, solo çalışmaları da her zaman için benim çok ilgimi çekti. En son parçası bu bitmiş olan Heavy Weather adını taşıyordu. Onun öncesinde ise Iron Maiden çalındı. Onunla başlamıştık. Stranger in a Strange Land, Somewhere in Time albümünün 40. yılında. Şimdi ise sırada Laurie Anderson var. Müzisyenin Bright Red albümünden Lou Reed'le birlikte seslendireceği In Our Sleep ile devam ediyoruz.

Vertigo'da arka arkaya iki parça dinlediniz. Bitmiş olan parça John Lurie'ye aitti, avantgarde müzisyen, sevdiğimiz insan. Small Car adlı parçası Painting with John albümünden gelmişti. John Lurie'den önce ise bir başka avantgarde müzisyen Laurie Anderson. Onun 5. stüdyo albümü Bright Red'den In Our Sleep, ki bu parçada Lurie'yi de duyabiliyoruz. Yıllar boyu birlikteydiler. Müzik dünyasının en güzel çiftlerinden bir tanesi bana soracak olursanız. Bunları çaldık. Şimdi sırada ise Orkestra Baobab var. Bir süredir yeni parçalar çıkarıyor Senegalli bu muhteşem topluluk. Bir tane daha yeni parça geldi. Ndiaga Ndiaye, eğer doğru telaffuz ediyorsam. Artık albüm de gelecek. Made in Senegal albümü çıkacak yakınlarda. Buradan parçalar, yani yeni bir parçaya kulak vereceğiz Orkestra Baobab ile.

Londo dita baba jita etum jita. Etani kaso hobi. Ne edin beri.

Vertigo'da arka arkaya iki parça çalındı. Bitmiş olan Francis Bebe'ye aitti. Fleur Tropical, aynı adlı albümden geldi. Bu Kamerunlu müzisyen, Kamerun asıllı Fransız müzisyen ve yazar aynı zamanda Bebe. Onu dinledik. Onun öncesinde ise Orkestra Baobab yeni bir parça, Ndiaga Enyav çalındı. Şimdi yine Afrika'da kalıyoruz. Bu kez Gineli bir topluluk, Bembeya Jazz National. Onların ta 1976'da çıkardıkları bir albüm, Diskotek 76 adını taşıyor. İngilizce söyleyecek olursak tabii. Şarkıları Petit Secou gelsin, Bembeya Jazz National'dan.

Apaçık Radyo'dasınız. Pazartesi Kuşağı Vertigo programı sürüyor. Taya Blake çaldım sizlere. Folk Songs and Ballads albümü, Amerikalı folk şarkıcısının yorumladığı parça ise Black is the Color of My True Love's Hair idi. Onun öncesinde bir Gineli topluluk Bembeya Jazz National'ı dinledik. Petit Sekou adlı bestede güzel gitarlar var, dinlediyseniz. Güzel takılıyorlar diyeyim hakikaten. Şimdi sırada Tom Waits var. Onun Rain Dogs albümü Jockey Full of Bourbon adlı parça gelsin Tom Waits'ten.

Tom Waits çaldım. Jockey Full of Bourbon adlı ünlü bir parçası. Belki de en ünlü albümlerinden bir tanesi. Rain Dogs'dan geldi. Şimdi sırada Gil Scott Heron var. Lady Day and John Coltrane adlı parçası Pieces of a Man albümünde yer alıyor. Burada Lady Day tabii Billie Holiday aslında. John Coltrane de zaten ünlü müzisyenimiz. Caz müzisyeni, besteci. Yani çok yönlü bir adam hakikaten, muazzam bir sanatçı ki biraz da onun 100. yılı, doğumunun 100. yılı münasebetiyle bu parçayı çalacağım. Sözlerde Gil Scott Heron şey diyor, yani Billie Holiday ve John Coltrane dinlediğinizde bütün sıkıntılarınız dağılır gider, bulutlar dağılır, size iyi gelir demeye getiriyor. Hakikaten de öyle, Coltrane'in müziğinde bu var. Billie Holiday'den çok emin değilim. Benim için genelde tersi etki yaptı ama John Coltrane tarafı en azından benim için doğru. Bu şarkıyı dinleyelim.

Vertigo programının sonuna geldik artık. Gil Scott Heron'dan Lady Day and John Coltrane adlı parçayı dinledik. John Coltrane'in 100. yılı Amerikalı saksafoncu, müzisyen, grup lideri. 100 yıl 23 Eylül'de geride kaldı büyük ustanın. Onunla bitirelim John Coltrane'den bir kayıt. Greensleeves adlı ünlü bestenin bir yorumunu. Onun Ballads albümünden sizlerle paylaşalım ve bu program bitsin. Coltrane'i de anmış olalım. Bir dahaki pazartesi gecesine kadar hoşça kalın.

Vertigo sona erdi.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Bozdağ'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işıl Karababa'ya teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
5: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
6: Apaçık Radyo.
7: Charles Bukowski.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Canan ve Yavuz İrtem'e teşekkür ederiz.
9: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

I love the lower. Or that I love any physical being.

dreamed of.

passion. Even burnt out, rotary just won't.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu, Eric Stackle'la girdik. Esas da programımız bir progresif program olacak ama programın ilk iki
0: Ya
1: şarkıları
0: o neden oluyor biliyor musun? Ben tabii progresif metale çok yatkın, yani seviyorum ama uzun süre ona maruz kalınca bir
1: diyorsun
0: kendimi
1: ki daha
0: hard rock'a doğru
1: mı?
0: bir kaçış şey yapıyor. O yüzden programda da yani hep bir kaçtım yani. O yüzden ilk başlarda da hani o kaçışı simgelesin diye de bu ilk iki grubumuz aslında biraz hani hard rock ağırlıklı. Hatta bu grup da ekstrime çok benzettiğim için. Hatta
1: Evet,
0: gitarist de
1: tabii.
0: Nuno gibi çalıyor. Hani bayağı
1: Aynen öyle.
0: benziyor yani.
1: Richie Kotzen ve Nuno. Yani
0: Evet abi yani.
1: gerçekten hatta biraz bile Bonamassa der misin bilmem ama yani
0: Derim daha blues
1: aynı
0: tabii diye onlara
1: tabii tabii
0: göre.
1: ki tabii tabii ki tabii ki. Yani o tam blues
0: Ama
1: ama
0: çok
1: dediğin
0: beğendim
1: gibi
0: ama grubu. Bayağı şey yani iyi.
1: çok iyiler. Eric Stackle iyi. Ya yani bu işte Amerikalı bir blues gitaristi ve vokalist yani şarkıları söylüyor. Zaten
0: Ama buna
1: albüm
0: blues der miyiz Safya? Bayağı hard rock yani. Artık hani
1: İşte
0: görünce.
1: blues, ne diyelim, blues rock diyelim, hard blues,
0: Hard
1: öyle mi
0: blues evet
1: diyelim
0: aynen.
1: yani, çünkü gerçekten birazcık hani şey de var, klavyeleri çok güzel kullanmış
0: Evet abi
1: albümde,
0: aynen.
1: yani gitarın o sert tonun altını çok güzel doldurmuş, yani iyi prodükte edilmiş, iyi düşünülmüş bir albüm bu, 80'lerin ve 90'ların o hard rock'ını çok iyi tutuyor, işte modern blues'ları böyle birleştirmiş, işte Mr. Big bunu çok iyi yaptı zamanında. İşte
0: Aynen.
1: belki işte hani kabul eder misin bilmem, Lynch Mob'un ilk dönemi
0: Tabii. Tabii
1: hoşuma
0: tabii.
1: gider benim. İşte belki Lynch Mob derim çünkü George Lynch de bu işin şeyidir. Bazı şarkılar var örneğin albümü tamamen dinledim ve beğenerek dinledim. Çünkü bu tarz bana çok çok uyuyor. İşte What I Wanna Be,
0: Tabii
1: hoşuma
0: tabii.
1: gider benim. İşte belki Lynch Mob derim çünkü George Lynch de bu işin şeyidir. Bazı şarkılar var örneğin albümü tamamen dinledim ve beğenerek dinledim. Çünkü bu tarz bana çok çok uyuyor. İşte What I Wanna Believe diye bir şarkı var. Orada da hani Zakk Wylde diye

0: onu da şeyiyle hissettiriyor yani. Hani ben
1: Evet,
0: yani
1: yani
0: bu
1: bayağı da
0: şey.
1: bayağı da sert, bayağı
0: Evet.
1: teknik. Arkadaş ne yaptığını çok çok iyi biliyor. İyi de yazıyor belli Ömer. Yani şimdi iyi gitarist olursun, iyidir
0: Yazamazsın.
1: enstrümana
0: Tabii,
1: hakimiyetin ama
0: tabii, tabii.
1: şarkı yazamazsın. Yani Eric Stackel'da o da yok. Yani adam oturuyor, oturmuş güzel bir şey çıkarmış. Sandstorm albümü ilk albümü anladığım kadarıyla. Ondan Dağdırgay'la programa girdik. Geçiyoruz Phil Lanzon. Bu da ilginç. Yani bu gerçekten
0: Güya
1: yani
0: klasik program değil mi? İlginç tabii.
1: evet ya
0: Yani rock and roll diyeceğim ama rock
1: değil
0: bu ya. Rock and
1: değil
0: roll da değil
1: evet
0: tam.
1: evet 70'lerin 60'ların 70'lerin o değişik geçiş dönemi rock'ı bu yani.
0: Evet.
1: Gerçekten ilginç. Şimdi Phil Lanzon 8 yaşında piyano ile şeye girmiş. Ondan sonra işte 10 yaşında piyano triyosu kurmuş. Ve 13 yaşında da ilk grubunu kurmuş. Böyle adam
0: Abi ben
1: sürekli
0: böyle insanlara
1: üstüne koyar.
0: hayretli ya.
1: Değil
0: 13
1: mi?
0: yaşında
1: Değil mi?
0: ben.
1: Evet.
0: Yani devamını söylemeyeyim yani. Hani 13 yaşında böyle bakıyordum yani. Aa, pazarlarda
1: Aynen.
0: böyle plastik gitarlar şeyler oluyordu. Onlara bakıyordum yani. Ben de çocuktan çok enstrümana karşı şeyim vardı, ilgim vardı ama ya zaten ailede de müzisyen yok, bilmem ne yok. Hani sana öncülük edecek insan yok
1: Yok hani
0: dediğim için.
1: eline gitar
0: Yani
1: bir şey
0: öyle
1: tutuşturacak adam
0: tıngır
1: yok.
0: tıngır hani bir şeyler ama millet yani orkestra falan kuruyor arkadaş. Nasıl
1: Evet.
0: aileniz var sizin ya? Nasıl bir
1: Evet
0: şey?
1: işte.
0: Ya yani niye
1: Bu...
0: çocukluğunu yaşatmadınız çocuklara?
1: Vallahi anne babanın etkisi olmuş mudur? Bu aslında da şey örneğin bu
0: Abi
1: böyle gümbür
0: 10
1: gümbür de
0: yaşında
1: gitmiş.
0: orkestra kuran bir
1: Evet,
0: çocuğun annesi babası
1: evet.
0: bayağı yani ona
1: Destek olur
0: ne yo
1: oluyordur
0: 60'lar
1: diyorsun.
0: ya. Şeyin içine atmışlar. Çocukla ilgilenmemek için müziğin içine atmışlar.
1: Yani dediğin
0: Çok
1: gibi
0: yetenekli. Ben hani espri
1: Milan'a
0: yapıyoruz
1: gidiyor.
0: ama bayağı
1: Yok yok
0: yetenekli
1: değil
0: yani.
1: şaka gibi. Milan'a gidiyor. Yani ki bir Amerikalı için pek şey değildir. Avrupa'ya gidiyor. Bu
0: Avrupa'ya
1: arada bu
0: gidiyor.
1: yıllar 60'lar 70'ler ha arkadaşlar öyle 2000'ler değil. Adam yaşlı adam.
0: Evet.
1: Ondan sonra orada bir şeyle org çalan Hammond tarzı org çalan Brian Auger'le ikili şey yapıyor, ikili kuruyor. Londra'da Speakeasy Club'da çalıyor. Ondan sonra Bag of Nails'da çalıyor. St. James'de çalıyor. Playboy Club'da çalıyor. 1966'da İngiltere'nin Dünya Kupası kazandığı yılda İngiliz milli takımı için falan çalmış. Adam çok ilginç adam yani. Şey, Jimi Hendrix'le oturup beraber muhabbet etmişler. Jimi Hendrix gelip bunu dinlemiş falan beğenmiş.
0: Yani
1: Bag of Nails'da çalarken yani böyle hani
0: adam
1: hikayeler
0: 3
1: ilginç.
0: torunun torunuyla yaşıyor şu anda yani düşün hani.
1: Aynen. Ama abimiz üzgün, sıkıntılı bir ayrılık geçirmiş. Onun için çok böyle keyfi yerinde değilmiş. O nedenle böyle daha blues tarzı bir albüm yapmış, The Golden Door diye. Valla yani işte üzerine koya koya bir sürü gitmiş. Yani şeylere daha sonra 80'lerde biraz anladığım
0: Ama
1: kadarıyla
0: müziği
1: piyasaya.
0: dinleyince öyle yaşlı bir insanın yarattığı müzikten çok genç, enerjik bir şey var, yapı var ortada.
1: Evet,
0: Değil mi? Ben
1: evet,
0: hani
1: evet,
0: ya.
1: evet, evet. Hay zaten şeye dönüyor 80'lerde biraz daha hard rock metale dönüyor. İşte
0: Evet.
1: Iron Maiden'la, Sammy Hagar'la falan turluyor adam. Hatta Sweet'e girmiş 1985'te.
0: Vay, adam
1: Yani
0: bayağı
1: meşhur The
0: şey.
1: Sweet
0: Evet
1: grubu
0: yani.
1: Blackbuster Ballroom Blitz'i şeyi adını söyle çalan grup. Ondan sonra da Uriah Heep'te esas abi 9 tane stüdyo albümü çalmış adam. Yani klavye. Öyle olunca dediğin gibi işte
0: Bu
1: hatta
0: da
1: Uriah Heep
0: geniş yani yelpazesi
1: evet. Yani
0: baktığında
1: bayağı blueslardan nereye geliyor?
0: yani.
1: 1987'de meşhurdur. Uriah Heep de şeyle meşhurdur. İlk Rusya konseri veren hard rock grubu olarak meşhurdur. 1987 Aralık'ta. İşte o konseri falan bulunmuş. Daha sonra işte Ukrayna'da da ilk konseri Kiev'de veriyor. Böyle değişik bir herif. Ondan sonra oturmuş The Evil with a Thousand Eyes diye bir üçlü kitap yazmış. Ve bu kitabın temel şeyi üstüne de işte neymiş? Televizyon yapımcısı Brian Degas'la beraber The Golden Door bu albümü bir şekilde şey yapmışlar, prodükte etmişler. Çok ilginç adam ya. Yani bayağı şey bir insan bu. Yaratıcı bir adam.
0: Evet.
1: Ben çok beğendim dinledim.

0: Yani sen ne düşünüyorsun
1: Ben de
0: bilmiyorum.
1: çok
0: Tamam.
1: beğendim canım. Bayağı
0: Yani
1: beğendim.
0: gerçekten. Hani daha sonra şimdi tam progresife döneceğiz bundan sonra. Acayip progresif çalacağız. Bu Phil Lanzon'un The Golden Door albümü bayağı hoş. Hararetle tavsiye edilir. Simon Hanhart şarkısını çalacağız ve ondan sonra da Connect the Circle'la başlıyor. İşte artık Opeth'miş, Dream
1: Evet
0: Theater'mış,
1: abi, evet. Yani artık
0: Unclout'muş.
1: burada
0: Değil
1: progresif
0: mi?
1: metale
0: Evet,
1: kafalama
0: dibine
1: dalıyoruz.
0: vuruyoruz. Aynen. Norveçli bu adamlar, işte progresifçiler. Dördüncü albümleri, Wolf in the Sky. Ondan
1: Sen nasıl
0: sonra,
1: buldun?
0: vallahi şimdi bunların 2020 albümleri This Is Madness çok övülüyor. Oturdum ilk önce o This Is Madness'ı şöyle bir evire çevire değil de atlaya atlaya. Yanlış olacak. Evire çevire çok iyi demektir. Bu atlaya atlaya şöyle bir This Is Madness'ı dinledim. Ondan sonra oturdum bu Wolf in the Sky'ı dinledim. Adamlar geliştiriyorlar kendilerini yani. Şimdi This
1: Ya
0: Is Madness yani.
1: tonlar çok güzel, vokal çok iyi ama
0: Yaşa.
1: biraz ağlak geldi bana. Hani vokalin
0: İşte
1: o
0: abi
1: söyleyiş
0: ama
1: tarzı biraz
0: şimdi
1: şey.
0: bak Ömer sözünü kesiyorum
1: Bir de
0: ama abi
1: müzik çok
0: bu
1: durağan burada. Biraz
0: işte
1: ağır aksak ilerlemişler.
0: İskandinav progressive rock bu abi.
1: Evet.
0: İskandinavlar böyle. Yani İskandinavlar hep böyle yaptılar bu müziği. Opet de böyle. Yani
1: Ya
0: daha
1: Opeth'te gene biraz
0: karanlık.
1: atraksiyon var, şey var ya, bu daha böyle düzgün
0: Evet.
1: yapılmış, üstüne oturmuş.
0: Melankolik bir yapısı var değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Yani evet. Yani işte bu adamların birazcık bu konuya yaklaşışları böyle abi. Yani bir kere şeyleri kullanıyorlar. Yaylı çalgıları acayip kullanıyorlar. Daha operatrik oluyor.
1: Evet.
0: İşte böyle vokal dediğin gibi daha değişik ifade ediyor kendini. Şey bir böyle ağır giden bir şey var. Heavy sound
1: Evet,
0: var.
1: aynen.
0: Piyanolar kullanılıyor işte, violonseller vesaireler çeşitli şarkılarda. Çok güzel söyledin yani. Daha böyle melankolik havası olan bir tarz bu. Progresif. Örneğin şimdi çok değişik tarzlara gideceğiz.
1: Evet.
0: Connect the Circle İskandinav tarzı progresif rock'ı sevenlere önerilir. Wolf in the Sky. Ama ben önce gene esas ünlü oldukları This Is Madness'ı dinlemelerini tavsiye ederim arkadaşlara. Connect the Circle'dan da A Sun Without Brightness'ı çalacağız. Üçleyelim mi Ömer? Nasıl yapalım?
1: Yo,
0: Yoksa
1: şey
0: o
1: böyle
0: zaman
1: gidelim.
0: tamam.
1: Aynen,
0: O zaman
1: çalalım.
0: ben hemen özetleyeyim. Eric Stackel'ın Sandstorm albümünden The Other Guy'la programımıza girdik. Şimdi size Phil Lanzer'ın The Golden Door albümünden, Simon Arnold ve Connect the Circle'ın Wolf in the Sky albümünden A Sun Without Brightness'ı çalacağız.
1: Evet, dinleyelim bakalım.

0: Evet, gelelim dördüncüye.
1: Orion'da bak bunlar işte ilginç adamlar. Bunlar gerçekten
0: Bu artık progresif metalden çok progresif rock öğeleri daha çok
1: rock.
0: geliyor.
1: Metal değil bu. Yaşa.
0: Evet.
1: İngiliz Ben Jones. Multi-instrumentalist bu arkadaş. Çalmadığı yok maşallah. Orion'ın artık beyni diyelim. Ben
0: Her şeyi o
1: Jones'un
0: çalıyor bir de. Bütün enstrümanlarını o çalıyor anladığım
1: dediğin
0: kadarıyla.
1: gibi her şeyi çalıyor arkadaş. Yani gerçekten etkileyici. Böyle 90'ların Rush'ını, 90'lı yılların başında Rush böyle bir değişim yaşadı o Roll the Bones'la beraber. Ha bu arada Ömer ya bir istersen anons yapalım. Yani onu da atlamak istemiyorum. Bir vefat haberimiz var. Angry Ben Anderson vefat etti. Abi, kim diyeceksiniz bu? Angry Ben Anderson Rose Tattoo'nun solistidir. Gary Angry Anderson olarak bilinir. Ve yani Rose Tattoo gerçekten bence AC/DC potansiyeli taşıyıp AC/DC olamayan Avustralyalı gruptur. Hard Rock gruptur. Hard Rock, Hard and Heavy gruptur. Dertleri, sıkıntıları, solistleri vefat eden Gary Angry Anderson veyahut da Ben Anderson'dır.
0: Yaşı da varmış,
1: Şu
0: bayağı
1: yaşı da
0: yaşlı.
1: var. Evet. Yani şey de gitti, 79 yaşında gitti. Çok
0: Evet.
1: iyi dayandı. Ciddi alkol sorunları yaşadı. Ve yani Rose Tattoo yapan gerçekten kişidir. Ne yazık ki alkol bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar grubu hep şey yaptı, bir şekilde geri tuttu ve adını söyle, bu geçen ay sonu ve yok değil, bu ay ortası pardon, yani
0: Evet,
1: şey
0: 22
1: ortası,
0: Eylül'de Sydney'de
1: 22
0: vefat
1: Eylül'de
0: etti.
1: yaşa,
0: Evet.
1: 22 Eylül'de vefat etti. Ben bir şey yapmak istedim,
0: Zaten
1: anmak
0: kalp krizi
1: istedim.
0: geçirmiş Avrupa
1: Evet.
0: turnesinde.
1: Evet. Yani
0: Almanya'dan Sydney'e
1: turluyorlardı.
0: göndermişler.
1: Evet.
0: Şey
1: Yani
0: yapamamış, geri dönememiş yani.
1: Tattoo bir şekilde varlığını nasıl sürdürdü bilmiyorum ama sürdürdü. 70'li yılların ortasında AC/DC ile beraber gerçekten Avustralya'nın çıkardığı en sağlam hard rock gruplarından biriydi. Hard
0: Evet.
1: rock metal diyemiyorum ben bu müziği arkadaşlar, özür dilerim. Yani benim için blues rock'tır. Blues, hard blues'dur. AC/DC'nin yaptığı metal
0: Evet.
1: değildir. Onun
0: Yok.
1: için ben hard rock diyeceğim bu tarza. Rose Tattoo'da çok iyi birkaç tane albüm çıkardı ama devam edemedi. Angry Anderson'ı, Gary Angry Anderson'ı burada anmış olalım.
0: Evet, anladım.
1: Onu da araya sıkıştırmış
0: Toprağı bol
1: olayım.
0: olsun.
1: Toprağı bol olsun. Belki önümüzdeki programlarda anmak
0: Çalarız
1: için
0: tabii.
1: bir Rose Tattoo
0: Tabii ki.
1: çalarız. Orion'a devam ediyorum. Çok özür dilerim, araya girdim. Demiştim yani Rush'ın 90'lı yılların başındaki hali. Çünkü nereden girdi biliyor musun? Angry Anderson'ı nereden hatırladım? AC/DC'nin de 90'larda Razor's Edge'le böyle onun bir de bir geçişi vardı. Ben o sırada Amerika'da oldum da hem Rush hem de AC/DC konserlerine, birden fazla konserlere gidip iki grubun da yeni halini birebir canlı seyretme şansını yakalamıştım.
0: Evet.
1: Gerçekten o dönem Rush ilginçti. İşte Orion'da, yani daha doğrusu Ben Jones'un bu albümünde, Into Darkness albümünde onu buldum. Yani o tarzı çok buldum. Yani groove var. Riffler çok yerinde. Çok böyle oturaklı. Hafif dejent agresyonu da var.
0: Evet.
1: Yani bazı şarkılarda acayip iyi synthesizer kullanılmış. Yani adam belli, klavye çok çok iyi bir klavyeci. Zaten gitaristlerin çoğu da iyi klavye çalıyor ilginç bir
0: Öyle
1: şekilde.
0: demeyelim, öyle demeyelim.
1: Ya çalmayan da var diyorsun.
0: Çalamayan var.
1: Oturup
0: Ya hep oturuyorum hiç beceremiyorum. Yani elim
1: yok o
0: gidiyor, yatkınlığın oluyor. Ama
1: yaparsın
0: yani çok
1: yaparsın
0: uğraşmak
1: yaparsın
0: lazım.
1: kafayı kırman gerek, yaparsın,
0: Yani
1: eminim yaparsın. Yani en
0: yaşlandık
1: ufak bir
0: artık, o
1: sıkıntı
0: kadar
1: var, ha
0: uğraşamayacağım
1: artık
0: hayatta
1: istemiyorum, uğraşmak
0: enstrümanla.
1: istemiyorum diyorsan tamam yani, ama yaparsın, kesinlikle yaparsın. Evet, yani adam gerçekten çok çok güzel. Hatta şey bile üstüne koyayım, 2000'li yılların başında Geddy'nin My Favorite Fat Headache gibi bir albümü ne vardı, onun solo albümüne bile çok benzettim. Çok güzel vokalleri, adamın değişik bir vokal tarzı var. Yani Ben Jones'un bu albümü çok güzel olmuş, Orion. Grubun ismini vermiş ama yani ben neden solo Ben Jones ismini vermemiş anlamadım.
0: Evet, yani.
1: Into Darkness'tan A Father's Love'ı çalacağız. Sözler de çok hoş.
0: Sözler biraz dünyanın haline değiniyor tabii.
1: Evet.
0: Bu dönemki
1: yani adam, işte, adam dediğin gibi.
0: Yani Çin ile Tayvan arasındaki çalkantılar, Gazze'deki bitmeyen savaş. Ukrayna, bunların hepsini adam işte biraz bir dünyaya şekilde bakmış yani.
1: Evet, evet. Yani şey bir değişik bir adam. Dertli. Evet. Neden tekrar diyeyim kendimi, neden bir solo proje olarak düşünmemiş de Orion ismini vermiş hala çözemedim ama çok iyi. Aynen böyle devam eder umarım. Evet. Gelelim Overtime'a. Overtime Hırvatistan'ın Split kentinden progresif üçlü arkadaşlar bizimle ilişkiye geçtiler.
0: Evet.
1: Ve dediler ki hatta radyo ile iletişime geçmişler ve bizi biliyorlar. Rock and Rock bizim bir şarkımızı çalar mı? Böyle böyle elimizde şu şarkılar var ya, memnuniyetle dedik. Yani gerçekten zaten Orta Avrupa'da progresifin ne kadar iyi yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Yani Orta Avrupa'dan çok çok iyi müzisyenler ve çok çok iyi progresifçiler çıkıyor.
0: Ya bir de bizim sevdiğimiz tarzda bu. Mesela gitar kurulu bir progresif metal var burada. Yani gitar riff üzerine çalınmış bir yapı var. Kayıt da mesela bayağı natural ve şey, ben hani
1: kayıt ne kadar iyi yapmışlar. Ya keşke.
0: Ama buna progresif metal mi diyelim, hard rock mı diyelim? Yani progresif rock'la metal arasında o hard rock'ın da öğelerini kullanan güzel bir yapı, değişik. Yani enstrümantal müzik yapıyorlar şu anda.
1: Evet, enstrümantal, söz yok. İşte o bir tek sıkıntı yaratabilir. Triyolar bu arada, üç arkadaşlar. Yani iyi ki bize yolladılar. Yani
0: aynen.
1: Gerçekten umarım, tabii yani şimdi bu kayıt iyi bir kayıt ama yani bunun geliştirilmesi gerek. Bu şarkılar gerçekten çok şey, iyi. Üzerinde çalışılsa, ne bileyim yani söz eklense demeyeceğim. Çünkü tarzları bu, buna saygı duyuyorum. Yani piyasaya bu nasıl sürülür, nasıl şey yapılır? Çünkü bunu belli arkada
0: bir plak şirketi
1: değil mi? Şey yaptı, değil mi? Yani mesela. Çünkü uğraşıyorlar da belli bizi bulmuşlar. Rock and Rock da çalınır mı bizi diye kendileri iletişime geçiyor. Bir çaba var. Şey yapmaları gerek gibi geliyor bana. Yani doğru düğmelere basmaları ve gerçekten. Yani bunu tam olarak yani hem prodüksiyon açısından olsun hem de promotion, yani bir şekilde bunun pazarlanması konusunda olsun, bir üste atmaları gerek, bir vites üste atmaları gerek. Umarım onu becerirler. Yani bizi dinleyen varsa ve ilgilenen olursa arkadaşlarla memnuniyetle bizimle iletişime geçsinler. Overtime'la şey yapalım. İletişime geçirelim kendilerini. Yani. Röportaj da yapabiliriz gerçekten Overtime'da. Yani kafalarında ne var, ne düşünüyorlar şu andaki Avrupa'daki müzik dünyası hakkında. Çünkü şimdi Hırvatistan öyle bir yer ki Avrupa'nın ortası diyebiliriz. Evet. Yani her yere yakın adamlar. İtalya tepelerinde yanlarında bütün Slovenya'sından şusuna busuna tut. Herkes var. Sırbistan orada. Biraz daha yukarı çıktın mı zaten Orta Avrupa'ya varıyorsun. Şeyi de gördüm. Split'i de gördüm. Split'in içinden de geçtim. Çok da güzel bir ülke Hırvatistan. Yani Zadar'a gittim. Dubrovnik'e gittim. Yani bütün o kıyıyı yani arabayla indim aşağıya.
0: Ben Egeli olarak tabii benim için soğuk.
1: Yok Ömer. O çok da değil. Çok da kötü değil. Ama Dalmatya yani gerçekten güzel bir kıyı. Çok da güzel bir ülke. Ama çok merkezdeler. Onu demeye çalışıyorum. Neden olmasın? Memnuniyetle şey yaparız. Yani iletişime geçiririz. Ve biz de bir konuşmak isteriz arkadaşlarla. Bakalım yani bizim de bu yayın döneminin bir röportajı olur hiç olmazsa diyerek hemen anons ediyorum. Orion demiştik. Ben Jones'un eseri mi diyelim artık, grubu diyelim. Ama bence Ben Jones'un solo albümü Into the Darkness'tan A Father's Love'ı çalacağız. Ve daha sonra Overtime'ın bize yolladığı single 4-in-1'la programımıza devam edeceğiz.

0: Evet, gelelim son iki grubumuza.
1: Son iki grubumuz birbirinden iyi. Yani Course of Fate var. Course of Fate gene Norveç'ten. Bu da yani gene şey adamlar. Adını söyle. Norveç tarzı progresif yapan. 2020 yılından beri aktifler. Üçüncü albümleri ben Mindweaver albümlerini çok beğendim. Yani gerçekten çok iyi birinci albümleri. Şimdi de Behind the Clips'i çıkarıyorlar. Şimdi burada karşılaştırabileceğimiz iki tane grup oldu Norveç'te. Bir Connect the Circle var, bir de Course of Fate.
0: Bu başka ama bu daha
1: Bu
0: şey.
1: bambaşka. Ha, işte bak çok güzel. Ya, şimdi iki tane Norveçli grup. Bak ne kadar değişik değil mi yorumlar?
0: Ne gibi?
1: Yani tamam, bunda da hafif melankoli, işte hayal kırıklığı, üzüntü burada da var. Yani burada da şeyini. Ama diğerinden çok çok daha farklı bir tarz, bir ifade şekli. Gerçekten Course of Fate herhalde şeyden yani Connect the Circle'dan daha tercih edebileceğim bir tarz.
0: Tabii yani enstrüman çalımı,
1: Değil mi?
0: hafif
1: Evet.
0: kalite, farklı
1: Evet.
0: şeyleri de var tabii.
1: Vokal tabii çok daha şey agresif. Tabii biz birazcık da daha herhalde bir öncekine göre daha agresif bir şeyi seviyoruz. Progressive rock seviyoruz. O nedenle Course of Fate belki bize birazcık daha
0: Ya
1: uyuyor.
0: şeyi seviyoruz bence biz, yani işte Dream Theater'daki gibi, yani
1: Ya,
0: mesela metalse orada o şeyi, yani dur kalkları iyi olacak, geçişi mükemmel yapmaları lazım,
1: aynen.
0: bağırması gerektiği yerde ama şiddeti göstermesi gerektiği yerde onu verecek, sana hissettirecek. Yani biraz dramatik şeyi
1: Evet.
0: seviyoruz. Diğer yani Norveçli ilk çaldığımız grup işte, ondaki şeyde de dramatiklik biraz düşük. Yani çok monoton ilerliyor ya, onda biz
1: Monoton.
0: sıkışıp
1: Aynen.
0: kalıyoruz. Bu tarz şeyleri daha çok sev. Ya progressive rock da biz mesela dinliyoruz, seviyoruz. Orada da çok yumuşak, soft geçişler, şeyler var. Onlara da kapılıyorsun.
1: Tabii.
0: Ama ya o onun ruhu, o onun ruhu. Ya o şeyi, dramatik yapıyı bence biz hoşumuza gidiyor. Yani progressive metal en
1: Aynen.
0: azından.
1: Aynen. Şimdi çok da güzel söyledim. Yani burada zaten yani artık Dream Theater öyle bir şey oldu ki öyle bir
0: Abi o
1: yani bu
0: işte şey, yani
1: tarzın
0: hani
1: değil
0: sıfıra ne,
1: mi?
0: sıfır yani o.
1: Evet.
0: Diğerlere olana kadar yakın ve uzaklık ölçüyoruz artık. O kadar
1: Milat gibi
0: elbet yani,
1: diyorsun.
0: onlar o kadar
1: Milat.
0: şeyi oturttu ki, yani
1: Evet.
0: ona bakarsan
1: Ya
0: Rush var aslında progresif
1: tabii
0: rock'ın
1: canım.
0: hani
1: Tabii tabii
0: en
1: tabii.
0: şeyi diyebileceğim hani şey, ama yani adamlar
1: Ama işte değil. Çok
0: değil,
1: güzel
0: evet.
1: söylüyorsun. Değil çünkü bizim daha yakın olduğumuz Dream Theater'ın yaptığı tarz oldu ne yazık ki.
0: Aynen ya.
1: Yani tamam ne
0: Yani
1: yazık ki
0: çünkü
1: yanlış.
0: Rush'tan da yapıyı çalıyor. Rush'ı da
1: Aynen.
0: çalıyor.
1: Aynen.
0: Heavy Metal'i
1: Aynen.
0: de çalıyor. Yani
1: Çalıyor.
0: onu acayip
1: Aynen.
0: adam, acayip albümler yaptılar yani onlar.
1: Evet,
0: Hani
1: evet. Yani
0: progresif için.
1: dediğin
0: Daha da
1: gibi
0: çıkmaz bence
1: dedi.
0: onun üstüne. Ya yani AC/DC
1: Yok.
0: nasıl hard rock için? Ya o tam sıfır noktası AC/DC. Yani
1: Evet,
0: ne
1: evet.
0: işte Guns N' Roses, ne Aerosmith, ne Led Zeppelin, ne Deep Purple. AC/DC onun sıfır noktası. Diğerleri ona ne kadar yakın, ne kadar uzakla ölçüyoruz yani. Ona
1: Evet, doğru
0: bakarsan Deep
1: söylüyorsun.
0: Purple AC/DC'den çok daha eski ve köklü yapı
1: Abi
0: olarak.
1: bir de
0: Ama
1: yani
0: o
1: enstrüman
0: tek tarz o ama. Yani
1: tabii.
0: o hani kendine şey, AC/DC işe o bütün şeyi almış, en sade şeklinde sana sunan grup. İşte o bütün
1: Abi
0: hepsini içinde
1: zaten
0: barındırıyor. O milat oluyor.
1: herkesin dinleyebildiği, her Allah'ın kulunun dinleyebildiği bir gruba dönüştü
0: Evet ya,
1: AC/DC'ye.
0: yani
1: Çünkü o kadar şey ki
0: ya biz bir
1: dediğin
0: de
1: gibi
0: sahnede de bunu yıllarca çaldık ve gördük ya. AC/DC çalıyorsun abi. Thrash metalde de Metallica, yani kim ne derse desin işte. Yani ne olursa olsun, ne kadar iyi ya da kötü nitelendirir Metallica yani. Hani abi çalıyorsun ve herkes eğleniyor yani. Ne
1: Herkes
0: yaparsan
1: eğleniyor
0: ya,
1: değil mi?
0: AC/DC çalıyorsun ve herkes
1: Değil mi?
0: işin içinde. Yani
1: Evet.
0: Guns N'
1: Doğru
0: Roses
1: söyledin.
0: çalıyorsun, onda da eğleniyorlar işte. Bir sürü grup çalıyorsun, hem de zor, çalınması zor şeyler. Herkes bakıyor, şey yapıyor.
1: Whitesnake çalıyorsun, onu
0: Yani
1: çalıyorsun, bunu çalıyorsun.
0: ama
1: Dediğin
0: AC/DC
1: gibi.
0: çalınca başka bir boyuta
1: Evet.
0: geçiyor seyircide.
1: Evet.
0: O maalesef bu, yani yapacak bir şey yok, adamlar bu yani.
1: Progresif deyince de Dream Theater diyoruz.
0: Evet abi,
1: Kalıyoruz
0: yani.
1: gene dediğin gibi. Hani aynı dediğim şeyi söyle. Evet yani Course of Fate'de dediğin gibi işte birazcık daha o tarafa daha bir ifade açısından Connect the Circle'dan daha bizim tarzımıza yakın olduğundan daha hoşumuza gitti. Behind the Eclipse albümünden Sky is Falling'e çalacağız ve programımızı Flaming Roll'la kapatacağız. Bunlar ilginç adamlar.
0: Burada sert müzik var artık. Yani progresifin işte, en sertiyiz. Ben hatta Doom'a kaçıyor bence biraz, değil mi? Doom yani.
1: Yani Almanlar ilginç adamlar. Yani bunlar solistleri arada değiştirmişler. Çok farklı. Martin Schnella grubun beyni. İşte arkadaşları var. Marek Arnold, Niklas Karl, Lars Lehmann. Kadın vokaller değişmiş. İlk başlarda Rick Kirigaile diye bir vokalistleri varmış ama Kirigaile gitmiş. Şimdi başka bir kadın vokal. Çok farklılar dediğin gibi. Bir hikaye, şimdi bunlar her bir albümlerinde, dördüncü albümleri, her bir albümlerinde bir hikaye anlatıyorlar. İşte daha konsept Stephen King'in The Dark Tower'ı anlatmışlar ilk albümlerinde falan. En sonunda artık bırakmışlar bilindik şeyleri. Arkadaşları Christian Dole'ye bir hikaye yazdırmışlar. Hütterin der Schriften diye. Ve bu fantastik bir hikaye. Bu fantastik hikayenin üzerine de albümü yapmışlar. Albümü hem İngilizce kaydetmişler hem Almanca kaydetmişler. Full, bütün sözler. Hem İngilizce hem Almanca. Digipak'ta. İster İngilizcesini dinliyorsun, ister Almancasını dinliyorsun bütün albüm. İlginç böyle. Melanie Mo diye ilginç de bir güzel bir kadın vokalleri var. 19 tane konuk sanatçı filan. Belli Almanya'da tanınan bir adam bu Martin Schnella. Arkadaşlarıyla da yardımlaşarak ilginç bir projeye imza atmış böyle. Tavsiye ederim. Gerçekten Flaming Road değişik. Keeper of the Scriptures albümün ismi. Ve çok farklı bir tarz bu. Albümü baştan sona dinledim ama ısrarla söylüyorum, ilk albümleri Eleanor'u çok beğendim. Eleanor. O zamanki vokalistleri Kirigaile de ilginç bir kadın. Çok değişik bir sesi var. Onu da hararetle size tavsiye edeceğim Flaming Road'dan. Biraz galiba zamanımızı aştığımızdan böyle hızlı kapatmak zorundayım programı. Çünkü bayağı uzattık. Hemen son iki grubumuzu anons edeyim ben. Course of Fate'in Behind the Eclipse albümünden Sky is Falling ve son grubumuz Flaming Row, Keeper of the Scriptures albümünden The Keeper'la programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Halil Fide'ye teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.

metalin ustaları, çeliğin ajanları. Los Angeles'ı speed metal grubu Agents of Steel'ın 1985 tarihli parçası Agents of Steel. Çığlık çığlığa vokalleri, yetişilemez hızı, yeni dalga İngiliz metali melodileriyle hem thrash'e hem klasik heavy metal'e göz kırpan bu şarkıyı hayatımı değiştiren bir toplamada denk gelmiştim. Under One Flag label'ının 1986 tarihli muhteşem toplaması Speed Kills 2 The Mayhem Continues'un açılış parçası olarak dinlemiştim. Mevzuya dalmak için bu Hız Öldürür toplamasından yaklaşık 20 yıl önceye hızdan ölmekten korkmayanların asla ölmek istemem I Never Wanna Die diye çağıranların marşı Steppenwolf'un Born To Be Wild şarkısının sözlerine ışınlanıyoruz. I Like Smoke and Lightning, Heavy Metal Thunder. Burada tabii ki Yozgat, Siirt ya da Bitlis'te yapılan Thunder'dan bahsetmiyor. Motosikletin çıkardığı duman, şimşek ve ağır metalin gürültüsünden bahsediyor. Şarkının yazarı Mars Bonfire arabasını LA dağları ve çöllerinde sürerken acayip bir fırtına ile karşılaşmış. Araç kullanırken motorun gücüyle hissettiği adrenalini bu gök gürültüsünü dinlerken de hissetmiş ve bu durumu sözcüklerle nasıl tarif etsem derken aklına kimya dersindeki ağır metaller konusu gelmiş. İşte heavy metalin isim kaynaklarından biri bu demir, çelik, şimşek, gök gürültüsü. Klasik metalin sözlerinde, şarkı isimlerinde, grup isimlerinde bol bol geçmesinin sebeplerinden biri Born to be Wild parçası. Bu gece özellikle adında ya da tadında çelik geçen şarkılar seçtim. Aslında Çelik ismiyle özellikle parladığı Ateşteyim şarkısıyla tam bir metalci olabilirdi. Ama şansını kaybetti. Biz onun yerine Amerika'nın doğu ucuna, LA'nin tam tersine New York'a gidiyoruz ve Riot'ın 1988 tarihli Thundersteel albümünün isim parçasıyla Diken Tel'e devam ediyoruz.

1982 tarihli Barbar Conan filminin başında babası küçük Conan'a sadece insanların bildiği çeliğin sırrını anlatıyor. Bu dünyada hiç kimseye güvenemezsin, ne erkeklere, ne kadınlara, ne de devlere. Sadece buna güvenebilirsin deyip çelik kılıcı ona uzatıyor. Daha sonra yılların önde gideni Talsadum önderliğindeki tipler gelip köyü basıyorlar, yakıp yıkıyorlar. Conan anasını babasını, kellesini bedenlerinden ayırıyorlar. İşte bu çelik, metal, krom mevzularında araba ve motosikletlerin dışında kılıç, büyü hikayeleri, zırhlar, kalkanlar, bıçaklar, çekiçler, heavy metalin sevdiği, işlediği konulardan. Şimdi dinleyeceğimiz Venom'un şarkısı da bu Conan hikayesini anlatıyor. Redeem of Steel. Ardından da yine İngiltere'den, thrash metalin köklü gruplarından Onslaught'un Black Metal tadı taşıyan 1985 yılından bir parçası Steel Meets Steel diken telde olacak.

1946'ya gidiyoruz. William Burroughs Nova Express üçlemesinde ilk defa Uranian Willie the Heavy Metal Kid diye bir karakter yaratmıştı. Ancak metalcilerin de William Burroughs'dan bu ismi aldıklarına dair bir kanıt yok elimizde. Bu metal ismi motorlardan, arabalardan geliyor olabilir demiştik. Bir yandan bir kaynak daha var. Bu kaynak metalin aslında doğum yeri olan İngiltere'de çok yaygın olan endüstri, fabrikalar, doklar, birbirini vuran dev metallerin sesleri, gürültülerle ilgili Black Sabbath'ta, Judas Priest'te farklı röportajlarında bu seslerin nasıl hayatlarında olduğundan, hayatlarının soundtrack olduğundan bahsediyor. Judas Priest, steel sözcüğüne, çelik sözcüğüne takık olan gruplardan birisi tabii ki. 1980 yılında çıkardıkları British Steel albümünden bir parça dinleyeceğiz. Şarkının adı da Steeler, çelikçi olacak. Ardından da Amon Amarth, şu an dünyanın en popüler metal gruplarından Judas Priest'e tribute olarak yaptıkları bir şarkı, Burning the Anvil of Steel.

0: Sırada adı Hızla özdeşleşmiş bir grup var, bir efsane. Motörhead. Her ne kadar Motörhead biz heavy metal grubu değiliz, metal grubu değiliz. Biz rock and roll yapıyoruz. Zaten bütün bunlar rock and roll dese de bir sürü metal grubu onlardan bayağı etkilendi, feyz aldı. Rock and roll hayatı üzerine çeşit çeşit şarkılar yaptı Lemmy ve Motörhead. İşte bunlardan bir tanesi yine bu motosiklet kültürü üzerine Iron Horse, Born to Lose. Ardından da Lemmy'nin özellikle meraklarından biri üzerine bir başka demir çelik mevzusu üzerine bir eser gelecek. Lemmy'nin İkinci Dünya Savaşı'na özellikle çok merakı vardı. Ve tanklara da merakı vardı. Belgeselini, Lemmy belgeselini fırsatınız varsa izleyin, orada nasıl çocuk gibi şen olduğunu tank kullanırken görebilirsiniz. Bu tanklara, savaş mevzularına takmış bir grup da yine İngiltere'den nefis bir, kendine özgü bir death metal grubu Bolt Thrower gelecek. Anti-tank, Dead Armor'la diken telde olacak.
1: And everybody else really, but especially them. It's called Iron Horse, Born to Lose.

İki parça anons ettim ama arka arkaya üç parça dinledik. İlki Motorhead'den Iron Horse'tu. Motosiklet sevdasını anlatan. Ardından Bolt Thrower'dan Anti-Tank geldi. Tank sevdasını anlatan. Ardından da başka bir İngiliz grubu Carcass geldi. Çelik mevzusundan bahsediyoruz bu geceki Dikenli Tel'de. Onlar çelik mevzusunu da genel olarak death metal mevzusunu da kimsenin taşımadığı noktalara taşıdılar. Ameliyathaneye taşıdılar diyebiliriz. Uzun süre ara verdikten sonra yaptıkları Geri Dönüş albümü 2013 albümleri Surgical Steel'dan Unfit for Human Consumption'ı dinledik. Motorhead biz metal grubu değiliz diyordu demiştim. Aslında metal grubu olmayan bir grup daha var ve bunlar komik bir şekilde 1989'da en iyi heavy metal performansı, en iyi heavy metal ödülünü almışlardı. Grammy ödülünü almışlardı. O senede aslında Metallica'nın Justice for All albümünden One'la bayağı bir çıkış yaptığı, patladığı, artık geniş kitlelere ulaşmak için patladığı seneydi ve Grammy'yi almasına, ki bu ilk Grammy'di, metal için verilen ilk Grammy'ydi, Grammy almasına garanti gözle bakılıyordu. Ama Grammy başka bir gruba, İngiltere'den yine başka bir gruba, Jethro Tull'a gitti. Bu sakallı adam, flütlü adam ve arkadaşları da bu metal ödülünü aldıklarına şaşırdılar. Ama ya kusura bakmayın biz metal grubu değiliz, alın bunu Metallica'ya verin, kime verirseniz verin de demediler. Belki de şu yüzden bu ödülü aldılar. İçinde Çelik geçen bir şarkıları vardı. Crest of a Nave albümünden Steel Monkey ve Jethro Tull. Diken Tel'de olacak. Ardından da yavaş yavaş programın sonuna geleceğiz. O sene bence ödülü hak etmiş gruplardan, gerçek metal gruplarından bir tanesi daha vardı. Aday bile gösterilmediler. Manowar, Çelik Yürek, Heart of Steel adlı epik çalışmasıyla Jethro Tull'un ardından Diken Tel'de olacak.

Bu geceki Dikenli Tel'in son parçası Iron Man, Demir Adam. Gece Heavy Metal isminin nereden geldiğini ve demir çelik mevzularını konuştuk. Black Sabbath'ın bu parçasını da yaz pelerini, Morning Cloak adlı grubun yorumuyla dinleyeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dikenlere takılın.

0: Dikenli Tel. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort.
1: Cunort anısına.

0: Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.

0: You want some more? Let's hear ya. Shout more! More! More! Come on, let's hear ya. More! More! More! More! More! More! More! More! More! Let's hear it a bit louder!
1: Apaçık Radyo Müzikleri.